Sizinle kalbinizi Allah'ın sohbetine ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Ne kadar açarsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Unutmayın, siz Allah'a düşman da olsanız Allah'a bir şey yapamazsınız. Ama siz Allah'a düşman olursanız kendinize çok kötülük yaparsınız. Bir gün anlayacaksınız ne demek istediğimi. Birçok insan materyalist felsefenin bir gereği olarak zanneder ki şu fizik dünyada sadece fizik standartları hakimdir. Hayır. Bu fizik dünyada da moral hakimdir. Bu fizik dünyada da fiziğin ötesi hakimdir. Her şeyin başında siz varsınız. Sizin düşünce standartlarınız var. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız. Allah'ın yardımıyla. Sizi mutsuzluğa götüren gene siz olacaksınız. Şeytanın yardımıyla. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Siz sadece bir aldatmanın içindeyseniz başkalarını aldatamazsınız. Aldanan sadece siz olursunuz. Zannetmeyiniz ki Allah Teala aklınızdan geçenleri bilmiyor. Zannetmeyiniz ki Allah Teala kalbinizden geçenleri bilmiyor. Nerede kimi aldatmak için varsınız? Onların hepsini Allah Teala biliyor. Biz de biliyoruz. Onun için kendinizi aldatmaktan başka bir yere gidemezsiniz. Unutmayın. Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Ama siz onu kendi menfaatiniz için kullanırsanız bundan sadece zarar görürsünüz. Allah'ın hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Bunun için bütün yardımları yapmaya hazırdır. Siz küçücük dünyanızda, küçücük menfaat dünyanızda onun size yardımını layık olmadan elde etmenin hesaplarını yapıyorsanız o yardımı alırsınız, merak etmeyin. Mutlaka alırsınız. Ama heba edersiniz. Kendinizi de heba edersiniz. Bu fizik dünyada size şimdiye kadar edindiğiniz kültürün öğrettikleri sizi mutlu etmekten, sizi mutsuz etmekten öteye nereye taşıdı? Bunca sene yaşadınız bu dünya üzerinde. Hep mutsuz oldunuz. Bir adımda size mutluluğu getirdi Allah Teala. Onun kıymetini bilmiyorsunuz. Onu ait olduğunuz yere oturtamazsınız. Yardımlarını gene size ulaştırmaya devam eder. Ama siz o yardımları almanıza rağmen mutsuzluğunuza yeni basamaklar eklersiniz sadece. Burada Allah'ı düşünerek durun. Kendinize bakın. Kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Muhatabınız Allah ise söylediğim gibi sizin kalbinizden geçeni saniyesi saniyesine bilir. Biz de biliriz demekten muradım biz bilmeyiz. Allah bize bildirdiği için biliriz. Yoksa sizin kalbinizden ne geçtiği bizi ne alakadar eder ne de onu biliriz. Ama Allah Teala mutlaka söyler. Söylediği için biliriz. Bir konuyu kesinlikle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aklınızdan geçenleri bildiğimiz zaman onu bizim bildiğimizi zannetmeyin. Biz bilmeyiz. Aklınızdan geçenleri Allah Teala bize söylediği için biliriz. Mutlaka biliriz. Ama aklınızdan geçenleri bildiğimiz için değil. Allah bize söylediği için biliriz. Aradaki farkı çok iyi değerlendirin. Biz ait olduğumuz yeri biliriz. Biz bir insanız. Hiç kimsenin kalbinden geçenleri bizim doğrudan doğruya bilmemiz söz konusu değildir. O Allah'a mahsus bir iş. Allah-u Teala mutlaka kalbinizden geçenleri bilir. Ve bize söyler. Biz de bu sebeple biliriz.
Öyleyse Allah Teala diyor ki eğer iki kişi bir araya geliyorsanız, bir iş yapıyorsanız ve birbirinizi aldatmaya çalışıyorsanız üçüncü bir ortağınız daha vardır diyor. O şeytandır. Eğer diyor iki kişi bir araya gelirseniz ve bir iş yaparsanız ve maksadınız birbirinize gerçekten Allah için yardım etmekse üçüncü bir ortağınız daha var diyor. O Allah'tır diyor. O biziz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'yı siz dürüst olduğunuz zaman, Allah için olduğunuz zaman yanınızda bilin. Dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse sizi yıkamaz. Allah'la beraber olduğunuz sürece. Biliyor musunuz ki şu anda şu dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Ama bizi yenmesi mümkün değil. Çünkü bu kainatta onun en büyük düşmanı olan Allah bizim dostumuz. Biz neden bu dünyadaki en güçlü insanız? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kişiyiz. Madem ki bu kainatı Allah yarattı, madem ki Allah bu kainatın hakimidir, eğer o bizim dostumuzsa en kuvvetli biziz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizin dostunuzsa bilin ki en kuvvetlisisiniz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. Allah bizim dostumuz olduğu için. Öyleyse dünyanın neresine gidersek gidelim her zaman en kuvvetliyiz. O bizimle beraber olduğu için. Her zaman en kuvvetli biziz, en çok bizi sevdiği için. Öyleyse sakın ola ki dürüstlükten ayrılmayın. Sakın ola ki kafanızda bir takım planlar kurmayın. Kimseyi aldatamazsınız. Ve o aldandığınızı zanneden insanların gene size yardım edeceklerini göreceksiniz. Ama bilin ki onlar aldanmazlar. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Ve bilin ki sadece hile düşündüğünüz zaman kendinizi aldatırsınız ve bunun ızdırabını yaşarsınız. Ve kendi içinizden kendinize karşı utanırsınız. Unutmayın, biz Allah'ın dostuyuz. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'a yaklaşmak istediğinizde bizi kendinize çok yakın bulacaksınız. Allah'tan uzaklaşmak istediğinizde bizi kendinize yakın bulamayacaksınız. Hatta bizim söylediklerimizden sıkılacaksınız. İşte dikkat edin. İç dünyanızdan gelen şey eğer bizim söylediklerimizden sıkılmaksa siz ait olmanız lazım gelen yerde değilsiniz. Çünkü öyle olsaydı söyledikleriniz sadece sizi mutlu etmeye izin edilecekti. Öyleyse biz hayatımızda kaç gece sabaha kadar konuşmuşuzdur. Sabah namazını kıldıktan sonra sohbet bitmiştir. Öyle bir standartta bütün mutlulukları o kardeşlerimizle beraber yaşamışızdır. Allah Teala güç verdiği sürece hep insanlar bu güzellikleri yaşarlar. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerimizde güzellikleri yaşamakta bütün insanlar için ideal olan bir şey var. Bir başlangıç noktası, bir çıkış noktası, bunun adına iştiyak diyoruz. Nedir iştiyak? Allah yolunda hizmeti alelade insandan, ordineri insandan daha ötede yapmanın
hedef zannedildiği bir dünyada yaşamak. İstiyor musunuz böyle bir şeyi? Allah'ın yolundaki hizmeti herkesten daha iyi yapmayı. Ben size söyleyeyim. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun işaretleri her zaman sizin taşıdığınız işaretlerdir. Kim Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorsa, bunu söylemesi, ben Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorum demesi, ne kendini kandırabilir, ne de söylediği kişileri kandırabilir. Osmanlı kendisine az bir laf etmiş. Diyor ki Osmanlı, iştir kişinin aynesi, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbesi, yaptığı eserde. Öyleyse neden bahsediyoruz? İştiyakiniz mi var? Böyle olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? O zaman siz Allah yolundaki hizmetinizi başkalarından daha üst seviyede yapmak mecburiyetinde olan birisiniz. Kendimizi kandırmayalım. İştiyakimiz ya vardır ya da yoktur. Olmayan bir şeyi sizin sözle söylemeniz Allah'a karşı bir şey ifade etmez. Ama bunu söylemediğiniz halde öyle bir çalışırsınız ki Allah-u Teala'nın yolunda size bakan bütün insanlar anında iştiyakinizi kabul etmek mecburiyetindedirler. İşte bu kişi iştiyak sahibi bir insan. Neden bahsediyorum? Her gün kendimizi başka insanlarla karşılaştırın. Akşam yatmadan evvel kendinizi o gün hesaba çekin. Bugün ben Allah için de yaptım diye. Ve ölçün. Benim yerimde başka birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Herhangi birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Yapabilirdi diyorsanız iştiyak sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Evvela zamanı en iyi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Her geçen 24 saat sizin için her gün size verilen yeni bir fırsattır. Niçin? Allah'a kendinizi ispat etmeniz için. Onun dostu olduğunuzu, onun için var olduğunuzu, onun için çalıştığınızı ve kendinizi ona köle etmek için bir gayretin sahibi olduğunuzu ona ispat etmekle mükellefsiniz. Unutmayın, kainattaki kölelerin en kölesi Allah'a gerçekten köle olanlardır. Ve bu kölelik nasıl bir köleliktir ki? Köleliğiniz arttıkça hürriyetiniz sonsuza ulaşıyor. Köleliğinizin en son noktasında bütün kainatı Allah Teala size açıyor. Dilediğiniz an kainatın her yerindesiniz. Bu nasıl bir sonsuz hürriyettir ki insanoğluna köleliğinin en son noktasında görülüyor. Kölelik nedir? Hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde kulağında demir küpeler olan insanlara rastlıyor. Yahu diyor, kimdir bu insanlar, böyle kulaklarında küpeler var? Diyor ki bunlar falanca paşanın kulları. Onları esir olarak satın almış, işlerinde kullanıyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin bir tane de bana, benim kulağıma takın diyor ve takıyorlar. Resmini gördünüz Yavuz Sultan Selim'in. Hani şu bıyıklı padişah, işte orada da var. Ve küpeli olan kulağını dönmüş resmen.
Allah Allah demiş birçok insan. Bu Yavuz Sultan Selim'de nasıl adammış ya, kadınlar gibi küpe takıyor kulağına. Evet. O kulağına küpe takıyor. O küpelerden birini getirin. Benim kulağıma takın diyor. Şu anda yaşayanların içinde Allah'a en çok köle olan benim diyor. İşte o Yavuz Sultan Selim. Geçen akşam size anlattığım o korkunç çölü geçerken atından inip de o çöl sıcağında yaya yürüyen Yavuz Sultan Selim. Görmüyor musunuz diyen Yavuz Sultan Selim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyor. Görmüyor musunuz? O yaya yürürken ben nasıl atla giderim? Diyen Yavuz Sultan Selim. Allah'a köle olan Yavuz Sultan Selim. İşte köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artacaktır. Bir gün bu duvarların size bir şey ifade etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. Namaz kılarken önünüzdeki duvarların kaybolduğunu, yok olduğunu, bir başka aleme açılan bir kapıdan öteye bakmakta olduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi Mekke'de değil, Kabe'de değil, indi ilahide hissedeceksiniz. Allah'ın huzurunda hissedeceksiniz. Önünüzdekileri göreceksiniz. Sizin önünüzde namaz kılanları göreceksiniz. Arkanızda namaz kılanları göreceksiniz. O zaman köleliğin, Allah'a olan köleliğin neleri ihata ettiğini idrak edeceksiniz. Onun sonsuz zevkiyle ürpereceksiniz. Şu dünyada mutluluğu doruklarında yaşayacaksınız. Mümkün mü? Hepiniz için mümkün. Ama bunun için vermeniz lazım gelenleri Allah'a vermekle mükellefsiniz. Bu sizin köleliğe sahip olmak için ödemeniz lazım gelen bir diyettir. Her fatura ödenir. Her şeyin bir bedeli vardır. Bu bedel çalışmaktır. Çok zikretmektir. Bilin ki ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrederseniz onu o kadar çok seviyorsunuz demektir. Unutmayın. Sevginin insanların söyledikleri şeylerin hiçbirisi değildir. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. O zaman dikkatle bakın, Allah için ne veriyorsunuz? Allah için uykunuzdan ne kadarını feda edebiliyorsunuz? Allah'ın zikrini yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Her 24 saatlik zaman devresini 100 kabul ederseniz, o 100, %100'ün içinde acaba her 24 saatte Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte onu, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Aslında kendinizi de. Dikkat edin. Şeytan size kendinizi sevmeyi nefsinize hizmet istikametinde bir vasıta sayarak öğretmeye çalışır. Allah ise sizin kendinizi sevmenizi Allah'a hizmet istikametinde ölçüye vurur. Allah'ın en çok sevdiği insan 24 saatlik bir zaman devresinde Allah'a en çok zikreden insandır. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bu zikir 24 saatlik devrede ne kadar aşağı inerse kişi Allah'ı o kadar az seviyor demektir. Öyleyse sevgi fedakarlık mıdır? Bu sizin vereceğiniz diyete bağlı. Allah-u Teala'nın yolunda neyi nasıl görürseniz öyle bir ödemenin içine girersiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Zaman mı? Zamanınızın bütününü Allah'a vereceksiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Para mı? Onun bütünü zaten sizin değildir. Hepsi Allah'ındır.
hep insanlar kendilerini aldatmakla meşguller. Rabbena hep bana deyip her şeyin sahibi olmak isterler. İşte o her şeyin sahibi olurken, sahip olduğunuz her şeyin tekrar Allah'a döndürülmek üzere size verdiğini hatırlayın. Onu siz elde ettikten sonra Allah yolunda kullanabiliyor musunuz? O zaman köleliği adım adım satın alacaksınız. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve Allah'ın kölesi yapacaksınız. Size ait olan değerleri hep Allah yolunda kullanarak. İşte iştiyak sahibi olan insan kimdir? Allah'ı çok zikredendir. Nedir acaba Allah Teala Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ı çok sevenler için bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler için iki ve Allah'ı çok zikredenler için üç. Peygamberimizde ahsen bir örnek vardır diyor. Neden başkalarını katmamış hesaba? Çünkü ötekilerde bir güç yok. Ötekiler iştiyak sahibi değil. Bu saydığım standartların sahibi olan insanlar iştiyak sahibi. Bir kapkaranlık dünyada bunca yılınızı geçirdiniz. Ve İslam'ı hiç öğrenmeden bu yaşa geldiniz. Gene Allah'ın vakti kullarısınız. Biz sizden çok sonra bu güzellikleri yaşayabildik. Düşünün ki Allah-u Teala'nın yolunda bir insanın iştiyak sahibi olması demek, Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edilmesi demek. Öyleyse her geçen 24 saati iştiyak sahibi bir insan hep dikkate alacaktır. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Acaba gerçekten zamanımı Allah için mi kullanıyorum? Acaba gerçekten ben Allah için miyim? Kendi kendinize karar verin. Biz bir şey söylemeyelim. Allah için misiniz? Yoksa kendiniz için misiniz? Zamanın ne kadarını kendiniz için kullanıyorsunuz? Ne kadarını Allah için kullanıyorsunuz? Allah'ın size mükafatlar vermesini istiyorsunuz. Bu mükafatların başında da para geliyor. Eğer para gerçekten bir mutluluk vasıtası olsaydı, bugün dünyadaki bütün zengin insanların çok mutlu olması gerekirdi. Ama bütün zengin insanlar mutsuz. Gidin bakın bakalım. Bir Sakıp Sabancı, bir Koç, bir dünyadaki en zengin insanlara dikkatle bakın. Aile yaşantılarına bakın. Neden mutsuzlar? Çünkü para mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluğun anahtarı sizin Allah yolunda yapabileceğiniz fedakarlıklardır. Zamanınızı Allah için kullanmaya çalışın. Bir gün bu söylediklerimiz size şu dünyadaki dinlenmesi gereken en tatlı sözler olarak yaklaşacak. Her sözümüz kalbinize bir nur olarak girecek. Ve siz onların sizi mutlu edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olacaksınız. O zaman dünyadaki en büyük zevklerden birisinin irşat makamının sözlerini dinlemek, onlardan gerekli dersin alınacağını idrak etmek olduğunu göreceksiniz. Her şey güzeldir. Yeter ki siz onlardaki güzellikleri anlayın, idrak edin. Anlamak için anlamaya çalışmak, onun içinde kalbinizden o anlamaya çalışmanın gelmesi söz konusudur.
Böylece hepiniz için söz konusu olan şey Allah Teala'nın indindeki güzellikleri yaşamaya çalışmak. İşte mutluluk dediğimiz zaman iki ayrı cepheyi beraber mütalaa etmek mecburiyetindesiniz. Bir dünya kanadınız var. Siz bu dünyada yaşıyorsunuz herkes gibi. Zannetmeyin ki Allah Teala sizin çalışmanızı istemiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? İki kanatlı bir çalışmanın içinde olacaksınız. Hem dünya için çalışacaksınız hem de ahiret için. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evliyanın uykusu diyor, cahillerin ibadetinden her zaman daha fazla değerlidir. Unutmayın, bunlar 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykudayken de zikrediyorlardı. Kalpleri çift atarken içlerindeki ses otomatik olarak kalbin her çift atışında Allah kelimesini söylüyordu. Yani ibadetle uyuyorlardı. Unutmayın ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikir en büyük ibadettir. Öyleyse onlar uykularındayken de zikrediyorlarsa uykularındayken de en büyük ibadeti yapıyorlar. Hangi ibadet olursa olsun belli bir zaman parçası içinde o ibadet zikirle yarış edemez. Öyleyse bir namazın yarım saat sürdüğünü düşünelim. Bir saat sürdüğünü düşünelim. Ve bir insan düşünelim. Zikir yapmadan namaz kılıyor. Namaz da bir zikirdir. Ama zikrullah değildir. Allah'ın ismini tekrar ederek yapılan bir ibadet değildir. Öyleyse namaz kılan bir insan Allah-u Teala'nın namaz kılarken de zikir yapın demesine rağmen o insan namazı zikirle yapmıyorsa, o sırada namaz kılmayan ama zikir yapan bir insanın kazandığı değere hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse buradan gerekli manayı çıkaracaksınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerinden çıkarmanız lazım gelen asıl manaya. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykularındayken bile zikirsiz namaz kılan bir insanın kazandığından daha fazla dereceyi her saniye kazanmaktaydılar. Öyleyse iştiyakinizin arkasında zikir olmalıdır. İştiyak yani başkalarından çok daha üst seviyede hizmet verme isteği, arzusu eğer bu sizin içinizde varsa sizi belli bir hedefe ulaştıracaktır. İhtiyacınız varsa hizmetten sadece ama sadece zevk alacaksınız. Zevk aldığınızı kendinize ispat etmenin yolu daha çok hizmet etmek arzusunun içinizde bulunmasıdır. Ve böyle bir arzuyla mücehiz bir gün geçirdikten sonra o günün sonunda bir hesaba vurun bakalım. Kaç saatinizi Allah için sarf ettiniz? Kaç saatinizi kendiniz için yaşadınız? Bir de bakacaksınız ki her seferinde kendinize harcadığınız saatler Allah için harcadığınız saatlerden ötede. Hadi gelin size temeli anlatayım. Temelin küçücük bir tarlası var. Denizin kıyısında. Bu küçücük tarlada temelcik senelerce mısır ekiyor. Fakat mahsulden bir hayır yok.
Demişler ki sen Allah'tan istersen Allah Teala mutlaka sana verir. Temel demiş ki ey Allah'ım demiş. Eğer bana vereceğin mısırlar söz konusuysa yarısı senin yarısı benim. Ve Temel o aşkla mısırları ekmiş. Aman Allah'ım bir mısır çıkıyor tarladan. Temel'in gezileri açılmış fal taşı gibi. Ve hasat günü Temel bütün mısırları toparlamış. Ayırıyor şimdi. Habu Allah'ımın, habu benim. Habu Allah'ımın, habu benim. Böyle diyerek Yunus mısırları iki gruba ayırmış ama bir bakmış ki Allah'ın tarafı dağ gibi Yunus'un tarafı, şeyin tarafında Yunus'un diyorum bizim hep Yunus geliyor aklıma. Temel'in tarafındakiler ötekinin yanında küçücük kalmış. Temel bakmış bakmış. Demiş ki ey Allah'ım demiş. Ekerken demiş yok idin. Hiç göremedim seni daha demiş. E demiş bunları toplarken de yok idin. Sana demiş pay mı vereceğim? Vermiyorum demiş. Ama Temel bunu der demez de bir fırtınalar kopmuş. Bir yağmur başlamış bardaktan başın ucasına. Fırtınalar bütün o mısırları zaten denizin kıyısına mistarla hop denize. Yunus bizim Temel de bir mağaraya sığınmış ama şimşekler de çekiyor. Ey Allah'ım demiş. Estun demiş, yele verdim demiş. Yağdım demiş, sele verdim. Ha şimdi de demiş, mum yakup beni mi araysun demiş. İşte o değerlerinizi hesaplarken ben bugün Allah için ne yaptım derken sadece zamanı hesaplamanız bile yeter. O 24 saatlik zaman sizin için bir imkandı. Her gün. Her gün denenirsiniz. Kendinizi temize çıkarmak için her gün bir fırsat verir Allah-u Teala elinize. Bu temize çıkarmak sizin mutluluğunuz için gerekli. Dikkat edin. Allah'ın yolundaysanız en çok hizmet verdiğiniz gün en mutlu olduğunuz gündür. Neden? Huzurunuz bütün boyutlarıyla o gün karşınıza çıkacak. O gün sizi bütün standartlarda en büyük mutluluğa götürecek olan şey sizin Allah için verdiğiniz hizmettir. O hizmete dikkatle bakın. Hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu sizin olan değerleri Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayıraçtır. Öyleyse zamanınızın ne kadarını Allah'a verdiniz her 24 saatte, ne kadarını kendiniz için kullandınız. Sadece bunu ayıracaksınız. Ayırdığınız zaman göreceksiniz ne olduğunuzu. Ben size bir şey söylemiyorum. Eğer bir yerlere varmak istiyorsanız, hani o düşündüğünüz yerlere, o zaman bunun yegane ilacının anlattığım şeyler olduğunu bileceksiniz. Ve ne verirseniz yalnız onu biçersiniz. Allah için ne verirseniz yanınızda onu bulursunuz. O sizi Allah'a yaklaştıran yegane vasıtadır. İşte bütün güzellikleri daha üst seviyede yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'yı çok zikredeceksiniz. İhtiyacınızsa Allah'a hizmetinizi arttıran bir vasıtadır. Bu artış boyutunda sizin mutluluğunuzun ona paralel olarak arttığını göreceksiniz. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım hele kendimi bir bulayım. Ondan sonra Allah-u Teala bir hizmet edeceğim, bir hizmet edeceğim diye düşünürsünüz. Ve saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz. Ve o zaman neden mutsuzsunuz o zaman? Çünkü siz size düşeni yapamadınız. İhtiyacın sizi ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmadı. Tabii oraya ulaşmanız çok önemli değil.
ama çay içmeye bulaşabilirsiniz. Burada konumuzu keselim, çayımızı içelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçeriz inşallah. Hay Allah razı olsun. O senin şeylerin, o ne? Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizin ikinci kısmında iştiyak konusundaki sözlerimizi tamamlamak istiyorum. İştiyak, onu gerçekten kullanabildiğiniz zaman bir faktör olarak devreye girer. Nasıl bir faktör? Sizin liyakatinizi artıran bir faktör. İştiyaki kullandığınız zaman başkalarından daha üst seviyede Allah'a hizmet eden birisi olursunuz. Bunun anlamı hizmetinizin seviyesi kadar liyakatınızın artışıdır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun liyakate paralel mükafat kanunudur. Kim hangi liyakatin sahibi ise mutlaka onun karşılığını mükafat olarak Allah'tan alır. Öyleyse liyakatiniz arttıkça mükafatınız da artacak. İşte artan liyakatinizle artan mükafatınız sizin spiralinizi devamlı olarak yükseltecek, daha üst seviyede birisi olacaksınız. Ve böylece hedeflerinize ulaşmak için bir spiral devamlı hareket halinde olacak. İştiyakiniz liyakatinizi, liyakatiniz mükafatınızı artıracak. Ve artan mükafatınız sizi daha üst seviyede bir seviyeye ulaştıracak. Bir yetenek sahibi kılacak. Bu yeniden iştiyakinizin harekete geçmesini, onun daha üst seviyede bir liyakate ulaşmasını, liyakatinizin de daha üst seviyede bir mükafatı yakalamasını icap ettirecektir. Böylece devamlı daha yükselen bir spiral içerisinde Allah'a doğru yaklaşacaksınız. Öyleyse liyakatinizin artışının kesin işareti vardır. Allah yolundaki hizmetinizin her geçen gün daha uzun zaman parçalarına yayılması. Bu liyakat konusunda bize düşen gayretler layık olduğu veçiyle yerine getirildikçe liyakatimizin kesin olarak artacağını bilmenizi istiyorum. Ve liyakatin artışı Allah ile olan ilişkilerimizde bizi daha üstün noktalara çıkartacaktır. Bu üstün olma standartlarında Allah'a karşı nasıl daha samimi olabiliriz diye bir sual gelmişti. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi, kendisine karşı samimi olması anlamına geliyor. Eğer kendinize karşı samimiyseniz, Allah-u Teala samimi olduğunuz zaman da, samimi olmadığınız zaman da kalbinizi bilir. Öyleyse her zaman size olan tavsiyemiz şu: İçinizden çıkın. Kendinize dışarıdan tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. Tarafsız bir hakim gibi. Kendinizi yargılayın. Ama kendinize yanıltmadan. İşte bunu nasıl yapıyorsanız Allah Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontar. Sizin tarafınızdadır her zaman. Biz size adaletle davranın dediğimiz zaman Allah'ın adaletinin bir tarafının mutlaka size kaymış olduğunu göreceksiniz. Sizin için Allah Teala'nın adaletinin sizi biraz kayırıcı bir hüviyetle karşınıza çıktığınızı göreceksiniz. Sizi çok seviyor. Herkesi seviyor ama sizi de seviyor. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmanız lazım. Böyle bir şey için de samimi olmalısınız. Samimiyetsizliğiniz Allah'a bir zarar veremez tabii. Ama size zarar verir. Çünkü samimi olmadığınız zaman
şeytanın eserisiniz demektir. Bir insan ne zaman samimidir? Şeytanın desisesinden, şeytanın tesirinden kendisini kurtarabildiği zaman. Öyleyse böyle bir standart içinde bizleri hedefe yaklaştıracak, yönlendirecek olan şey nedir? Samimi olmak. Eğer samimiyseniz Allah-u Teala samimiyetinizden haberdardır. Ve haberdar olduğu için de sizin gerçekten samimi oluşunuz Allah-u Teala'ya pozitif etkileyecektir. Sizin hakkınızdaki değer yargıları her geçen gün biraz daha pozitif olacaktır. Ve hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir standart içinde yaşamaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu güzelliklere dikkatle bakmanızı istiyorum. Her geçen gün sizin için bir muhteşem tablo çizer. Her gün yeni bir fırsat oluşturur. Ve Allah ile olan ilişkilerinizin en iyiye yönelmesi için sebep yine sizsiniz. İsterseniz ilişkilerinizi en iyiye yöneltebilirsiniz. İsterseniz en kötüye yöneltebilirsiniz. Davranış biçimleriniz her zaman sizin hakimiyet sahanız içindedir. İşte bu hakimiyet sahası içinde olan davranışlarınız sizi mutlak saadete götürebileceği gibi mutsuzluğa da götürebilir. Şimdiye kadar olduğu gibi. Tasavvufa girmeden evvel hep kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyordunuz. Herkesin sözü size batıyordu. Çevrenizdeki insanlarla her zaman anlaşmazlıklar içindeydiniz. Farkında ne vardı? Nefsiniz vardı. Sizi hep kendinizi haklı gösteren, her zaman başkalarını şikayet eden ve kendinizde hiçbir hatanın bulunmadığı tezini her zaman size kabul ettiren bir nefs bu. Tabii şeytanla da farkına bile varmadan işbirliği içindeydiniz. İşte ne zaman ki Allah-u Teala'nın yoluna girdiniz, kendinizi tanıyacaksınız. Bu tanımanızın mükafatına ulaşmanız kendinize karşı samimi olmanızla mümkün ve geçerlidir. Kendinize yontmayın. Samimi bir şekilde hatalarınızı itiraf edin Allah-u Teala'ya. Af dileyin. Rahatladığınızı hissedeceksiniz. Unutmayın ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en büyük dostunuz aslında Allah'tır. Neden? Siz ona neyi şikayet ederseniz edin, sizi suçlamaz. Başkaları hakkında ne kadar kötü şeyler düşünürseniz düşünün. Muhatabınız Allah'sa bu dedikodu hükmüne girmediği gibi Allah'tan size hiç suçlamadığını göreceksiniz. Ama ondan sizi daha iyi yönetmesini isterseniz, sizin başlangıçtaki durumunuz ne olursa olsun, sizi mutlaka daha iyiye yöneltecektir Allah-u Teala. Unutmayın ki Allah ile olan ilişkilerimizde müesseselerden birisi de Allah'ın sizin için sizin kalbinizden geçenlere uygun cevaplar vermesidir. İşte eğer samimiyseniz o zaman Allah-u Teala sizin kalbinizden geçene değil adalet kaydelerine göre size cevap verecektir. Ama eğer samimi değilseniz, nefsinizin kalbinden bir takım talepler geçiyorsa, Allah-u Teala'ya sorduğunuz bir sualin cevabında Allah-u Teala size kalbinizden geçen talebe uygun bir çözüm önerecektir. Öyleyse sözlerinize karşı adaletin tahakkukunu istiyorsanız samimi olmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah ile olan ilişkilerinizde sizin bütün gayretiniz onunla iyi münasebetler kurmanız istikametinde olmalı. Bu iyi münasebetler sizi mutlak saadete doğru götürecektir. Bu saadete dikkatle bakın. Saadetin muhtevasına en iyi standartlarda ulaşın. Göreceksiniz ki nereye ulaşmak isterseniz Allah-u Teala sizi oraya ulaştıracaktır. Hangi açıdan bakarsanız
mutluluğa ulaştı.

0: Ve sizin hakkınız ya tasavvufa girmeden evvel yaşadığınız gibi şeytanla kol kola iç içe bir dünya hayatı geçirirsiniz. Sonra da doğru pasta cehenneme gidersiniz. Bir daha da çıkmazsınız zaten oradan. Keyfinize bakın. Ama söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkisi mutluluksa o zaman şeytanla kol kola olmaktan çıkacaksınız. Allah'a yöneleceksiniz. Onun başlangıçta güçlüklerini yaşayacaksınız. Ve mutlaka hedefe ulaşacaksınız. Hani bir takım kötü alışkanlıkları olan, sigaraya dadanan, beyaz zehre dadanan insanlar gibi onların insanlara verdiği bir alışkanlık hissinden kurtulabilmek için ciddi bir mücadele vermek mecburiyetindesiniz. İşte dünya hayatını yaşarken şeytanla olan işbirliğinizin sizde oluşturduğu bir takım tutkular olacak. Onlardan kurtulmanın yolu gene ve her zaman Allah'a sığınmaktır. Bütün kapılarını sizin için açık tutar. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçin ve hedefe ulaşın. İşte bu, bütün bunlar samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlı. Allah'a karşı samimiyetinizin oluşması ise kendinize karşı samimi olmanızla gerçekleşen bir vakadır. Bir ikinci sual vardı. İkinci sual neydi?
1: Allah'a karşı nasıl? İkincisi de Allah'ta talep etmemizin
0: derecesini Allah'tan talep etmemizin derecesini nasıl arttırabiliriz? Allah-u Teala ile talep müessesesi kulla Allah arasındaki ilişkilerin zaten temelini teşkil eder. Allah-u Teala müracaat makamı olarak mutlaka kendisine her an müracaatınızı bekliyor. İnsanlar vardır şöyle düşünürler. Allah benim kalbimden geçenleri bilmiyor mu? Biliyor. Biliyorsa ben niye söyleyeyim Allah-u Teala'ya? Söylemek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala sizden söylemenizi bekliyor. İstemek mevkiindesiniz. Allah-u Teala sizden istemenizi bekliyor. O Allah. Sizi yaratan Rabbiniz. Ve her zaman ona müracaat etmenizi ister. Rab olarak, Allah olarak tanınmak ister. Ve ona müracaat edilmesini ister. Müracaat etmezseniz talebinize cevap alamazsınız. Kalbinizden geçenleri bilir. Fakat bu onu alakadar etmez. Gerçekten Allah'a bir taleple yönelmedikçe Allah sizin kalbinizden falanca şey geçiyor diye ona cevaz vermek mevkiinde hissetmez kendisini. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kimdir dilediği diye sorarsanız hikmeti dileyenlerdir. Ne demek istediğimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleridir. Öyleyse Allah kimi isterse kendisine ulaştırır dediği zaman bu insanların Allah'a ulaşmayı dile

Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak, Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek, hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla Halık'tır. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın müşrikleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır.
yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davete ta'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amini olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edebilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amin olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah-u Teala, bu amin olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala icabet ediyor,
onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak.

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinleti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet, küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah-u Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken, kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi dilediği noktada onun kalbindeki ekinneti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ekinnet kelimesi, ekinnet müessesesi, idraki önleyen müessese küfür kelimesini de muhtevi. Allah-u Teala eğer üçüncü basamakta ekinneti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur. Ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti de alıyor. Ekinnetin alınması, ekinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı, o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı, bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman, bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah-u Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbinden ekinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması. Kalbine nur yolu açması. Kişiyi huşuya ulaştırması.

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, aminu olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Orada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez, hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7. Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İrşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'yı, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler, amin olan kişiler. Mümin olmanın amin olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amin olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşan da davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onunla zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet. Tekamül kademeleri ise İrşada ulaştıktan sonraki son davet icabet ettiği zaman Allah Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standardında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onu da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi diyor, bana
para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiretin için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah-u Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah-u Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere veririm, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayır yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa Allah Teala ona parayı vermişse o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse, miktarda pay vermişse o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır, parayı hasene olarak almıştır, hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de
Bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametine kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinin de istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayetin yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir
muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim al diyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Arda arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın, büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa. Amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse, bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet,
Ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman, parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yerli yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecetle çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal, diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki, benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir ceza ile, öyle bir ceza ile cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala. Öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse aynı ağırlıkta bir cezayı Allah Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır. Kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir.
Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın, artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı. O yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmazsınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar, yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah-u Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah-u Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrim imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah Teala o noktada devrim imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah-u Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır,
ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde kinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinleti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmıyor.

Dua, Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'ndan olduğumuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar

hepimize Allah Teala tarafından muazzam ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah Teala'ya ve Allah Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah Teala'dan gelen bu sekinet sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bir de uyuklamasına Allah Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar, belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktığı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmete bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimde insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla
o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmek lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi, haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar, ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için, bunların adı haslet değil, bunların adı fazıl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah-u Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte bu dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. İşte fazl, işte salava, bunlar nefs tezkiyesini, yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda, mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman, arkasından da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi,
ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl kalbe yerleşmekle yükümlüdür ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah Teala'nın nurları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Ondurlar bakılırız. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın güzel söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgalle vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavata duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler bir vakfın mensupları bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve
bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerine bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emredini alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala diyor ki şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah-u Teala diyor ki onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah'ı tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gelir. Ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kılın. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu meselenin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez. Nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çifteceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor.
Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Ve le zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabi şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakit indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde bu uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlar. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 3 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek o da bir zikirdir. Bunun adı. Şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah Teala zikrullah'ın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi teptiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz. Ona pek gerek de yok. Allah Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinde sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmenizi emrediyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi ayaktayken de otururken de
yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'tan. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin tav'an, ister istemeyerek girin kerhen, ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala, tav'an geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınızı, kulak vereceksiniz. Tabi bu size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız vasıta eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa alarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift hecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında gelenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabii unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun adı zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde
Yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fazl nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kıdından fazlını getirip nefsimizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsimizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsimizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsimizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbinde nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emariyi aşarlar. Nefsi levvamiye, nefsi mülkimiye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve salavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlılar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmemeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataların sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor, o zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan
Demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7'yle nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7'yle nefsi levhameyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şerif suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha hücraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın hücuru da ilham edilir. Şeytanın hücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi halinde Allah Teala sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edebilecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci %7 birikimde nefsi emareyi, ikinci %7 birikimde nefsi levhameyi, üçüncü %7 birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor. Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi
27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu Allah'laştırırsa, nefsini tesbih ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümin üzere meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Hecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah-u Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten mardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak beynef ruhunu Allah-u Teala'ya döndür, Allah-u Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icabet ediyor ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, mardiye'de altıncı, tezkiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sıdret-i müntehaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ihsan etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi innehu husnul me'ab. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında ifnaması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? Yedi kademede yedi defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder yedi kere yedi. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. İki de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı.
Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın kulları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kul oluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kul oluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evine ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik gücünü şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühen nasibidir Rabbiküm ellezi halekaküm ya leküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Nibine ileyye ileyhi ve yettek ona dön. Allah Teala ruhunu döndür. Ruhunu Allah Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibi. Öyleyse kim ruhunu Allah Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakarken cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri için çıktığı yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedi kademede tezkiye eden kişi her tezkiye kademesinde ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

0: Das ist alles abends.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz sonsuzlara şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik. Muhakkak ki kainat yaratan Allah'tır. Muhakkak ki insanı yaratan Allah'tır. Ve insanı kainatın hakimi kılan Allah'tır. İnsanlar için söylediğim gibi Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde وَاَسْحَارَ لَكِمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Bütün göklerde ve bütün arzlarda neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insanın emrine, sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah sarak. Siz de bilmiyor. Hazrettik diyor. Dikkat edin. Canlılarla, cansızlarıyla bütün bir kainat insan için yaratılmıştır. Hakkınıza ne geliyorsa, melekler mi? Sizin için yaratılır. Cinler mi? Sizin için yaratılır. Hayvanlar mı? Bitkiler mi? Her şey sizin için yaratılır. Onca element mi? Bütün madenler mi? Gökler mi? Yerler mi? Her şey sizin için yaratılır. Bütün bir kainat, bütün varlıklar alemi, yaratılan her şey sizin için yaratılır. Hatta yokluk da sizin için. Ama yaratılmadığı için, sizin için yaratıldığı sadece orada geçerli değil. Öyleyse insana dikkatle bakın. Kendinize dikkatle bakın. Hepiniz yeryüzünde Allah'ın halifesisiniz. Çünkü Allah sana diyor ki ben yeryüzünde muhakkak bir halife yaratacağım diyor. Ne demek bu? Benim vekilim diyor. Benim vekilim. Beni yeryüzünde temsil edecek olan yedilerini yaratacağım diyor. İşte o insan ki bütün kainat onun için yaratılmıştır. Ve o insan, insan adı verilen o mahluka dikkatle bakın. O insan adı verilen mahluk bütün kainatta en üstün yaratılandır. Her şey Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey ve bizim bu fizik vücudumuzla bugünkü teknolojiyle gidebilmemiz imkanı olmayan bütün gezegenler, hayat olanlarda olmayanlar da hep bizim için yaratılmış. Birçok insanın mesela eğer oralara gidemiyorsak fizikçi yaratılmasının hala sıkılır mı diyenler var. Gidiyorsunuz. Hepiniz gidiyorsunuz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılır ve sonsuz hızla düşünce hızında bilmediğiniz gezegenlere gider. Hiç tanımadığınız insanlara takmışsınız. Elbiseleri acayiptir. Bazen bizim dünyamızın standartlarında gezegenlere gidersiniz. Ve bazen hayat edersinizde insanların arasında dolaştığınız halde benim için görmüyorlar diye. Göremezler. Eğer zahiri alemin bir parçasına gittiyseniz zahiri alem o alemdeki insanların gözleri yalnız sizin fizik vücudunuzu görebilirler. Siz orada nefsiniz değilseniz onların aleminde uçtuğunuzu göreceksiniz. Onlar normal standartlarda uçamazlar. Ama siz uçabilirsiniz. Nerede? Zahiri halinde bir yere gittiyseniz. Bu duvarların içinden geçebilirsiniz. Duvarlar sizin için geçti. Çünkü duvarlar fizik vücudunuza ait bir fizik alemin temsilcileridir. Aynı şeyi verzi aleminde yapmaya kalkarsanız kafanız duvara vurursunuz ve yere düşersiniz. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Üç vücudunuzun her birisi ayrı bir alem alemdir. Nefsimiz berzah alemin malı, fizik vücudumuz bu alemin malı, ruhumuz emr alemindedir. Nedir emr alemin? Zemin kattan başlayan ve yıldızların sonuna kadar zemin katı temsil eden, ondan sonra yatırsaki boyunca birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kesatlarını kapsayan sistemin adı. Yıldızların sonuna kadar orası emr alemi değildir. Orası zahiri alemin muhtevasını taşır. Allah-u Teala buyuruyor ki biz yıldızları zemin katın tavanı yaptırıyoruz. Zemin katın tavanı. Birinci kat, ondan sonra bütün yıldızlar gidecek. Bütün bu varlıklar alemi fizik vücudunda göre varlıklar alemi gidecek. Asıl varlıklar alemi bitmiyor. Fizik vücudunda göre olan varlıklar alemi gidecek. Ruhumuza göre olan varlıklar alemi başlayacak. Yukarıya doğru. 7 tane gök katı.

Görüldüğün hepsi sarısıdır. Osmanlı sarığı bedava bir oldu değil. Oradan bakmışlar. Orada ne varsa kopya etmişler. İşte biz de sarığımızla Osmanlı'yı temsil edeceğiz inşallah hakikaten. Öyleyse insanoğlunun gidemediği gezegen var mı? Hayır, yok. Ne varsa hepsi de insanoğlu gider. Ne gitmek için bir füzeye, bir rokete ihtiyaç gösterdi. Ne var ki iki şuur birbirinden farklı çalıştığı için insanlar bir hayal yaşadıkları üzere derler. Dünya adına yaptıktan size hayal gibi gelir. Çünkü uyandığınız zaman bu alemin şuuruyla uyanırsınız. Ve aslında bir gün hangi standartlarda olursunuz bunu geriye doğru çekildiğinizi hissedeceksiniz. Bir kuvvet sizi çeker, vücudunuza ulaştırır. İşte Tayyip Mekan olayı, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın yaşadığı çok güzel bir olay olarak anlatılır. Üç ayrı hızından bahseder Kur'an-ı Kerim Hazreti Süleyman'ın. Bunlardan birisi Tayyip'i düşünceleridir. Ve Hazreti Süleyman'ın Mevcut Tayyip Mekan'ı Ruh sayı mekanı olarak ve fizik vücut sayı mekanı olarak üç ayrı sayı mekanı yaptığını Kur'an-ı Kerim farklı ifadelerden anlatıyor. Öyleyse her hafta dikkatle bakın. Bütün eski ve güzel bu söylediğim gerçekleri yaşamışlardır. Siz de yaşayabilirsiniz. Allah-u Teala bütün kapıları açmış. Yeter ki siz istekli olun, salih olun ve Allah-u Teala alev ettiklerinizi buraya ulaştırsın. Her şeyin en güzel standartları olacağı bir dünya hayatı sizin için. Hiçbir zaman para vererek almanın mümkün olmayan güzellikler hepiniz istiyorsanız ve Allah-u Teala hepinizin o güzelliklerini yaşamak istiyor. Belki ilk dahi mekanda yaşadığınız bir sevincinizden çıldıracak bile olursunuz. Başkalarına Allah-u Teala'nın sayesinde bir güzelliği siz yaşıyorsunuz. Ve inanamazsınız duvarların arasından nasıl geçtiğinize, ama geçersiniz. Ne var ki eğer Allah'ın istediği temel şartlara sahipseniz, sizin tanıdığınız bir sahada asla Allah'a fena saygısına izin vermeyecek. Ama Madagaskar Adası'nın bilmem ne köyünde bütün evrenin içini dolaşın, uçun, gezin, hiçbirini tanımıyorsunuz. Ama ne zaman sınırı maksimuma yetkisinin sahibi olacaksınız. Ne zaman olaylar sizde asla bir teslim uyandırmayacak, hiçbir konuda şahit olmadan standartına ulaşacaksınız. İşte o zaman Allah kadar size kendi sınırında sayı geçen bir sınırda olaylardan etkilenmemeli Allah'ın senel şartıdır. Sırrı bütünüyle saklamanız en Allah'ın sınav şartıdır. Hiç kimse sizin başkalarının görmediği şeyleri gördüğünüzü bilmeyecek. Allah sana buna asla müsaadesini yok. Öyleyse bu saklamadan neyi kastettiğini anlıyorsunuz. Bir şeye şahit oldunuz, bir olaya, bir cinayet olayına asla şahitlik edemezsiniz. Buna mezun değilsiniz. Hiçbirimiz değil. Allah-u Teala ayı mekanı yaşayanların sırrı hiçbir şekilde başkalarına aktarmayacak özellikler seçmesini asıl kabul olmuş. İrşad makamına geldiğiniz zaman, yetki verildiği zaman her şeyi görürsünüz. Hiç kimseye söyleyemezsiniz. Yalnız Allah'la bilirsiniz. Onun kainattaki en büyük dostumuz olduğunu bilin. Dikkat edin ki eğer siz kullarınızı insanlara açarsanız, onlardan çare ararsanız çoğunlukla çözüme ulaşamazsınız. Onlar onu yapmaya mümkün değildir. Ama asıl dostunuzdan Allah'a müracaat ettiğiniz zaman bütün imkanların size bahşedildiğini bilirsiniz. İstediğiniz hakkında istediğiniz şeyi söyleyin. Hiçbir zaman ne dedikodu olur, ne iftira olur, Allah Teala sizi her halde mutlak olarak affeder. Yeter, ondan talepte bulunursanız,
talebimiz artı olur.

zaman mutlaka onu yerine getireceksin. O Allah'tır. Her şeyi yerine getirmek onun iktidarı dahilindedir. Allah'ın külli şeyin kadiridir. Allah her şeye kadir. Neyi düşünürseniz düşünün, her şeye kadir. İşte o Allah hepimizin dostudur. Onu dost olarak ele alın ve kainattaki en büyük dostumuzun o olduğunu kesinlikle bilin. Siz hiç iktidarın Allah'a bir şey sorun. Düşünebileceğiniz bütün alanlarda en büyük yardımcımız olan, iktidarın bütününü elinde toplayan Allah size dostluk edecektir. Bunun için var. Siz de bunun için varsınız. Allah size yardım etsin diye varsınız. Siz Allah'ı ait olduğunuz. Ne demek istiyorum? O Allah'tır. Ona müracaat etmek mecburiyetiniz her alanda. Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Biliyor. Biliyorsa ne gerek var beni söylememe? Benim Allah-u Teala'ya problemlerimi söylememe ne gerek var? Madem ki Allah-u Teala biliyor, Allah-u Teala kendisine müracaat edilmesini bekler ve ister. Hiçbir zaman unutmayacaksınız. Siz kulsunuz. Hepimiz kulsunuz. Siz mahluksunuz. Hepimiz mahluksunuz. O ise Halik'tir. Bizi yaratandır. Allah demek müracaat merciği demek. Ne probleminiz varsa ona getireceksiniz. Hep çözüm arayın. Hep isteyin. İstemenizden asla çekilmez. İstemezseniz sizin ona her an müracaatınız asıldır. Diyor ki eğer sizler problemleri olsa bana müracaat etmeyenler olsaydınız, günah işleyip de af dilemeyenler olsaydınız, sizi değiştirirdim de yerinize yeni bir kavim getirirdim. Yapmış mı? Yok yapmış. Hız kavmini, hız kavmini yok etmiş. Hazreti Nuh'un kavmini de yok etmiş. Geriye sadece o gemide gidebilen, o gemiye binebilen müminler kalmış. Öyleyse Allah'a severim ki o bana itaatsizlik edenleri, o bana ihanet edenleri nasıl helak ettiğimizi görmüyor musunuz diyor. Tarihin derinliklerine girin ve bakın diyor neler yaptık onları diyor. Hep mühlet verir, hep insanlara haberciler gönderir ve onların düzenlesini defaatle ister. İnsanlar ne yapar? Bir defa mutlaka haberciyi gözederler. Yani Resulü mutlaka olarak gözederler. Yetmez. Bazen canları sıkılır, öldürürler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mü'minin suresi 44. ayet-i kerime. Biz resimlerimizi ard arda gönderiyoruz. Biz resimlerimizi bütün kavimlere gönderiyoruz. Hangi kavme onların Resulü geldiyse bütün kavimler resimlerini yalanlasınlar. Bakar Suresi'nin 180. ayet-i kerimesinde bir yarım daha ileri gidiyor bakarlar. Ve özellikle Yahudilere ikram ediyor. Ne zaman diyor sizlere resimlerimiz gelirse ki diyor biz bütün resimlere, bütün kavimlere resim göndeririz. Bütün kavimlere resimlerini arda arda göndeririz. Ne zaman diyor sizlere resimlerimiz geldiyse nefsimizin hoşlanmayacağı şeyleri söylediyse bir defa hepsini yalanladınız. Ama bir kısmını da diyor öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Öldürdünüz diyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini anlatırken hep Allah'tan bahsetmek ve onun Allah olduğunu hiçbir kavmi habersiz bırakmayacağını kesin olarak anlatacaktır. Allah Teala Cuma Suresinin 2. ayet-i kerimesinde diyor ki o ümmilerin içinde Resul beyat eden, hayata getiren anlamı da var. Vazifeli kılan anlamı da var. Beyat etmek. O Allah'tır diyor. Niçin? O kavimdeki insanlara, ümmilere
Allah'ın ayetlerini tıslah etsin diye, okusun da anlatsın diye. İki, onların nefslerini tıskiye etsin diye. Üç, onlara kitap öğretsin diye. Dört, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir zarar içindeydiler. Şimdi bir takım saflar. Bu ayet-i kerimenin dünyada müslüdesi için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sahasının için indirildiğini söylüyorlar. Peygamberlerin beş yeri vardı. Bunu dört yeri söylüyorum ben sana. Allah'ın ayetlerini okumak, anlatmak, tilavet etmek, onların nefslerini tezkiye etmeye vesile olmak, nefsini de önce tezkiye etmek, tanımak, onlara kitap öğretmek, üç, hikmet öğretmek, dört. Ama hadi beraberce bakalım. Bakara Suresi 153. ayet-i kerime. Hayır, ne yapıyorsunuz? Yoksa artık beyin ulaşıyor, ikram mı ulaşıyor? Hadi yok, bir tane kalır. Bir de öyle yoksa. Ne yapıyorsun şimdi ben hatırlığı dolaştırıyor musun? Bakın babandan başla. Başlıyor mu şey? Ha, ben aldım. Kardeşlerimiz de atınır inşallah. Sonra ben köylü gönderim. Onlar da atınır. Çok arkadaşmış, özlenir. Allah misafirlerden razı olsun.

0: ne dolayısıyla tatlı yiyelim demişler, tatlı konuşalım. Bir de dokun yiyerek, tatlı yiyerek, tatlı konuşalım inşallah. Nasıl da Allah'ın bütün sözleri tatlıya dönüşür. Hedefe bütün insanları sonuç.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam ala Muhammed. Rahim ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmi deyin. Dünyaki. Sırat-ı Aristokim. Sırat-ı Aristokim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha Allah'la beraber olmanın mutluluğunu yaşamak üzere, bir defa daha hayırlarda yaşamak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hayırlarda yaşamak vardır. O süreç içerisinde daima derecet kazanırsınız. Amel defterimize hep pozitif rakamlar, yeşil rakamlar yazılır. Hep kazançlı olursunuz. Sonumu bir ikinci alternatif daha var. Şerlerde yaşamak. O zaman da hep derecet kaybedersiniz. Kırmızı rakamlarla negatif, nakız rakamlar sizin olur. Birinci de zayıf rakamlar, pozitif rakamlar, artılar, kazançlar, hayırlar. İkinci de negatif rakamlar, kırmızı rakamlar, derece kaybettiren rakamlar ve şerlerde yaşarsınız. Birinde Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz, derece kazanıyorsunuz. Hayırları yaşıyorsunuz. İkincisinde negatifleri yaşıyorsunuz. Derecat kaybediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yatay ve dikey eksenlerin kesiştiği noktanın üst tarafı Allah'ın ilkesidir. Negatif sayıların bittiği yer, sıfıra ulaştığı yer, sıfırdan sonra pozitif dereceler başlayacaktır. Pozitif dereceler. İşte derecat kazanıyorsunuz demektir bunun manası. Orası Allah'ın ülkesidir. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ülkesinde olmak ya da şeytanın ülkesinde olmak. Bu sizin davranışınıza bağlı bir olay. Allah'ın ülkesindesiniz, mutlusunuz. Huzur içinde Allah'ın ülkesinde yaşantınızı devam ettirirsiniz. Eğer şerle meşgulseniz, o zaman şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz, mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamanız mümkün değil. Ancak mutsuzluğu yaşayabilirsiniz. Çünkü burada şeytan size tesir ederek Allah'ın doğruları yerine kendi yanlışlarını işletiyor demektir. Nefsinde afetler var oldukça insanlar her iki alemde de yaşarlar. Ya güzel bir şeylerle nadiren meşgul olurlar, başka insanlar için hayır yaparlar, Allah'ın emirlerini yerine getirirler, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler ve özellikle zikir yaparlar. O devresinde derecat kazanırlar, hayırlar işlemişlerdir ve mutludurlar. Allah ile beraberlerdirler. Allah'ın ülkesinde yaşarlar. İşte devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniye derecat kazanmak istiyorsunuz? İstiyorsunuz. Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ancak o zaman devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz, hayrın sahibi olursunuz. Ancak o zaman Allah ile tezekkür edersiniz, konuları konuşursunuz. Ehli hayır, ehli tezekkür olursunuz. Ancak o zaman Kur'an hakkında hüküm sahibi olursunuz. Allah'ın üst seviye dostu olursunuz. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan birisi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. Kalp gözünüz mutlaka açılır. Kalp kulağınız da mutlaka açılır. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalbinizdeki gözle görürsünüz. Allah'ın söylediği her şeyi işitirsiniz. İşte burası hikmet noktasıdır. Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olan herkes kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında da, başka insanlarla olan ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de yaşar. O hep kesintisiz, devamlı bir mutluluğu üç aleminde birden yaşamaya devam edecektir ömrü boyunca. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhteveye dikkatle bakın. Burada sizi Allah-u Teala bir hedefe ulaştırmak istiyor. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepimizin üzerine farz. Nisa 103'te Allah-u Teala buyuruyor ki, Feskürallâhe kıyâmen kûden alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Sonsuz zikir, daimi zikir, Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

daimi zikre ulaştığınız zaman yaşayabileceğiniz mutluluk sonsuz bir mutluluktur. Üç aleminizde birden tam bir sulh ve sükun halinde olursunuz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz o hedefe ulaşabilmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka bir yolu yok mu? Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu var tabii. İşte davranış biçimleri bunun için önemli. Eğer davranış biçimlerinizi en güzel standartlara çıkartabilirseniz, başka insanlarla ilişkilerinizde sizden onlara sadece mutluluk ulaşan bir insan olursunuz, olursanız, etrafınızdaki insanlara hayatınızı adarsanız, sizden onlara devamlı onların mutluluğunu sağlayacak güzellikler ulaşırsa, hayatınızı onları mutlu kılmaya adarsanız ve her yerde, her zaman başka insanlarla olan davranışlarınızda onları kırmama konusunda, onları mutlu etme konusunda bir faaliyetin sahibi olursanız, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Başka insanlarla olan davranışınız mı? Bütün gün başka insanlarla berabersiniz. İnsan sosyal bir mahluktur. Kiminle beraberseniz Allah'ın kanunlarını sakın unutmayın. Allah'ın kanunlarında üç grup var. Birinci grupta siz varsınız. İkinci grupta diğer insanlar var. Üçüncüsü de Allah. Şimdi Allah-u Teala'yı hakim unsur olarak devre dışı bırakalım. Sizi ve diğerlerini düşünelim. Sizlerle diğer insanların arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Nasıl birleşik kaplar halinde olan iki su toplayıcısından birisine su koyarsanız, onun su seviyesini yükseltirseniz, kaplar birleşikse mutlaka ikinci kaptaki su seviyesi de aynı düzeyde yükselecektir. Birinde ne kadar artış olmuşsa, seviye yüksekliği olmuşsa 3 santim, diğerinde de 3 santim su yüksekliği mutlaka tahakkuk eder. İşte tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, sizlerle etrafınızdaki insanların münasebeti bir düzen içerisinde. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşırsa, çevrenizdeki insanlardan size aynı şey geri döner, su seviyesinin eşitliği bozulmaz. Sizden çevrenizde negatif bir şey gittiği zaman sizdeki su seviyesi alçalır, onlar da size negatif bir şeyler ulaştırarak seviyesinizi gene eski noktaya ulaştırırlar.
Yani ikinci olayda da onların tarafında eksilme olur. Negatif bir değer oradan size ulaşır. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. İki seviyede önce daha yüksekti, sonra aşağı düştü. Şimdi aksini düşünelim. Siz karşınızdakine güzel bir işlerde bulundunuz. Onu mutlu eden bir işlerde bulundunuz. Ona mutluluk verdiniz. Sizin dışınızdaki insanlardan, ondan değil, bir başkasından size mutlaka pozitif bir geri dönüş olacaktır. Bileşik kaplar kanunu böyle çalışır. Negatif bir şey verirseniz topluma, oradan negatif bir geri dönüş. Pozitif bir şey verirseniz, pozitif bir geri dönüş söz konusu. Negatifin karşılığı negatif, pozitifin karşılığı pozitif. Ve eşitlik hiç bulunmaz. Eğer ben kimseye bir şey yapmadım, bu bana niçin yapıldı diyorsanız iyi düşünün. Mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse, Allah'ın koyduğu kanun buysa, acaba mutlu olmak zor bir şey mi? Hayır. Eğer sizden çıkacak olan şeye dikkat ederseniz, sizden çıkacak olan pozitif bir davranış biçimi ise, başka bir ifadeyle pozitif bir dalga boyu yayıyorsanız, yani güzel hislerimizin çevreye yansıması onlara mutluluk verecek bir hüviyetteyse, onlar sizin bu davranışınızdan mutluluk duyacaklardır. Dost olduğunuzu hemen hissedeceklerdir. Ve sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk başka bir yerden size mutlaka geriye dönecektir. Eşit şartlarda eşit sonuçlar. Sizden topluma geçen, ulaşan neyse toplumun bir başka yerinden onun size geri dönüşü. Allah'ın ilahi adaleti mutlaka gerçekleşir. Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ın katında hesap derhal görünür. Görünür. Allah hesabı anında dizayn eder kiramen kâfirin melekleriyle. Birinci seviyede hesap kötü bir davranışın derecat kaybetmesiyle eşitlenir. Kişi başkasına kötülük etmiştir. Anay defterinde o işlev derhal yer alır. Kiramen kâfirin melekleri o kişinin anay defterine hologram usulü üç boyutlu olarak o olayı kaydederler. Hayat filminize olay kaydedildi ve negatif dereceli olarak kaydedildi. Derecat kaybettiniz, başkasına yaptınız kötülük dolayısıyla. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda derecat kaybeden bir olayda bulundunuz. Derecat kaybettiniz. Başka birine huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz. Farkına bile varamazsınız ama başka bir yerden size mutlaka bir kötü davranış ulaşacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Her şeyi en güzel boyutlarda yaşamak ister misiniz? Size hayatınızı huzursuz etmeyecek
sevineceğiniz pozitif anlamda bir şeylerin geri dönmesini istiyorsanız, o zaman siz etrafınıza karşı pozitif davranışlar sergilemek mecburiyetindesiniz. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Kendisini de sevmenizi ister Allah-u Teala. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şunu söylüyor. Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Şimdi söyleyin bakalım. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız mutlaka mutlu olursunuz. Şu basit tavsiyelerimizi, önerilerimizi, Allah'ın emirleri olduğu için belki de bizim de emrimiz, insanlara onları mutlu eden davranışlarda bulunun. Onların size aynını geri döndürmesi şu anda söz konusu değil bizim sözlerimizde. Şu anda onu söylemiyoruz. Onun çok daha ötesinde bir güzellikten bahsetmek istiyoruz. Sözlerimizin birinci kısmını önererek, siz başkasına kötülük ettiğiniz zaman toplumun başka bir yerinden aynı ölçekte bir negatif davranış size mutlaka ulaşacaktır. Allah'ın kanunu bu. Siz bir başkasına pozitif davrandığınız zaman çevrenizden bir başka yerden size aynı sizi mutlu edecek olan pozitif davranış tekrar geri dönecektir. Ama şimdi söylediklerimiz, bunun ötesindeki söylediklerimiz, şimdi söylediklerimiz bunun da ötesinde. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Bu güzelliği dizayn eden ruhunuz, bu olayı yaşamak üzere harekete geçtiğiniz için kazandığınız dereceler ve hayır, bir de Allah, üçünüz berabersiniz. Ruhunuz, kazandığınız dereceler ve Allah. Eğer nefsinizi tasfiye etmişseniz, daimi zikrin sahibi olmuşsanız, o zaman bir dörtgenin karenin içinde yaşarsınız. Dördüncü kenarı da nefsiniz olur. Çünkü nefsiniz artık ruh hüviyetindedir. Bir mutluluk üçgeninde veya bir mutluluk dörtgeninde yaşarsınız. Biz genel olarak insanlar daimi zikre ulaşamadıkları için, çok büyük bir kesime ulaşamadığı için üçgeni kabul edelim. Bir mutluluk üçgeni. Daha o insana mutluluk vermeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren içinizi bilemediğiniz bir huzur kaplar. Bu Allah'ın size gönderdiği huzurdur.
O andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Mutlu bir insansınız. Ne zamana kadar? Onu düşündüğünüz sürece Allah size hep mutluluk verir. Tatbik ettiniz, aldınız, bir hediye aldınız, o kişiyi götürüp memnun edeceksiniz. Onun mutluluğunu sağlayacaksınız, memnun olmasını sağlayacaksınız. Bu sevinç içerisinde ona ulaştığınız ana kadar hep mutlu bir insansınız. Ne gördük? Sizi mutlu yapan o kişi değil. Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Sizin iç dünyanız, aklınız, iradeniz, düşünce sisteminiz, paranız, zamanınız hepsi kombine olarak bir hedefe getiriyor sizi. Başka birini mutluluk etmek konusunda bir cehdin, bir gayretin sahibisiniz. Allah-u Teala tarafından anında görülür, sizin içinize muhteşem bir mutluluk Allah-u Teala tarafından verilir. Huzur duyarsınız. Başka birisine bir yardımda bulunabilmenin huzuru. Ve o yardımı gerçekleştirdiğiniz ana kadar Allah-u Teala'nın size bu mutluluk ulaştırma işlemi hep devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra diyelim ki bu kişiye ulaştınız. Hediyenizi verdiniz. O kişi bu hediyeden mutluluk duysa da, duymasa da o ana kadar Allah-u Teala sizi hedefiniz Hakk'a ait olduğu için, hedefiniz başka bir insana mutluluk sağlamak olduğu için mutlu kılmıştır. Daha çok mutluluk istiyorsanız o kişiyi mutlaka memnun edecek olan bir hediye seçin. O zaman o kişinin o hediyeyi aldığı zaman gözlerinde okuduğunuz mutluluk sizin için ikinci bir mutluluk vesilesi olacaktır. Velev siz bütün gücünüzle çalıştınız ve ona en çok mutlu edecek olan şey budur diye bir şey aldınız ama o kişi bunu sizin ümit ettiğiniz kadar beğenmedi. Öyle de olsa Allah-u Teala sizi ona mutlu vermeyi düşündüğünüz andan bu hediyeyi ona ulaştırdığınız noktaya kadar mutlaka saadet içinde bir insan yapar. Ulaştıktan sonra da mutlu olabilirsiniz. O kişinin mutluluğunu gördüğünüz zaman bu da konunun yaptığınız güzel işlerin cebası. Şimdi sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki insanlarla olan ilişkilerinizde onları mutlu etmek sizi de mutlu ediyor. Buraya kadar güzel. Ya mutsuz etmek sizi de mutsuz eder. Ne zaman bir başkasına bir kötülük etmeyi planladıysanız, başka bir insanın haddini bildirmeyi, ona hakaret etmeyi, onu dövmeyi, onu yaralamayı, ona bir kötülük, bir küstahlık etmeyi, bir haksız fiil yapmayı ne zaman planlamaya başlarsanız, planlamaya başladığınız anda yardımcınız artık Allah değildir. Mutluluk sizin hayatınızın o bölümünde yoktur. Başkalarına kötülük edecek olan bir insan bunun için zamanını kullanır, parasını kullanır, Allah'ın verdiği enerjiyi kullanır. Kullandığı her şey negatif istikamette kullanılan birer faktördür. Ve o kişiyi sadece ve sadece mutsuz kılar sevgili öğrenciler, izleyenler, öğretmenler.
Ne zaman şeytan sizi kandırmışsa, yardımcınız şeytansa, bir başkasına kötülük planlıyorsanız, dizayn ediyorsanız, kuruyorsanız, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir davranış biçiminde artık siz Allah'ın ülkesinde değilsiniz. O sıfır noktasının altında şeytanın ülkesindesiniz. Nefsinizin afetleri üçgenin bir kenarını teşkil eder. Şeytan ikinci kenarını teşkil eder. Ve işlediğiniz günah dolayısıyla kaybettiğiniz dereceler üçüncü kenarını teşkil eder. Siz bir mutsuz insansınız. Başkalarının kuyusunu kazan, onlara kötülük eden, onların sadece huzursuzluğu için çalışan bir kişi. Evvela kendiniz huzursuzluğu yaşarsınız. Şimdi düşünelim, 10 saatlik bir aktif hayatınız var diyelim günde. Bu 10 saatin her birini bir başkasına iyilik yapmak için, bir başka insanı mutlu etmek için harcadınız. 10 saat boyunca siz mutlu bir insansınız. Sizi mutlu yapan da o kişiler değil, Allah. Sırf o kişilere kendinizi adadığınız için zamanınızı, paranızı, enerjinizi, Allah'ın size verdiği her şeyi o insanların mutluluğu için harcadığınız cihetle mutlusunuz. Sizi mutlu yapan o kişiler değil, Allah. Peki o kişilerden de mutluluk alır mısınız? Elbette. Eğer götürdüğünüz hediye, yaptığınız iyilik onların takdirini kazanmışsa, gözlerinde mutluluğu okumuşsanız, belki biraz minneti okumuşsanız, o zaman onların mutluluğundan da ayrıca kâm alırsınız. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan başkalarına kötülük yapmak için planlar kursa, o noktadan itibaren o kişi mutsuz bir insandır ve mutsuzluğu devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece etrafınızdaki mevcut olan 10 kişidir diyelim. Bu 10 kişinin her birine yapacağınız her iyilik, o iyiliği yapmayı düşünmeye başladığınız andan ona ulaştığınız zamana kadar sizi mutlaka saadet içinde yaşatır. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onlara ne kadar mutluluk ulaştırırsanız siz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse hayatınızın her gün 10 saat aktif hayatınızın her birini, her bir saatini bir başka insanın mutluluğu için kullanabilirsiniz. Bunun neticesinde 10 insanın her birine harcadığınız zaman süresi boyunca siz hep mutlu bir insan olursunuz. Yetmez, daha ötesi de var sevgili kardeşlerim. O kişilerin de bu verdiğiniz hediyeden, gayretinizden mutluluk duyduklarını eğer bir vaka olarak kabul edersek, buradan sonra da bir sonuca ulaşıyoruz. O zaman Allah-u Teala size yeniden bir ferahlık veriyor. Ruhunuz da nefsinize inşirah veriyor.
hedefe ulaştıktan sonra da yeni bir mutluluk, yeni bir huzur yaşıyorsunuz. Onun için sizlere diyoruz ki etrafınızdaki insanların her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk verdiğiniz sürece. Ama yaptığınız şey o insanlara kötülük etmek ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman duyduğunuz şey o insanlarla olan bütün ilişkilerinizde onlara huzursuzluk vermek ve sizin için de sonuç huzursuz olmaktır. Allah'ın sizin etrafınızda var ettiği, sizinle beraber olan, hayatınızı beraber geçirdiğiniz, hangi toplumda, nerede olursanız olun, mutlaka birileriyle berabersiniz. İnsan sosyal bir mahluktur. Bilin ki nerede olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, her bir etrafınızdaki her bir insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlarla meşgul olmaktan çekinmeyin. Her birinin hatırını sorun. Her birinin mutlu olacağı şeyleri, en azından onlara nasıl davranırsanız mutlu olacaklarını artık biliyor olmalısınız. Onlara, onları mutlu edecek şekilde davranın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini sizin için yaşatmaya hazır olduğu güzellikleri yaşamak sizin göreviniz olmalı. O insanlara bunu anlatmalısınız. Onlarla konuşmalısınız. Onları mutlu etmeye, onlara huzur vermeye, onları memnun etmeye çalışmalısınız. Dikkat edin ki bu verdiğiniz memnuniyet onların nefslerinin afetlerini tatmin edici şeytanın tuzakları olmasın. İhtiyaç içinde olan bir insana bir hediye alıp verdiğiniz zaman o kişinin bir ihtiyacını gidermiş olursunuz. Ona Allah sizin için bir hediye ulaştırmanızda sizi vasıta kılmıştır. O kişiyi mutlu edersiniz. Bu kişi diyelim ki bir uyuşturucu müptelası ve siz ona uyuşturucu götürüyorsunuz. Aranızda böyle bir insan yoktur biliyorum ama çarpıcı bir misal olarak söylüyorum. O zaman o kişiye iyilik etmiş olmazsınız. O zaman ona kötülük etmiş olursunuz. Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. O insan götüreceğiniz o uyuşturucudan o an sevinç duysa bile onu kullandığı zaman düşeceği bataklık onun huzursuz olmasına sebebiyet verecektir. Onun nefsindeki bir hastalığın onu memnun edeceği bir şeyi getirdiniz. Bir içki müptelasına bir şişe viski alıp götürdünüz. Ya da vodka veya rakı. Gene yanlış bir şey yaptınız. Mutlu olamazsınız. Nefse hizmet ettiğiniz sürece siz mutlu bir insan olamazsınız. Etrafınızdaki insanlar da sizin mutluluk kapılarınız olamaz. Hem onlar mutsuz olurlar, hem de siz mutsuz olursunuz. Bir adam sizi banka soymaya çağırıyorsa, aman ben buna yardım edeyim, gideyim bankayı beraber sayayım derseniz, hem suçlu olursunuz, hem de o kişiye yardım etmiş falan olmazsınız. Onu mutlu etmek istikametinde değil, mutsuz etmek istikametinde yardım etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, farklılıkları belirtiyorum. Rabbani yolla Zilmani yolun
farklılıklarını, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk vesilesidir. Ne zaman onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarını mutmain kıldığınız sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece, ruhlarının hasretleri istikametinde onlara yardımcı olduğunuz sürece. İşte burada mutluluk varsa, ne zaman başka insanlara acı verseniz, ızdırap verseniz, onları huzursuz edecek bir şeyler yapsanız, bu sefer de onların mutsuzluğuna sebebiyet vermiş olursunuz. Şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişi sizin için bir mutsuzluk kapısı olur. Aslında Allah'ın muradı, etrafınızda kim varsa onları size, sizi mutlu kılmak için vermesidir. Ama ne zaman siz o insanların mutsuzluğuna sebebiyet verirseniz, siz bundan mutsuzluk duyarsınız. Allah'ın sizin için etrafınızda bulundurduğu hedefler, sizin yanlış davranışlarınız sebebiyle size mutluluk ulaştıramazlar. Tam aksine sizi mutsuz kılarlar. Sırf sizin yaptığınız davranış biçimleri sebebiyle. Bir başka ifadeyle onlar mutluluğunuzun da vasıtasıdırlar, mutsuzluğunuzun da vasıtasıdırlar. Her yaptığınız davranışta, öyleyse bunun sizi mutlu veya mutsuz edecek olan bir davranış biçimi olduğunu bileceksiniz. Herkes mutluluğunuzun bir parçasıdır. Eğer onları mutlu edecek olan hedefleriniz var, bunları uyguluyorsanız. Etrafınızdaki herkes mutsuzluğunuzun bir vasıtasıdır. Eğer gayeniz onları mutsuz etmekse, huzursuz etmekse ve bunu uyguluyorsanız. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'ya sorar. Ya Rabbi, bu kişi bana kötülük etti. Neden onun kötülük etmesine müsaade ettim? Kişiler alıyorlar suçu, Allah'ın üzerine yüklüyorlar. Allah-u Teala onları neden bu kötülüğü yapmakta, yaparken engellemedi diye. Sevgili kardeşlerim, Allah hesabı görmüştür. O kişi size o fenalığı yaptığı an, onun amel defterine yaptığı kötülük kadar bir can kaydolunmuştur. İnsanlar neden cehenneme gidecek zannediyorsunuz? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar bir hayat yaşarsınız? Bir düşünün. 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Ama ya cehenneme gideceksiniz, ya cennete gideceksiniz. Ve orada trilyonlarca sene yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşadığınızı düşünün. 100 seneye karşı 100 trilyon sene. Bir sonsuz hayat. Trilyonlarla falan açmaya gerek yok. Sonsuz demek yeterli. Sonsuz bir cennet veya cehennem hayatı. Bu dünyada kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla veya eksik olmasına göre tecelli eder. Öyleyse bir ticaretse maksadınız, o zaman hayırlı bir ticaret yapın. Kazandığınız dereceler fazla olsun, sonsuz bir cennet hayatı yaşayın. Bunun için de
Çok basit Allah-u Teala'nın hediyesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya mutluluğunu istiyorsunuz. Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya sahibini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle, bunun gayreti içinde olmak suretiyle, siz bütün gayretinizle birisine bir iyilik yapmak istediniz ama öyle bir olay oldu ki bunu başaramadınız, sizin elinizde olmayan sebeplerle başaramadınız ama bunu dilediğiniz sürece son dakikasına ulaşana kadar hep mutlu oldunuz. Allah size mutluluğu yaşattı. Siz o hedefe ulaşamasınız bile, o hedefe ulaşmak istediğiniz süreç içerisinde, diyelim ki bir saat içinde mutlu bir insan olursunuz. Çünkü Allah Teala size mutluluğu mutlaka yaşatır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk denilen bir müessese var. Ve başka insanlar mutluluğunuzun da kapısı olabiliyor, mutsuzluğunuzun da kapısı olabiliyor. Ama merkezinde onlar yok. Merkezinde siz varsınız. Amelin sahibi sizsiniz. Ameliniz sizin kalbinizde neye göre şekilleniyorsa, başka birine mutluluk vermek veya başka birine mutsuzluk vermek, hangi standartın içinde iseniz ona göre Allah-u Teala'dan size mutluluk gelir, ona göre Allah-u Teala'dan size mutsuzluk gelir. Öyleyse mutsuzluğunun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Allah Teala sizin neden mutsuz olduğunuzu biliyor. Neden sıkıntılı olduğunuzu biliyor. Mutsuzluğunuzun ve sıkıntınızın sebebi başkaları değil sevgili kardeşlerim. Sizsiniz. Sizden onlara sıkıntı gittiği sürece, onları huzursuz ettiğiniz sürece Allah sizi hep mutsuz kılacaktır. Şeytanın ülkesinde yaşayacaksınız. Sizden başka insanlara onları mutlu edecek güzel davranışlar gittiği sürece siz mutlu olacaksınız. Onları da mutlu kılacaksınız. Öyle yaptığınız zaman siz Allah'ın bir mutluluk vesilesisiniz. İkinci tür davranışınızda siz şeytanın bir mutsuzluk vazifelisisiniz. Öyleyse şimdi etrafınızdaki insanlardan her kim mutsuzsa ve eğer siz de mutsuzsanız biliyorsunuz ki mutsuzluğunuzun sebebi ne eşinizdir, ne onun akrabalarıdır, ne etrafınızdaki diğer insanların size yaptığı davranışlardır. Onlar size nasıl davranıyorlarsa bilin ki davranışın müsebbibi sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman başınız sıkılsa, size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmak.

kardeşlerim doğru mu yaptınız? En büyük yanlışınız nerede biliyor musunuz? Müracaat edildiğiniz yer başka insanlar değil, Allah. Etrafınızdaki insanlar sizlere karşı yapılan haksızlıklara çözüm getiremezler. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek? Neden? Şeytan bunları istediği için. Allah bunları istemez. Allah etrafınızdaki insanlara hep güzel davranışları anlatmanızı ister. Sizin güzel davranışınız, size yapılan güzel davranışlar, doğrular, sizi ve başka insanları mutlu eden gerçekler. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen veya sizin başka insanlara yaptığınız sizi mutlu edecek veya onları mutlu edecek davranışlar. Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunları duymak istiyoruz sizden. Belki o zaman doğrularla yanlışlar arasındaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz. Belki o zaman siyahlarla beyazlar çok daha berrak bir şekilde karşınıza çıkar. Başkalarını başkalarına şikayet ettiğiniz sürece bunun adı dedikodudur. Allah'ın hiç hoşlanmadığı bir davranış biçimidir. Allah Teala diyor ki, müracaat merciği benim diyor. Bana müracaat edeceksiniz diyor. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama ben getiririm diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer davanız insanları mutlu etmekse, onları saadet içinde bir dünyada yaşatmaksa, o zaman her şeyin çok güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Başka insanları mutlu etmek hep hedefiniz olmalı, şiarınız olmalı. O zaman kendinize yeni bir dünya kurarsınız. Herkes de sizi mutlu etmek için bir gayret sahibi olur. Siz hayatınızı onlara adadığınız sürece onlardan size geri dönen şey size mutluluk vermek üzere gayret etmeleri olur. Öyleyse her şey öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin sizin için yaratıldığını, sonsuz bir saadeti başkalarıyla paylaşmak üzere var olduğunuzu, görevinizin etrafınızdaki insanlara sadece mutluluk vermek olduğunu, bu mutluluğu verebilirseniz ancak kendinizin mutlu olabileceğinizi anladığınız nokta hayatınızın bir dönüm noktası olacaktır. Ve böylece mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ama hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbim

0: sizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Aleyhim dairin ve tabi aleyhim ve reddalim amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini din adamlarına asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor. Ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Nebi gelmeyecek, yani peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği Resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da Resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi Resul'dür. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler.
Hepsi de, bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller nebidir. Bu ağızdan dolma ilim birçok din fukarasını cehaletin temsilcileri yapmıştır. Üstelik de bu insanlar bir yerlerdeler. Cemaat liderleri, profesörler ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.

Ve insanlar Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resulü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet, risaleti ihtiva eder. Ama velayet, nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bunu yazan da bir cemaatlidir sevgili kardeşlerim. Yani cehaletin bir noktası olması lazım, bir onuru olması lazım. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün Nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Veli Resul'dür, bir kısmı Nübüvvet, Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah-u Teala'nın Nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek, Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Böyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri
boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Haddi aşmışlar. Ve hiç Kur'an-ı Kerim'e uygun olup olmadığından haberleri olmadan o eskilerin yazdıkları yanlışları hala doğru zanneden insanlar gazetelere yazılar yazıyorlar. Yani kendi gazetelerine. Ama sevgili kardeşlerim, biraz ayıp olmuyor mu? Bir cemaat lideri olacaksınız. Yabancı ülkelerde çok sayıda okul açacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Nebi Resul'ün altında bir kavramdır. Düz insanla Resul arasında bir yer toplar, rüyalarla amel eden bir takım insanlardır bundan kendilerine risalet verilmemiştir. Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de Nebidir. Madem ki Risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce Nebi olunurmuş, sonra Resul olunurmuş. Nebi olmayan Resul olamazmış. Soruyoruz. Bu gafletteki kardeşlerimize hay Allah razı olsun diyoruz. Aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım, hangi ayete dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebidir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azmdır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah-u Teala. Ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah-u Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler, onlar da şeriat kitabı almışlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller Nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle, yani Allah'ın Resullük görevini, Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden, önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri, Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm meleklerine de resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor. Ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibin meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım. Daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletle görevli olmayan üçtür Resul var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler, Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüzü esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir.
bir nebi resuldür ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah Teala tarafından bir elçi olarak, bir resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah Teala. Ama bu resul nebilere baktığımız zaman nebilerin hepsinin aynı zamanda resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte nebilerle resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala. Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminin 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah Teala
Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor. Ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı, bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine, bütün kavimlere Allah Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber, peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu geliyor. Cinler arasında bizim dilimizi konuşan, her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başlarının üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbedinin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz Hazretlerinden sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Araptılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği için hiçbirisi Nebi değildi. Allah-u Teala'nın bütün Nebilere kitap vermesi, Nebilerin peygamberler olması
ve onun ötesi. Bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış, şu anda da yaşıyor bütün kavimlerde bir Resul. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul ederim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul ederim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde yirmi tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane Nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane Nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son Nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Nebi'nin Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar Nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi, ondan sonra Nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis, Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına, cüz keseleri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim keseleri diktirmiş, o keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünya üzerinde 100 tane kavim varsa, 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa onların hepsinin önce Nebi olmaları sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor Allah-u Teala. Bu kadar kafasızlık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi de Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil.
Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar Nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Küfürdesiniz, dalalettesiniz, hüsrandasınız. Gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize. O Resuller gelip, biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese.
neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde, o kişi o Resul'le yüz yüze gelmese bile, onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları, ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim, ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor, cin resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meselesinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar ve Allah Teala o kavim resullerden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam Nebi değildir ama Nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir Resuldür, Nebi olmayan bir Resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde Resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde Resuller yaşamaya devam edecek. O Resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren Resuldür. Allah Teala Cin Suresinin 26-27. Ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlarına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir, olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Hatem-ül Resul'dür demiyor. Hatem-i Rusul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi.
tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah-u Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Bu kadar saf mıyız sevgili kardeşlerim yani? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan Risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bizim saflar tutturmuşlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Ayıp derler bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah-u Teala açık açık diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde, ey nebiler, biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah-u Teala. O nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah-u Teala diyor ki, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse, içtiyse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah-u Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler, biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki resuller? Resuller, eğer nübüvvetleri yoksa, ki nübüvvet meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir, ondan sonra gelen bütün kavim resulleri veli resuldür. Nebi resul olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün resuller mutlaka sadece veli resuldür. Dizayn buysa sevgili kardeşlerim, o zaman nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun gibi sönüveriyor. Ve adamlar bunları hala gazetelere yazılar yazarak bir sürü yanlışı insanlara ilan edip cehaletlerini aslında ilan ediyorlar. Ve tabii aslında bu kardeşlerimize yazık oluyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dizayına baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. E tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Mübüvvet'ten sonra geliyorsa bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara Risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resuldür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o resullerden birisi huzur namazının imamlarına
vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene Resul'dür, Veli Resul'dür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe ve nasimi olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa, mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah-u Teala İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah-u Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde Resul yaşamıyorsa, eğer o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah-u Teala, o zaman Allah-u Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı aklı yatan var mı? Allah-u Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme Resul gönderiyor ki, o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman, cehennem bekçileri onlara sorduğunda, size Resul gelmedi mi, risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz

kavmi azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğini söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır, biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir doğan kaplamış olacak. Bu doğan fitne. O duvanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah-u Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi nebi olmadan Resul oluyor. Hani nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sebiline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah-u Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu Resul'ün Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ona demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah-u Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün
sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek, ona iman edeceğinize ve yardım

edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o arada diyor o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil. Sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Evet sevgili öğrenciler, ona karşı davranışlar arasında. İnşallah bizim de onlar gibi olabilmemiz için birbirimize karşı olan davranışlarımızda bazen birbirimizi kırabiliyoruz. Üzülen kardeşlerimiz olabiliyor, üzülen kardeşlerimiz olabiliyor. Ve bunun yanında inşallah size karşı olan davranışlarımızın da nasıl olması gerekiyor? Yani sahabenin Peygamber Efendimiz'e nasıl davrandıysa o davranış biçimini yakalayabilmemiz için davranışlarımız nasıl olmalı? İnşallah bize bugün davranış biçimini anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selavat. Eyvallah.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah-u Teala Allah'ın zikir sohbetiyle bir araya getirdi. Bundan önceki sıralara baktığımız zaman dünyaya elde gösterecek olan bir topluluk görüyoruz sahabe. 14 asır evinin müstesna insanları. Başlangıçta bütün davranışları yanlıştı. Ve birbirinin can düşmanıydılar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ey sahabe, siz vaktiyle birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de kalplerinizi birleştirdi de birbirinizin can dostu oldunuz. Sahabenin davranışlarındaki son aşama neyi gösteriyor? Her birisi artık başkaları için yaşamaya başlamış. Herkes kendisini başkalarının mutluluğuna adamış. Böyle bir toplumda artık kavgalar bitmiş, küsmeler bitmiş, insanlar birbirlerine en güzel standartlarda dost olmuşlar. Herkes başkasından yana, hiç kimse kendinden yana değil. Öyleyse kırgınlıklar, dargınlıklar neyin işaretini taşır? Acaba hiç düşündük mü? Birine kırılıyorsak, darılıyorsak, küsüyorsak bunun manası bizim o küstüğümüz kişiden yana olmadığımızı, kendimizden yana olduğumuzu gösterir. Eğer bizim davranışlarımız birilerini kırıyorsa o zaman gene kendimizden yana değiliz. Başkasından yana değiliz. Nefsimiz bize başkalarına kötü davranıyor. Öyleyse meseleye tarafların biri açısından bakmak her zaman yanlıştır. Meselenin dizaynı sosyal varlıklar olan ve birlikte yaşamak mecburiyetli olan insanoğlunun dostluk çemberi içerisinde en iyiye ulaşmasını sağlamaktır. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe bunu başardılar. 14 asır sonra 2. asır saadet yaşanacak. 2. asır saadetinin yaşanmasında o gün yaşayanlar bu günlerden alacakları derslerle sahabe gibi olacaklar. Öyleyse dikkat edin ki her devirde, her zaman şikayet edenler vardır, şikayet edilenler vardır. İrşad Bakanlığı herkese ait olan davranış biçimini kendisinden öğrenerek cevap verir. Öyleyse taraflardan birini dinleyerek sonuca gitmek adaletsizlik olur. Her zaman iki taraf vardır. İki taraf da hak sahibidir. Hangi tarafın hakkının halildar olduğu taraflardan birinin anlatımıyla sonuçlanmaz. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir şikayet ulaştırıldığı zaman ki başlangıçta ulaştırılıyordu mutlaka ikinci tarafını dinlerdi. Tatmin olmazsa iki tarafın da bulunduğu bir ortamda ikisini de konuştururdu.
Eğer bir ortamda şikayet adı verilen bir müessese varsa, şikayeti getiren kişi neden getiriyor beraberce onun sahibini yapalım? Şikayeti getiren kişi kırılmıştır. Niçin kırılmıştır? Çünkü kendisinden yanadır. Başka birinin ona onun istemediği bir şekilde davranması onun tahammül huzurunu aşıyor ve onu üzüyor. Bu üzüntüsü şeytan tarafından vasat olarak kullanılıyor. Ve onu her gün biraz daha kötüye doğru getiriyor. Öyle bir sonuç oluyor ki hayatının bir kısmı artık kendisine yanlış davranan kişiyi düşünmekle geçiyor. Böyle yaptığımız zaman biz Allah-u Teala'nın bir emrini çiğnemiş oluyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki size sonsuz hürriyet verdim. Hürriyetiniz ne zaman başkalarının sağısına taşarsa o zaman siz ait olduğunuz haddi aştınız demektir. Öyleyse hiçbirimiz başkalarının davranışlarını nasıl yapması konusunda onlara talimat vermek yetkisinin sahibi değiliz. Herkes kendi davranışlarının sahibidir ve bundan mesuldür. İşte söz konusu olan bir şikayetse başkasının davranışlarını şöyle yapması lazım, yapılan davranış yanlıştır, yapılması lazım gelen budur diye hüküm vermek bu cemaatin mensupları için söz konusu olmamalıdır. Allah-u Teala buyuruyor ki aranızda nizâ olmasın. Nizâ olursa nizâyı Resul'e götürün. Karar onundur diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz başkalarının nasıl davranması lazım geldiğini kendimiz tayin ediyorsak haddimizi aşmış durumdayız. Başkalarının davranış biçimleri kendilerine aittir. O davranış biçimlerinin hesabını Allah-u Teala'ya vermek mecburiyetindedirler. Öyleyse rızayını gerçekleştirdikten sonra adalet oluşturulduktan sonra biz kendi açımızdan kendimizi haklı görür de bize yanlış davranışta bulunduğunu düşündüğümüz belki de ben ettiğimiz kişiye tavır alırsak ona küsersek tasavvufun gereklerini yerine getirmemiş oluruz. Allah bunu emretmiyor. Tabi sahabe arasında küslük müessesesi evrenin sonunda %100 yok olmuştu. Hiç kimse kimseye küsmek gereğini duymazdı. Küslük nedir? Bir insanın nefsinin onu kontrolü altına alması demektir. Kişi kendinden yana değil, kendine haksızlık yapıldı kanaatinde ve bunu da sergiliyor. Sen bana haksızlık yaptın, ben sana böyle davranırım, ben sana küserim diyor. Ve küsüyor. Burada Allah-u Teala'nın Kur'an-ı birliği çiğnenmiştir. Şimdi meseleye bir de diğer açıdan bakmamız lazım. Eğer bizim davranışlarımız kardeşlerimizden birisini üzüyorsa ve biz de bunun farkına varmışsak yapmamız lazım gelen şey hemen o kardeşimize ulaşmak ve sen bana kırgın gibi görünüyorsun. Neden? Ben yaptığım davranışlarla seni üzmüş olmalıyım ki böyle davranıyorsun bana. Öyleyse ben Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek istiyorum. Bana lütfen hatamı söyle. Böyle davrandığımız zaman konu orada biter. Hiç kimse kimseye kırılamaz.
Evvela şu büyük hakikati hiç unutmayacağız. Herkes doğruyu yapıyorum zannıyla yanlış davranışlarda bulunabilir. Dikkat edin ki davranış biçimlerinizden, her an başkalarına karşı olan davranış biçimlerinizden sadece bir tanesi aslandır, birkaç tanesi doğrudur, birkaç tanesi de yanlıştır. Ola ki siz doğruyu yapıyorum diye o doğrulardan birini gerçek yapmanız halinde bile başka birisini kırabilirsiniz. Böyle bir kırılma söz konusuysa üzerinize düşen vazife o kırılma vücuda geldiği anda o kişiye ulaşmak davranışlarından bunu sezerseniz ve onunla konuşmak. Hiç kimsenin davranışlarıyla başkalarını kırmaya hakkı yoktur. Burada iki tane alternatif söz konusu. Gerçekten haklı bir sebebe dayalı olarak kırılmak, böyle bir şey varsa kıran kardeşimiz doğru davranışlardan başka birini sergileyerek kırılan kardeşimizin bir daha kırılmasını temin edebilir. Ama bunun da çözümü insanların meseleleri içine atması, tavuk olmaları değildir. Meseleleri açık açık ortaya koyup konuşmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar bir problemle karşılaştıkları zaman, bunu kendine dert edindikleri zaman, şeytan bunu vasıta olarak mutlaka kullanacaktır. Ve kişinin kendi içindeki problem her geçen gün büyüyecektir. Neticede de böyle düşünen kardeşimiz küsecektir karşı tarafa, tavır koyacaktır ve Allah-u Teala'nın yasak ettiği bir sahaya girecektir. Öyleyse sistemi yerlere oturttuğumuz zaman evvela şunu bileceğiz. Biz hiç kimsenin hareket tarzından mesul değiliz. Hepiniz için söylüyorum bunu. Siz başkasının nasıl davranacağını tayin edemezsiniz. Böyle bir hakkın sahibi değilsiniz. İnsanlar diledikleri gibi davranıyorlar. Bu davranışlarda eğer sizleri kıran bir şey varsa yapmanız lazım gelen şey küsmek değildir. Evvela o kişiyle bu konuyu konuşmak. Açıkça söylemelisiniz. Nereden kırılıyorsunuz? Niçin kırılıyorsunuz? Ve bunu yaptığınız zaman küçülmezsiniz. Bunu yaptığınız zaman karşınızdaki kişi sizi küçük görmek yerine o gerçekten bir hatam var mı diye şiddetli bir araştırmanın içine girecektir. Ve o zaman gerçekler anlaşılacaktır. Ola ki o kişi davranış biçimlerinde sizi kırdığını farkına bile varmadığını davranışı gösteriyor. Burada da iki tane alternatif var. Kişinin farkında olarak öyle davranması bu şeytanın o kişiyi kullandığını gösterir. Farkında olmadan davranması böyle bir durumda o kişi hata yaptığını bilmiyor ki. Ve bize göre olan hata gibi görünen şey ya aslında gerçek anlamda hata değilse o zaman kendi düşüncelerimize göre başkaları bize şöyle şöyle davranması gerekirken böyle davrandı da böyle davrandı diye o insanlar hemen küsecek miyiz? Sahabe böyle mi yaptılar? Allah-u Teala'nın emri bu mu? Hanginize, hangi kardeşimiz sizin ölçülerinize göre yanlış bir davranışta bulunmuşsa bunun çözümü küsmek değildir, sırt çevirmek değildir. Bunun çözümü onunla bu meseleyi açıkça konuşmaktır. Ve konuşursak ne olur? Konuşursak sulh için, güzellik için, sahabeye yakışır bir davranış için ilk adımı biz atarız. Böyle bir şey yapmak gereğini duymadan konuyu üst makamlaştırmak doğru mu? Allah-u Teala diyor ki aranızda nizâ etmeyin diyor.
iddia oluşursa, yani herhangi bir konuda siz şu fikri, karşınızdaki kişi de bu fikri müdafaa ediyorsa, bunu birbirinizle konuştuğunuz zaman anlaşmaya varamadıysanız, o zaman nizâ vardır. Nizâyı Resul'e getirmek durumundasınız. Ve götürdüğünüz zaman tarafların ikisi de götürecektir. Götürmesi gerekir. Resul Allah'a soracaktır. Resul de kendisi karar verme yetkisinin sahibi değildir. Kararın sahibi daima Allah'tır. Allah Teala diyor ki biz kavimlere resuller göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek o resuller orada adaletle, kıstla, adaletle davranırlar. Niçin adaletle davranırlar? Çünkü onlar da insandırlar, hata yapabilirler diye Allah Teala onları müsaade etmez karar vermelerine. Kararı daima Allah verir. Öyleyse Resul'ün de görevi sadece Allah'a sormaktır. Allah Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Resul zikir ehlinin en üst seviyesinde olan kişidir. Öyleyse nizayı oluşturduğunuz zaman bu niza mutlaka Resul'de noktalanmalıdır. Önemli olan da bundan olan meselenin çözülmesidir. Her kim birisinin davranışından şu veya bu şekilde negatif istikamete etkileniyorsa ona hemen ulaşıp da kendisine böyle davranmasının onu üzdüğü karşı tarafa açıklandığı zaman karşı taraf da tasavvuftan biri. O da mutlaka çözüm getirmek isteyecektir konuya. Ancak bu mesele karşılıklı konuşulup da iki tarafta haklı olduğunu iddia ediyorsa konu o zaman niza oluştuğu cihetle Resul'e geçirilir. Ama niza oluşmayabilir. Söylediğim gibi birçok doğru vardır. O doğrulardan birisi yapılmıştır belki. Ama kişi kırılmıştır. Olamaz mı? Olur. Veya yanlış davranılmıştır. Kişi bu sebeple kırılmıştır. O da olur. Her ikisi de mümkündür. Birincide de ikincide de ister farkına varmadan kırsın, ister de bir yanlış davranışla karşısındakini kırsın, kıran kişi acele davranış biçimini değiştirmek mecburiyetindedir. Tasavvuf bunu gerektirir. Demek ki birinciye düşen farkına vararak veya farkına varmadan insanları kırdığını düşünen kişi bu istikamette dizaynı oluşturmak zorundadır. Ne olur? Birkaç doğrudan bir tanesi karşımızdaki kıracak bir doğru. Biz de onu uygulamışız. Karşımızdaki kırılmış. Doğru olmasına rağmen ne yapmamız lazım? Başka bir davranış biçimi gene doğruysa onu tatbik sahasına koyup o kişiyi kırmamanın çözümüne gideceğiz. Zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Herkes bunu rahatlıkla yapabilir. Öyleyse davranış biçimlerimizi zaten başkalarından yana olmaya ulaştırdığımız zaman bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Eğer biz başkalarından yanaysak, başkalarının bize ulaştırdığı yanlış davranışlar bizi üzemez, yaralayamaz. Şuur altı birikimine sebebiyet veremez. Biz başkaları bize yanlış davranıyor diye ondan etkilenmeyiz o zaman. Çünkü zaten başkasından yanayız. Biz eğer hizmetimizi Allah'a veriyorsak, söz konusu olan Allah'sa o zaman kendimizi dağlarda açan, çiçek açan ve meyve veren ahlat ağaçları gibi göreceğiz. Ahlat ağaçları yani yabani armutlar dağlarda açar. Ve o ağaçlar insanlar onlardan faydalansa da faydalanmasa da meyvelerini verirler.
başkalarının istifadesine sunarlar. Onlar başkaları tarafından toplanır veya toplanmaz. Biliyorsunuz ki şu arı dediğimiz hayvan ürettiği balın sadece %1'ini kendisi kullanır. Geri kalan %99'unu insan için üretir. Ve arı için bu bir şereftir. O insanların o balı yemesinden sonsuz bir mutluluk duyar. Bunun için yaratılmıştır. Yaratılış gayesine uygun bir sonucun içindedir. Peki ya biz? Biz eğer başkaları içinsek ne kıran oluruz ne de kırılan oluruz. Her ikisi de mümkün değildir. Allah'tan yanaysak o zaman hepimiz için söz konusu olan şey Allah'tan yana olmamız halinde kırılmamak ve kırmamak söz konusu olan budur. Öyleyse taraflardan biri kırıcı bir davranışta bulunmuşsa bu yanlıştır. Başka birisinin kendi davranışlarından kırıldığını hissettiği an ona yaklaşmalıdır ve sormalıdır. Seni üzgün görüyorum. Acaba benim bir davranışım da seni kırdı. Bana karşı davranışlarının değişmesinin arkasında bu mu var? Bunu sana özellikle soruyorum ki ben seni kıracak bir davranışta bulunmuşsam Allah'ın huzurunda şu anda mazlum mevkiindeyim, suçlu hatta suçlu mevkiindeyim. Mutlaka senden af dilemem lazım Allah'ın huzurunda ve doğruyu beraberce tercih etmemiz lazım. Ben belki doğru olduğunu zannettiğim bir şey yaptım, belki de farkına bile varmadan nefsim beni kullandı ve sana yanlış bir davranışta bulundu. Hangisi olursa olsun her ikisinde de ben haksızım. Öyleyse doğrunun ortaya çıkması için sen bunu lütfen hatamı söyle. Eğer bu kişi böyle yapmadı da diğer taraf ona ulaştıysa, ben senin şu davranışından alındım dediyse, o zaman yine ikisinin bir araya gelmesi, birincinin o davranışın için öyle yaptığını söylemesi, alt dilemesi gerek. Arkasından da artık öyle davranmayarak karşısındaki kişiyi üzmeyecek bir davranış biçimini benimsemesi gerek. Öyle hepimiz kendi sahamızın sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Yani ne zaman taraflardan birinin bir davranışı başka birisinin üzerinde negatif bir tesir icra ediyorsa, onu üzebilecek bir tesir icra edebiliyorsa, o zaman bu kişinin bunu yapmaktan vazgeçmesi ana şarttır. Hiç kimsenin davranış biçimleri itibariyle başkalarını üzmeye hakkı yoktur. Üzülen kişinin de böyle bir davranışta karşı tarafın haklı olup olmadığını incelemek mecburiyeti vardır. Eğer kendisini üzen kişi Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsa, Resul'ün bir emrini yerine getiriyorsa, o zaman buna üzülmesi yanlıştır. O zaman aralarında niza olmasa da emrin verildiği temel merceğe ulaşıp neticeyi oradan almak gerekir. Her halükarda kardeşlerimizin arasındaki davranış biçimlerinde başkalarını kıran, üzen davranışlar varsa üzen ve üzülen mutlaka bir araya gelmelidir. Ve sulh olmalılar. Allah-u Teala'nın huzurunda birbirlerini temize çıkarmalılar. İki tarafa da yakışan ve düşen budur. Öyleyse bu güzelliği hepimiz yaşamalıyız. Her yanlış davranış böyle bir barışa doğru götüren bir davranış biçimi olabilirse, yani her yanlış davranışın arkasında bir suç ve sükun oluşabiliyorsa, o yanlış davranış tarafları belki de birbirine daha çok yakın kılan bir sonuca yol açar.
bir köprüden geçerken o geçişin birinci seferde başarılamayışı, ikinci seferde başarılamayışı neyi sağlar? Üçüncü seferde başarılmasını sağlar. Öyleyse her başarısızlık bize başarının bir başka açıdan sağlanmasının işaretlerini verir. Yeter ki biz o işaretleri pozitif istikamette kullanalım da köprüden nasıl geçeceğimizi tespit edelim. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği şey, cemaat halinde yaşayan ve dünya üzerinde şu anda birbirine en yakın olması lazım gelen bizlerin aramızda niza adı verilen bir mesafeyi sokmamamız. Kendi kendimize kararlar vermemiz. Falanca bana böyle davrandı, ben ona küstüm. Bu çocukların yapabileceği bir davranış biçimi. Veya falanca bana kırılmış görünüyor, ben alakadar etmez, kırılmasaydı. Bu da yanlış bir davranış biçimi. Öyleyse doğruların yer aldığı bir ortamda yaşamak mecburiyetindeyiz. Her zaman etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Acaba sizin davranışlarınız bir başkasını yaralayabilir mi? Bir başkasını kırabilir mi? Bir başkasını üzebilir mi? İnsanlara dikkatle baktığınız zaman bunu zaten sezersiniz. Sezdiğiniz anda müdahale etmeniz lazım. Neden? Sizin hiçbir kötü niyetiniz olmayabilir. Art niyetiniz olmayabilir. En temiz standartlarda kendi davranış biçiminin içindesiniz, doğruyu yaptığınız konusundasınız ama başka birinin üzüldüğünü hissederseniz doğru olduğunuz o standardı da değiştirmeniz sizin için Allah yolunda daha sağlam, daha güzel bir adımdır. Eğer başkaları için yaşıyorsa hedefimiz her an başkalarının mutlu olmasını temindir. Öyleyse cemaat halinde yaşadığımıza göre sonuçları insanların, arkadaşlarımızın ve bizim aramızda Allah'ın emrettiği sonuca ulaşmak için kullanmak mecburiyetindeyiz. Nefsimizden geçini tatbik etmek için değil, tavır koymak için değil, küsmek için değil veya insanlara emretmek, insanları emrimizle yüzmek istikametinde davranışlar bizim davranışlarımız olamaz. Öyleyse tasavvufun mutlulası arasında her olayın pozitif tarafları mutlaka vardır. Diğer iki taraflardan biri diğerinden bir şey istedi. Şöyle yapar mısın dedi. Bu da bize ağır geldi. Neden? Taraflardan biri için müdahale ediyoruz şu anda vaziyeti. Bize ağır geldi çünkü nefsimiz var. Onun bize böyle davranmaya hakkı yok diye düşünüyoruz. Bunu düşündüğümüz anda biz kendimizden yanayız. Nefsimiz o anda devreye girmiş ve bizi rahatsız edecek bir hüviyeti bize kabul ettirmiş. Biz de şeytanın pençesine kendimizi teslim etmeyeceğiz. Diyoruz ki o zaman böyle nasıl davranır? Onun böyle bir şeye hakkı yok. Ben onun söylediğini yerine getirmem. Taraflardan biri bu. Ya öteki? Ötekinin hakkı var mı? Hayır. Eğer onun davranışı bir başkasına emir vererek verdiği emirle onun üzülmesine sebebiyet veriyorsa burada hakkın helaldar oluşu söz konusudur. Öyleyse demek ki her statü içerisinde iki tarafın da
her davranışta hakkın rayasız olabilmesi mümkündür. Şimdi Allah'ın emrettiği biçimde bir hareket tarzı düşünelim ve diğer taraf yanlış yapmış olsun, ona beğeni versin, taraflardan birine beğeni versin. Bunu bilen için Allah Teala bana ne emretti? Hani ben başkalarından yanaydım? Öyleyse ben şu anda bunu yerine getiririm. Onu yerine getirmem onu mutlu edecekse bana bunu söylemesinin arkasında bir sebep olması lazım. Bir hedefe gitmesi söz konusu. Bu hedefi benim elimle gerçekleştirmek istiyor ve bana böyle bir ricada bulunuyor. Ben ondan yana inersem onun ricasını gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi olmam gerekmez mi? Bir insanın falancanın bana böyle bir şey söylemeye hakkı yok demesi çok kolaydır. Haklıdır da. Ama bu iki tane gerçeğin arkasında bir büyük negatif faktör yatıyor. Bu kişinin kendisinden yana olması. Öyleyse davranış biçimlerimizde asıl üzerinde durmamız lazım gelen faktör işte bu kendinden yana olmak veya olmamak keyfiyeti. Ne zaman biz başkalarından yanaysak başkalarının bize yaptığı ricalar emir hüviyetinde görünseler bile bizi etkileyemez. Biz onu yerine getirmekten zevk duyarız, mutluluk duyarız. Bir zaman böyle bir şeyi gerçekleştirmek bize bir mutluluk değil de eza veriyorsa, sıkıntı veriyorsa ve nefsimizin yara olduğunu düşünüyorsak, nefsimizin arkasında şeytanın var olduğunu hiç unutmayacağız. Şeytan bize istediğini kabul ettirmiş ve yaptırmıştır. Bizi üzmeyi de başarmıştır. Öyleyse tasavvufun davranışlarıyla bizlerin davranışların arasındaki farklılıklara dikkatle bakalım. Başkalarıyla olan ilişkilerimizde eğer söz konusu olan şey bizim üzülmemizse, olay bununla noktalanmışsa, biz başka birinin davranışını kendimize hakaret edilmiş gibi hissetmişsek, hakkı olmayan bir emir vermiş gibi hissetmişsek, bunun arkasında acaba ne var diye hiç düşündük mü? Bunun arkasında şeytan var, bunun arkasında nefsimiz var. Bunun arkasında kesin bir sergiyi ortaya koyuyoruz. Biz nefsimizden yanayız. Bize ağır gelen bir davranış biçimi var. Kim yapmış bunu? Tasavvuftaki kardeşlerimizden birisi yapmış. Öyleyse bu anlattıklarını hala yerlerine oturtamayabiliriz. O zaman kendimizle daha çok hemhal olmamız lazım. Ve ibadetlerimizi gözden geçirmemiz lazım. Acaba zikrimizi yapıyor muyuz? Lazım gelen boyutta zikrimizi yapıyor muyuz? Allah-u Teala'nın dizayını içerisinde eğer başkalarının yaptığından büyük ölçüde etkilenecek bir durumdaysak, o zaman eksikliklerimiz var. Nefsimiz ve şeytan bize hakim. Bizi huzursuz edebiliyor. Öyle bir huzursuzun içinde yaşıyoruz ki, hayatımızın menfezi o oluyor. O arada kendimizi huzursuz hissediyoruz. Ve her geçen gün de birikim artıyor.
Öyleyse neden buna müsaade ediyoruz? Daha bizi üzdüğünüz, üzüldüğümüz kendimizden yanayız veya değiliz. Ama üzülüyorsak, kendimizden yanaysak, kendimizden yana olmayarak üzülmemiz mümkün değil. Üzülüyorsak bunun çözümü aslında zor değil. Bize göre yanlış olan davranışı yapan kişiler açık bir şekilde konuşmamız. Onu kırabilecek olan bir davranış değildir bu. Belki onun da hiç farkına bile varmadan yaptığı birçok şey bize batmıştır ama o farkında bile değildir. Söylemesek belki de aynı şekilde davranışları bizi kırmayı hiç aklına bile getirmeden belki devam ettirecektir. Belki başka şeyler vardır. Nefsi vardır noktada. Farkında olsa da olmasa da ona bunu hatırlattığınız andan itibaren artık farkına varacaktır. Bir yanlışın kendisi tarafından yapıldığını ve bu davranışın başka birini üzdüğünü fark edecektir. O zaman onun gerçek niyeti de ortaya çıkacaktır. Acaba o davranışıyla neyi murad etti? Nefsinin ısırı mı oldu? Size karşı özellikle sizi küçük düşürmek için mi bunu yaptı? Nefsiniz ve şeytan size öyle gösterir. Başkalarının niyetleri halis olsa da belki Resulün yerini tebliğ yapsa da şeytan size öyle gösterebilir. Arkasında yatan gerçeği bilemeyebilirsiniz. Öyleyse olaylardan etkilendiğiniz zaman evvela durun ve kendinize bakın. Başkasını suçlu mevkiye koymadan evvela kendinize bakın. Niçin etkilendiniz? Bu etkilenme aralık sırasında acaba kendinizden yana mısınız? Yoksa size o yanlış davranışı yaptığını düşündüğünüz kişiden yana mısınız? Eğer öyle olsaydı o zaman ona gene siz lazım geleni söyleyebilirsiniz. Ama onun söylediğini yerine getirmek sizin için bir zevk olurdu. Bu konunun ucunda ölüm vardır. Sahabeyi düşünün ki ölüm sırasında bile kendinin hakkı olan şeyi arkadaşına teslim etmek gerektiğini göstermiştir. Öyleyse İnsanların size şu veya bu şekilde davranışı, emir verir gibi görüntüleri sizi böylesine üzebiliyorsa, hayatınızdan bıkkın hale getiriyorsa, sizin üzerinizde bir negatif kambur oluşturuyorsa, sadece düşünün şeytanın sizin üzerinizde nefsinizle birlikte kurduğu hakimiyeti düşünün. Hele bunun arkasından ona haddini bildirmek üzere küsüyorsanız, bir davranış biçim sergiliyorsanız, bu artık kendinize tamamen şeytanın size verdiği kumanda üzerinden bir yol tayin ettiğiniz anlamına gelir. Her iki tarafında hataları vardır. Birinci taraf, yanlışının başka birini üzdüğünü gördüğü anda müdahale etmelidir. Ve açıklamalıdır konuyu. Ben sana bunu şu sebeple söyledim. Eğer bununla seni kırdıysam, senden af dilerim diyebilmesi lazımdır. İkinci tarafında, kendisine yanlış davranıldığı zaman, içine atıp onu dert edecek yerde, hayatını zor edecek yerde, o kardeşimize söylemesi lazımdır. Arkasında yatan sebebi öğrenmesi lazımdır. Arkasında yatan sebep o kişiye ait olmayabilir, onu aşabilir. Öyleyse ben Allah'tan aldığım emri sizlerden birine tebliğ etsem ve siz de üzülseniz, ona kırılsanız. Kime kırılmış oluyorsunuz aslında? Allah'a kırılmış oluyorsunuz.
Öyleyse yapmanız lazım gelen şey iki ayrı davranış biçiminin sahibi iki adamdan birisi olduğunuzun ispatıdır. Kim Allah'ın adamıdır? Allah yolundaki bütün görevler kendisine angarya olarak görünmeyen insan Allah'ın adamıdır. Kim Allah'ın adamı değildir? Allah yolunda verilen hizmetler onu üzen huzursuz olan insanlar. Öyleyse dizayne ait olduğu yere otursun. Bu kadar yıldır size tasavvuf anlatıyorum. Davranış biçimlerini anlatıyorum. Başkalarından yana olmanız lazım geldiğini anlatıyorum. Başkalarından mutlu edecek davranışların içinde olmanız lazım geldiğini hatırlıyorum. Peki bunun sonucu böyle mi olacak? Nefsimizin emrinde mi olacağız? Nefsimiz bize dilediğini, dilediği istikameti yaptırabilecek mi? Eğer böyleyse gerçekten tasavvuf ehli miyiz? Hepimiz kendimize soralım. Niçin buraya geldik? Neden Amerika'dayız? Her şeyimizi orada bırakmışız da buraya gelmişiz. Bir yeni dünyada dünyaya nizam vermek üzere buradayız. Ve biz hala kişisel iç dünya problemlerimizle hayatı kendimize zehir ediyoruz. Yazık değil mi? Kaybettiğimiz zaman parçaları Allah-u Teala'nın en kıymetli hazinesi zamanı Allah'ın yolunda hizmet edecek yerde, zevkle hizmet edecek yerde huzursuz bir hizmete terk ediyoruz. Başkaları bize onu söylemeye, onu yaptırmaya haklı değilmiş. Tamam, haklı değil. Haklı değilse o zaman bu iş bizim için Allah yolunda yapılması lazım gelen bir iş bizim için bir angarya mı teşkil etmeli? Bir düşünün bakalım hangi alanda size ne söylenmiş ve ne ağır gelmiş. Ağır gelen şeylerin arkasında bir hedefin var olması söz konusuysa o zaman Allah yolunda bir hizmetin sahibi olabilir miyiz? Ya diğer taraf başkalarını üzebilecek şekilde, rahatsız edebilecek şekilde bir davranış biçimi sergileyen, belki bunun farkında da olmayan kişi, farkında olursa daha kötü. O zaman da o kendinden yana. Burada da iki tane alternatif söz konusu. Ya Allah'tan aldığı bir ömrü gerçekleştiriyor, ya da kendi nefsinden bir şeyler katıyor. İşte başkasını üzecek bir davranışın sahibi olan kişi burada suçlu mevkine konulabilir veya konulamaz. İşte Allah'tan aldığı bir emri tebliğ ediyorsa, o emri yaptırma görevi ona verilmişse, başkalarından bu istikamette yardım istemişse, o bu istikamette %100 haklıdır. Ama ne var ki haklı olmak yetmez. Haklı olduğumuz alanların da hepsinde başkalarını ünleyecek bir davranış biçimi sergilemek mecburiyetindeyiz. Öyleyse hepimizin yek bir yerimize karşı vazifelerimiz var. Haklarımız var ve vazifelerimiz var. İster haklarımız safhasında olalım, İster vazifelerimiz safhasında olalım, birinci safhada da, ikinci safhasında da başkalarından yana olmak mecburiyetindeyiz. İşte tasavvufun güzelliği bunun arkasında. Eğer tasavvufu yaşamıyorsak, biz söylediğim tadıdaki mutsuz insanları oluştururuz. Her iki tarafta mutsuz olur, huzursuz olur. Arkasında ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Şeytan iki tarafı da işletiyor. İki tarafı da mutsuz ediyor.
ince çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten, birkaç sebepten, 10 sebepten, 20 sebepten ama iki kişi de huzursuz. Halbuki daha konunun başlangıcında iki taraf bir araya gelir, yanlışı hemen düzeltebilirler de. Öyleyse insanın huzursuz olduğunu ve bu huzursuzluğu her davranışında yansıttığı bir noktaya böyle bir yanlışın ulaştırılması, zaman parçalarını hep bunu beslemeye yönelik olarak kullanmak. İşte tasavvufta Allah-u Teala'nın yasak ettiği şey budur. Kendinizi üzmek konusunda bir tek sayık vardır, bir tek sebep vardır, o şeytandır. Bütün gayretiyle sizi üzmek ister. Bütün gayretiyle sizin başkalarına karşı ters davranışlar sergilemenizi ister. Bütün gayretiyle hepinizin arasına nifak sokmak ister. Bütün gayretiyle aranızda nizâ olmasını ister. Küslükler olmasını ister. Anlaşmazlıklar olmasını ister. Ne zaman siz böyle bir anlaşmazlığın içine girmişseniz, tavır koyuyorsanız, siz şeytanın o anda esirisiniz. Eğer Allah'ın esiri olsaydınız, Allah'ın kölesi olsaydınız, nizayı başlamadan bitirmek için harekete geçerdiniz. Bu hepiniz için Allah-u Teala'nın bir dersi olmalı. Nasıl Allah'ın adamı olacaksınız? Başkalarına hadlerini bildirerek mi? Nasıl Allah'ın adamı olacaksınız? Nefsinizi de katarak başkalarına emir vererek mi? Nasıl Allah'ın adamı olacaksınız? Tavır koyarak, küserek hem kendinizi hem de etrafınızdaki insanları negatif etkileyerek mi? Oysa ki hepsinin çaresi her zaman var. Ama şeytan size o çareyi uygulatmıyor. Çözüme götürmüyor. Konuyu şikayet mekanizması haline getirmek yerine doğrudan hatayı yaptığını düşündüğünüz kişiyle bu meseleyi çözmek olayı söz konusuydu. Öyleyse hepiniz için asli unsur sulh ve sükûnden geçer. Zaten davranış biçimlerinizde huzursuzluk duyuyorsanız, iç dünyanızda başka birinin şu veya bu davranışı sizi rahatsız edecek bir makes buluyorsa, o zaman siz kendinizden yanasınız, nefsinizden yanasınız. Allah'ın size en çok dikkatle üzerinde durmanız lazım gelen emri bu. Mutlu olmak istiyorsanız başkalarından yana olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek temel hedefiniz olacak. Bunca sene hep tasavvufa girmeden evvel zaten yanlış yollardaydınız. Hep huzursuz bir insandınız. Tasavvufa girdiniz, tasavvufun içinde de aynı yanlışlıklar yakınızı bırakmıyor. Çözüme gideceğiniz yerde, güzellikleri yaşayacak yerde bu söylediğim yanlışlıkların içine giriyorsunuz. Hepsinin çözümü var mı? Hepsi bir tek parantez olarak tek bir çözümden edebilir mi? Evet. Başkalarından yana olmak. Yani Allah'tan yana olmak. Bunun anlamı kendinizden yana olmamaktır. O zaman ne şuna buna emir veren kişi onları razı edecek olan bir emir tarzını ortaya koyabilir, ne de ondan aldığı o talebi değerlendirirken kendisini üzüntüye sokan kişi üzülür. Sadece hepimizin
bir tek şey yapması lazım. Kendisinden yana olmaması lazım. Bir gün bunu başardığınızı görmek istiyorum. Bunun yolu balaba meselelerinizi getirmeyip içinize atıp insanlara küsmek değildir. Bunun yolu hizmete koşmak, satılmak ve hayatınızı Allah yolunda hizmete adamaktır. Bunu yaptığınız zaman başkalarının davranışından etkilenmezsiniz. Hizmetin hepsi sizin için mukaddes olur. Allah yolunda yapılan olur. Niçin buradayız? Bunu dikkatle yanılsın. Hayatınızı gelecekteki asr-ı saadete adamışız. O asr-ı saadetin mimarları biz olacağız. Bizler olacağız. Böyle mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Hazreti Ömer'in suyla dolaşması olayını, şehit olmak üzere olanların arasında birinci kişi ya Ömer su diyor, şehit olmak üzere. Hazreti Ömer suyu uzatıyor, ikinci bir kişi ya Ömer su diyor. Son anında o suya en çok ihtiyacı olan, şehit olmak üzere olan birinci kişi diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Hazreti Ömer gidiyor, ikinciye suyu uzatıyor. Tam o suyu alacakken bir üçüncü kişi ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden fazla, daha fazla ihtiyacı var. Ne yazık ki Hazreti Ömer üçüncü kişiye ulaştığı zaman üçüncü kişi ölmüş. Şehit olmuş. Suyu içemeden. Hazreti Ömer koşarak

Allah Teala size bunu mu emrediyor? Benim adımdan bu yaptığınızın doğru olduğunu ifade eden bir tek cümle duydunuz mu şimdiye kadar? Ne zaman kendinizden yanaysanız bilin ki şeytandan yanasınız. Ne zaman başkalarından yanaysanız bilin ki Allah'tan yanasınız. Öyleyse ben size başkalarından yana olmanızı öğütlüyorum. Bundan 14 asır evvel onlar bunu başardılar. Ve onların yaşadıkları devre asr-ı saadet diyoruz. Biz de asr-ı saadeti yaşayacağız. İkinci asr-ı saadetin mimarları bu mihir vakfı olacaktır. Öyleyse size bu davranış biçimlerinde muhtevayı veriyorum. Herkesin etrafında mutlaka kendisinden yana olması gerektiğini onu ispat eden bir takım yanlış davranışlar mutlaka oluşacaktır. Bu yanlış davranışlar neden oluştu? Allah-u Teala benden intikam mı almak istiyor? Beni bu kadar üzmeye Allah'ın ve hakkı var diye mi düşünüyoruz da bu kadar üzülüyoruz? Allah-u Teala hepimizi imtihan eder. Marifet, Allah-u Teala'nın imtihanı geldiği zaman ona sabretmek, Allah için çalışmak. Ne zaman size şu veya bu şekilde bir arkadaşınızın, bir abinizin, bir kardeşinizin söylediği şey size ağır geliyorsa ve siz onların hareketini tayin etmeye kalkıyorsanız, onun ben şöyle şöyle şöyle davranmasını istiyorum demek cesaretini gösteriyorsanız, bu sizin ait olduğunuz yerden de daha yukarıda kendinizi gördüğünüzü gösterir. İblis o açıdan da sizi kontrol altına almış demektir. Hiçbiriniz başkalarının davranış biçimlerini tayin etmek yetkisinin sahibi değilsiniz. Yanlış davranışlarsa sizin yapmanız lazım gelen şeyi sahneye koymanız içindir. Gideceksiniz. Kim hangi yanlış davranışı yapmışsa onunla konuşacaksınız. Ona güzellikle anlattığınız zaman kim olursa olsun tasavvufsansa mutlaka çözüm getirecektir. Öyleyse küsmek, kaçmak, arkanızı dönmek, tavır koymak, bunların hepsi sizin kendinizden yana olduğunuzu gösteren kesin deliller. Allah-u Teala'nın emri de olsa bir insanı üzecek biçimde emretmek, o da şeytanın tesirinin bir başka göstergesidir. Kişi bunu bilerek yapar veya bilmeyerek yapar ama davranışlarında başkalarını rencide eden, üzen, onları şu veya bu şekilde bir stres altına sokan bir davranış biçimi taşıyorsa mutlaka değiştirmek mecburiyetindedir. Şimdi düşünelim bakalım. Hepimiz Allah için mi yaşıyoruz, kendimiz için mi yaşıyoruz? Öyleyse Allah için yaşayan ve kendisi için yaşayan insanlar. Biz aynı ait olduğu yere otursun. Allah sizin Allah'tan yana olmanızı, yani başkalarından yana olmanızı istiyor. Öyleyse söylediklerimi iç dünyanızda değerlendirin. Allah'ın sizden ne istediğine dikkatle bakın ve Allah'a esir olun. Başka insanları değil, Allah'a köle olun ve Allah'ın sizin yerine getirmenizi istediği bir emri gerçekleştirirken bunu size hiçbir zaman eza vermemelidir. Ne zaman başkalarını sizi üzen davranış biçimlerinin sahibi olarak görüyorsanız orada şeytanın ve nefsinizin kesin bir tavrı vardır. Siz orada nefsinizden yanasınız, şeytanı temsil ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın emrini başkasına iletirken onları kıracak biçimde iletiyorsanız bu da sizin yanlış davranışınızdır.
hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın.

Eğer başkalarından yanaysanız, davranış biçimleriniz böyle olmalıdır. Hep düşünmelisiniz, ben acaba etrafımda bulunan insanlara nasıl mutluluk verebilirim? Hangi hareketimle kendimi değil, onları mutlu edebilirim? İşte bu kendimi değil sözü var ya, onları mutlu etmenin kararını verip de bunun çalışmasına girdiğiniz andan itibaren aslında en çok kendinizi mutlu edersiniz. Kim mutsuzsa sadece böyle yapmadığı için mutsuzdur. Kim halinden şikayetçiyse sadece böyle yapmadığı için şikayetçidir. Böyle yapsaydı ne halinden şikayet edecekti ne de huzursuz olacaktı. Sadece başkalarının mutluluğuna kendini adamış mutlu bir insan olacaktı. Sahabe gibi olacaktı. Ve işte ben size sahabe gibi olmanızı emrediyorum. Öyleyse bu söylediklerimin ışığı altında olayları değerlendirin. Öyle olmanızı Allah Teala istiyor. Ben sadece naçiz bir vasıtayım. Allah'ın emirlerini sizlere tebliğ eden ama arkasında sadece sizin mutlu olmanızı isteyen Allah'ın emirlerini tebliğ eden biriyim. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız söylediğim reçeteyi tatbik edin. O zaman göreceksiniz ki siz mutsuz insanlar olmazsınız. Allah'ın en mutlu insanları sahabeydi. Sadece böyle yaptıkları için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

İstanbul'dan Ebru Özdemir kardeşimiz der ki, bu yolun yolcusunun sermayesi yokluktur cümlesindeki yokluktan maksat nedir? Dünya standartlarında o kişinin bir varlığa sahip olmaması, tasavvuf insanlara hep böyle bir anlatım biçimi içinde gelir. Tasavvuf yokluğun yoludur. Tasavvufun yolu yokluktan geçer. Neden böyle oluyor? İnsan yoklukların içinde yaşamaya kendisini alıştırırsa, o zaman problemleri varlıklarla ilişkisinin en düşük noktasına ulaşır. Eğer dünya nimetlerinde kişinin gözü yoksa, o zaman kalp gözünün ve baş gözünün göreceği bütün alanlar manevi sahaları kaplar. Öyleyse yokluğun bütün boyutlarıyla oluştuğu yerde varlık sadece manevi varlıklar standartıdır. Ne diyor Yunus? Ne yokluğa yerinirim, ne varlığa sevinirim. Bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse kim hedefe ulaşmışsa o bu sermayeyi kullanmış olan insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin gözünüzü öyle bir doyurur ki dünya varlıklarının artık sizin için bir değeri kalmaz. Sizin için var olan şeyler yok olduğu gün sizin için bir negatif sonuç doğmaz. Onların varlığıyla yokluğu arasındaki denge noktası sıfırsa, işte siz orada ne varlığa sevinen, ne yokluğa yerinen bir insan olursunuz. Öyleyse kim hedefe yürümüşse, devrin imamıydı Yunus, o hedefe yürürken sermayeyi kullanıyor ve giderek daha büyük bir sermayenin sahibi oluyor, yokluk arttıkça, bu dünyaya ait yokluk. Allah Teala daha güzel, daha muhteşem şeyler ihsan ediyor manevi cepheden. Eğer talepler fizik noktadaysa, o zaman da Allah Teala fizik standartlarda insanda bulunuyor, nimet gönderiyor. Allah'ın gönderdiği sofra Yunus'a ve arkadaşlarına ulaşıyor. Öyleyse sermaye yokluktur. Giderek yokluğa yaklaşan bir dünya hayatı kişiyi en üst seviyelere ulaştırır. Allah razı olsun. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün, ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi,
aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız.

El-Fatiha mı? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Ezzine enamte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Konumuz davranış biçimleri. Hadi gelin sizinle bunun Osmanlıca adını koyalım. Adab-ı muaşeret. Tekrar ediyorum, adab-ı muaşeret. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin davranış biçimleri olarak yansıdığı en kuvvetli saha dergah hayatıdır. Dergahta bir hayatınız olacak. Bu hayata intibak etmek sizin mutluluğunuz için lazımeden ötededir. Yani lazımdır değil, elzemdir. Mutlak gereklidir. Lazım kelimesiyle elzem kelimesi, lüzum kelimesi aynı gökten gelmesine rağmen elzem ekstrem derecede lazım olanı ifade eder. Gereklilik şartıdır. Mutlak olarak riayet edilmesi gerekendir. Dergahlarda birçok yerde hamdolsun ki kardeşlerimiz Osmanlı nizamını kendilerine düstur olarak aldılar. Sevgili kardeşlerim, dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Birbirinize her zaman bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama söylediğiniz şeyi söylediğinizin dışındaki diğer kardeşlerimiz dinlemek zorunda değillerdir. Eğer topluma hitap ediyorsanız normal olarak bizim şimdi sizlerle konuştuğumuz gibi konuşabilirsiniz. Bu onun gerekliliğidir. Orada herkesin duyabileceği bir seviyede bir yüksek sesle konuşmak elzemdir. Ama eğer dergâhtaysanız, eğer birbirinizle konuşuyorsanız, herkes birbiriyle konuşuyorsa böyle bir noktada hepiniz fısıltıyla konuşmayı usul haline getirmelisiniz. Allah başkalarının rahatsız edileceği bir ortamda sessizliği sever. Bunun manası konuşmamak değildir. Hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır. Kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir. Konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Yarenlik etmek Allah'ın da bahis konusu edildiği güzel bir sohbet biçimi demektir. Yaren muhtevasında yar olmak söz konusudur. Allah'a yar olmak, dost olmak, yar olmak, dost olmak demek. Sevgili kardeşlerim, yarenlik etmek de işte ben mesela şu anda ben sizinle yarenlik ediyorum.
Bu bizim sizinle yaptığımız yarenlik meselesinde gördüğünüz gibi bir anlatım söz konusudur. Duyabileceğiniz bir sesi kullanmak mecburiyetindeyim. Burada fısıltıyla konuşmak söz konusu değildir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Bunun manası başkalarını rahatsız etmektir. Onların kendi aralarında serbestçe konuşmalarına mani olmaktır. Bu kul hakkı almaktır. Öyleyse diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum ve sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O kardeşimiz gelene kadar, tezekkür başlayana kadar bir boş devre. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Yani sevgili kardeşlerim, dışarıdan gelen bir kardeşimiz, bizim aramızdan olmayan herhangi bir insan bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Dergah adamını müdrik, idrak etmiş olan Osmanlılar. Osmanlı dergahlarında fısıltıyla konuşmak temel faktördü. Hiç kimse kimseden rahatsızlık duyamazdı. Herkes yanındakiyle fısıltıyla konuşurdu. İşte sevgili kardeşlerim, sizler de öyle bir toplum oluşturmalısınız ki bu toplum fısıltıyla konuşan bir toplum olmalı. İki kişi konuşurken üçüncüsü onu duymamalı. Üçüncüsü başka bir ikilinin ikincisi veya birincisi olabilir. O da eğer diğer kardeşiyle ikinci iki kişi gene fısıltıyla konuşursa ne birinci ikili rahatsız olur ne de ikinci ikili rahatsız olur. Öyleyse dergâh adabında böyle bir sistemin 10 tane ikili, 20 tane ikili, 30 tane ikili arasında devam ettiğini düşünelim. Hiç kimse diğerine rahatsızlık vermez. Her ikili kendi aralarında başkalarının duyamayacağı bir sesle fısıltıyla konuşuyorlarsa onlar dergâh adabına tam riayet eden insanlardır. İşte ne zaman sizin aranıza bir yabancı gelir de sizi böyle bir şekilde konuşurken görürse o buna karşı sadece hayranlık duyar. Kendi toplumlarımda böyle bir olay yoksa size karşı duyacağı şey hayranlıktır. Varsa Allah'ın dostları arasında olduğundan emin olur. Çünkü siz eğer fısıltıyla konuşuyorsanız bulunduğunuz yerde kul hakkına riayet ediyorsunuz demektir. Nasıl yani? Hiç kimse duymak istemediği şeyleri kendisine zorla dinletilmesinden hoşlanmaz. Öyleyse konuştuğunuz zaman başka birinin duymasını
engelleyecek olan bir zayıf sesle, alçak sesle, fısıltıyla konuşmalısınız ki sizin sesinizi duyup rahatsız olabilecek kimse oluşmasın. Her yüksek sesle konuşan çift başka bir çiftin daha yüksek sesle konuşmasına sebebiyet verir. Neden? Çünkü ikinci çift kendi aralarındaki konuşmayı diğer taraftan ses geldiği için kendi düşüncelerinin ifadesinde rahatsızlık edici bir tesir sahası olarak algılarlar. Düşünceleri karmaşaya girebilir. Dikkatleri sizin konuşmanın üzerine toplanabilir. Böylece başkalarına eza vermiş olursunuz. Hitap ettiğiniz kardeşinizin dışında hiç kimse sizi dinlemek mecburiyetinde değildir. Aslında hitap ettiğiniz kardeşinizin de sizi dinlemek mecburiyetinde olduğu ve olmadığı standartlar söz konusudur. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Sevgili kardeşlerim, eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bir sözle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Size sert bir şekilde konuşan, kötü söz söyleyen birine mutlaka müdahale etmeniz gerekir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Ona, onun sesinin tonunda ondan daha çok onu azarlayan bir davranış biçimi sergilemeyin. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam. Ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok. Birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Eğer onun size neden çattığını anlamak istiyorsanız ona sorabilirsiniz. Dersiniz ki bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim. Gerekirse bir daha dileyin. Öyleyse bunu söylediğiniz zaman olay o noktada sona erecektir sevgili kardeşlerim. O kişinin öfkesi kursağında kalacaktır. O bekler ki siz ona onun sertliğinde bir şey söyleyesiniz de o daha çok ileriye gitsin, daha çok sinirlensin, öfkesini tamamen boşaltsın. Sizi sözleriyle hırpalasın, hatta dövmeye kalksın. Ama sevgili kardeşlerim, siz ona bunu söylediğiniz zaman onun bütün elini ayağını kırdınız. Ona yapacak hiçbir şey bırakmadınız. Sahasını kapattınız. İkinci adımı atıp da öfke spiralini yukarıya doğru yükseltecek olan bir cevabı oluşturamaz. Siz ondan af dilediğiniz anda olay biter.
karşınızdaki kişi ne diyeceğini şaşırır. Kuvvetli bir ihtimalle o sizden af dilemek, o da sizden af dilemek mecburiyetini duyacaktır ve sebep gösterecektir size, niçin size öyle davrandığını ifade edecektir. O zaman bu konu sizinle alakalıysa ondan size göre o konu hata olsa da, hata olmasa da bir defa daha af dilemelisiniz. Ve eğer siz öyle bir olayda hemen kendinizi müdafaya kalkarsanız, baştan kazandığınız puanları kaybetmeye başlarsanız, sakın öyle yapmayın. Ondan af diledikten sonra demeniz lazım gene şey şudur ki, ben hangi tarzda davranırsam davranayım, bu davranışım başkalarına da nasıl görünürse görünsün, sizin bu girişiminizden sonra bana kesin olarak benim suçum olarak görünüyor. Ben size karşı hata işlemiş durumdayım. Ve bu hata sebebiyle Allah'ın huzurunda sizden bu sebeple af diledim, gene dilerim, her zaman af dilerim. Bu benim hatam. Ama bundan sonra bu hatayı bir daha inşallah tekrar ettirmem, tekrarlamam. Bu konuda Allah Teala'dan da yardım isterim. Göreceksiniz ki inşallah bir daha size karşı bu tarzda bir hatam, yanlış davranışım inşallah hiç oluşmayacak. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sulh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Sadece dergahlarda değil, Osmanlı bir kervansaraylar ülkesiydi. Avrupa'yı yarısından daha öteye kadar fethetmiş bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Bütün Balkanlar, Avrupa'nın yarısından fazlası Osmanlı tarafından işgal edilmişti. Dünyadaki en büyük imparatorluğun sahibiydi. Romalılar Osmanlı'dan sonra geliyordu bu konuda. En yüksek devresinde, en büyük fetihlerinin en büyük kilometre kare olduğu noktada Roma, Osmanlı'dan sonra gelen ikinci imparatorluktur. Osmanlı parçalandığı zaman ortaya 28 tane ülke çıktı. Bunun hepsi şimdi ayrı ayrı devletler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı nezaketi, Osmanlı saray adabı ve Osmanlı dergah adabı bütün Avrupa'ya ün salmıştı. Bu saray ve dergah adabının dışında kervansaray adabı söz konusuydu. Eğer bir atınız varsa bütün Osmanlı memalikini hiç paranız olmadığını kabul edelim, dolaşmak imkanının sahibiydiniz. Her kervansaray sizi belli bir süre, şu anda süreyi hatırlayamıyorum, bir ay mı, iki ay mı, belli bir süre mutlaka misafir etmek, kanununun emirlerine uymak durumundaydı. Her kervansaray bir vakıfla idare edilirdi. Büyük arazilerin sahipleri, arazilerin bir kısmını satarak kervansarayı yaptırırdı. Geri kalan ikinci bir kısmını, arazileri çok geniş, ikinci bir kısmını da bu kervansarayın
ihtiyaçlarının temini için vakfeder de, mesela bir zeytinliği vakfederini düşünün, oradan elde edilen gelir kervansarayın bir yıl boyunca ihtiyaçlarını temin ederdi. Osmanlı merkeziyetçi bir idare değildi. Ademi merkeziyetçiydi. Yani işgal edilen her toprak parçası oranın yetkililerine tımarhas ve zahmet adlarıyla verilirdi. Ayrı ayrı dizaynlardı bunlar. Ama orada idare edilirdi her şey. Mahallinde. Oradaki kişi, Uç Bey'i, Sancak Bey'i, Beyler Bey'i, onların emrindeki kişiler, işgal ettikleri toprakları merkezden yapılan dağılıma göre Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı dizayn içerisinde idare ederlerdi. Oranın geliri oraya harcanırdı. Bu sebeple hatta gelir fazlası merkeze gönderilirdi. Böyle bir dizaynda Osmanlı kervansaraylarda hiç kimseyi zorlamadan, burada böyle davranılır demeden, öyle bir edep oturtmuşlardı ki, gelen misafirler arasında hem Osmanlılar bulunurdu, hem de her milletten insan. Osmanlı'nın temizliği, Osmanlı'nın kendi aralarındaki alçak sesle fısıltıyla konuşması, asla içki içmemesi, başkalarına karşı her zaman üst seviye saygılı davranması Avrupa halkını hep imrendirmiştir. 1299'dan 1683'e kadar bu böyle devam etti sevgili kardeşlerim. Sonra yavaş yavaş bozulma başladı. Bozulmanın temelinde de sadece bir tek faktör vardır. Osmanlı'nın %80'ini aşan tasavvuf tabiyetinde olmanın giderek azalmaya başlaması ve bunun arkasında da ilmini cumcuların, şu yıldızlar ilminin sahiplerinin adım adım saraylarda yer tutması. Allah'ın mürşitlerinin yerini saraylarda ilmi nücumla uğraşanların alması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes biliyor ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Ve 700 seneden beri de Osmanlıyız. Hamdolsun ki soykütüğümüz bunu kesin olarak koyuyor ortaya. Öyleyse her zaman hayranlığımızı dile getirmekten geri kalmayız. Osmanlı kervansaraylarda misafirlere zor kullanarak, burada yavaş sesle konuşulur, burada şöyle yapılır, böyle yapılır diyerek değil. Oraya gene misafir olarak giden ve oranın idarecileri olan Osmanlı'nın birbirlerine karşı ve misafirlerine karşı gösterdiği misafirperverlik ve davranış biçimlerindeki üstün saygı müessesesi, işte insanları Osmanlı'ya hayran bırakan bunlardı. Bir taraftan Bacıyan-ı Rum, hanımlar kesimindeki tasavvufun en üst seviyede yaşanması, bir taraftan da Ahi Evran, kardeşlik, kainat, kardeşlik dizaynı, ikisi de
tasavvufu yaşıyordu. Erkekler de tasavvufu yaşıyordu. Ahi Evran Teşkilatı'nın müntesipleri. Hanımlar da Vacihan-ı Rum. Onlar da tasavvufu yaşıyorlardı. Evet, birçok tasavvuf kolu vardı. Ama hepsi de birbiriyle yarış halindeydiler. Nezakette, başkalarına karşı saygıda, yani adapta. Onun için tasavvuf mensuplarının büyük kısmı hep aynı şeyi söylemiştir. Tasavvuf adaptan ibarettir. İnsanlara karşı, insanlarla olan ilişkilerde adap, mürşide karşı adap ve Allah'a karşı gene adap. Adap, adab-ı maşiret, davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü davranırsınız. Bir, öyle bir şekilde davranırsınız ki başkalarının kalbini kırarsınız. İki, öyle bir şekilde davranırsınız ki başkalarının kalbini kazanırsınız. Öyleyse neden ikinci değil de birinci tercih ediliyor? Çünkü nefsinize şeytan tesir ediyor. Ve sizin çevrenizi rahatsız edici bir tutum izlemenizi sağlamaya çalışıyor. Her zaman öyle yapar. Herkesin fısıltıyla konuştuğu bir ortama girdiğiniz zaman siz de fısıltıyla konuşmak mecburiyetini duyarsınız. Neden? Çünkü oradaki hava bunu gerektirir. Eğer siz tasavvuftan birisi değilseniz, oraya girene kadar siz harala gürele konuşmayı usul haline getirmişsiniz. Yüksek sesle konuşmak, başkalarını rahatsız etmek pek umurunuzda olmamış. Ama öyle bir ortama girdiğiniz zaman herkesin fısıltıyla konuştuğunu görünce siz de fısıltıyla konuşmaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o zaman sizin yaşantınızın dışında bir takım insanların varlığını görürsünüz. Bu insanlar farklı. Bu insanlar neden farklı diye merak edersiniz. Yüzlerine baktığınız zaman nur görürsünüz. Gözlerine baktığınız zaman huzuru okursunuz. Seslerine baktığınız zaman size sıkıntı verecek olan hiçbir taraflarının olmadığını idrak edersiniz. Haza bunlar insan dersiniz. Aslında haza bunlar demek zaten. İşte demek, bunlar demek. Ama Türkçemize böyle girmiş. Haza zaten bunlar demek, bunlar insan. Sevgili kardeşlerim, birçok şeyin yanlış olarak telaffuz edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Mesela bir tabir vardır, bir şeyin çok fazla olduğunu belirtmek için ibadullah kelimesi kullanılır. İbadullah, Allah'ın kulları demek. Oradakiler mi ibadullah? Böyle bir ifade, yani ne kadar çok oldukları belirtilir. Ama aslında yanlış bir ifade. Oradakilerin Allah-u Teala'nın gerçekten kulları olup olmadığını bilemezsiniz. Ayrıca ibadullah sadece çok sayıda insanın bulunması manasına kullanılır. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sizlerle beraber olmak, neden olursa olsun bahsetmek, bu bizim için doyulmaz bir zevk. Farkında mısınız ne kadar mutlu olduğumuzu sevgili kardeşlerim? Sizlerle beraberken, size hitap ederken, bu dakikalar geçerken, Allah-u Teala'nın bize ne kadar büyük
ihsanlarda bulunduğunu, ne kadar büyük nimetleri Allah-u Teala'nın üzerimizde oluşturduğunu görüyoruz. Bu mutlaka bir insana en büyük ölçüde haz veren bir müessese. Kalpler birbiriyle bir anlaşma zemini içerisinde, bir beraberlik, aynı telden çalıyoruz. Aynı şarkılar hoşumuza gidiyor. Acaba sizler de bizim gibi misiniz bilmiyorum ama sevgili kardeşlerim, biz de tasavvufa girmeden evvel ukalanın biriydik. Ve de entelektüel olacağız diye, bize öyle görsünler, öyle desinler diye ne kalıplara girmeye çalıştık. Mesela ne kadar uğraşmışımdır Mozart'ı, Beethoven'i sevmek için, operayı sevmek için. Hiçbirini sevemedim sevgili kardeşlerim. Hele o Mozart'la Beethoven, onların o orkestrasını işittiğim zaman hep şunu hissetmişimdir. Karanlık bir mağaradayım. Etrafımdaki duvarlar o sesle beraber bana yaklaşıyor. Beni her taraftan kuşatıyor. Ve de sıkışıyorum. Sıkıntı duyuyorum. Operanın da sevilecek bir tarafını göremedim. Sevmiş görünmekte olmadı. Sevemediğimi herkes bilir. Ama sevgili kardeşlerim, ya klasik Türk sanat müziği? Türk sanat müziğinin bir tedavi vasıtası olduğunu biliyor muydunuz? Acaba neden Osmanlı Türk sanat müziğisi ayrı ayrı isimlerden oluşuyor? Yani besteler ayrı ayrı türde. Ferah feza makamı deniyor. Saz semaisi deniyor. Nişabürek faslı deniyor. Bu konunun ilmini yapanlar için bir sürü isim ard arda sayılıyor. Biliyor musunuz ki bütün dünya üzerinde en üstün müzik sizin atalarınızın müziği. Makamlar, makamlar, makamlar. Neden o kadar çok makam? Çünkü her makam, eğer onu bir hastaya dinletirseniz, her makam başka bir hastalığın tedavi ritmine sahip. Ses dalgaları o hasta üzerinde, o makamın tesir ettiği hasta üzerinde mutlaka pozitif tesir icra ediyor. Ve zaman içerisinde hastanın iyileşmesine sebebiyet veriyor. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Osmanlı'da müzikle terapi, makamların tesir sahasının ölçülmesi ve tatbikatıyla geniş bir çerçeve içerisinde bir büyük tedavi vasıtası olarak kullanıldı. Şimdi de kullanılmaya başlandı ve pozitif neticeler her geçen gün artıyor. Öyleyse oh keka diyecek misiniz? Hem müzik dinleyeceğim hem de iyileşeceğim. Evet, hem müzik dinleyeceksiniz hem de iyileşeceksiniz.
bir kısım şifa yurtlarında böyle bir tatbikat başladı ve başarılı sonuçlar da var. Sevgili kardeşlerim, buraya nereden geldik? Davranış biçimlerinden. Şu hayran olduğumuz Osmanlı her seferinde bizi konunun dışına çıkarıyor galiba. Ama davranış biçimleri dediğimiz zaman her yerdeki davranış biçimleri. Sarayda en üst seviye davranış biçimi öğretilirdi. Saraya girenler küçük yaşta alınırdı. İlkokul çağında hatta daha küçük yaşta alınırdı. Ve her bulunan çağın bir üstü daha aşağıdaki çağın mensuplarını yetiştirirdi. O kendi büyüğü tarafından yetiştirilmiştir. O büyük de kendi büyüğü tarafından yetiştirilmiştir. En üstteki en alttakine yeteceğim diye uğraşmazdı. Kademe kademe insanlar birbirini eğitirdi. Ve Enderun adı verilen saray okulu bütün Avrupa'da insanların ilgisini çeken, oraya ulaşmalarını bir istek haline getiren çok çekici bir cazibe merkeziydi. Osmanlı her açıdan muhteşem dizaynlar ortaya koymuştur. Yeniçeri dediğimiz kişilere dikkatle bakın. Bunların aslında hiçbirisi orijinleri itibariyle Türk değildir. Avrupa'daki aileler çocuklarını Osmanlı'ya Enderun'da yetişsinler diye vermek için yarış haline girerlerdi. Her 10 aileden bir tek çocuk seçilirdi. Ve bu çocuklar küçük yaştan itibaren Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere seçilirdi ve her yaşta ayrı bir eğitim bu çocuklar için mutlak olarak uygulanırdı. Her açıdan çocuklar Yeniçeri olma adabının sahibi kılınırdı. Yeniçeriler o zamanki Avrupa'nın korkulu rüyasıydı. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri Ocağı'nda adab önde gelen bir müesseseydi. Belli bir yaşa geldiği zaman tabiyet mutlak olarak gerçekleşirdi. Bu noktadan itibaren tasavvufun bütün standartları uygulanırdı. Başlangıç yıllarında Hacı Bektaş-ı Veli onların mürşidiydi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye gülbank çekerlerdi Yeniçeriler. Ortalık inim inim inlerdi. Ve köstler çalardı yani davullar. Yeniçeriler geçerken yerler gökler titrerdi. Sevgili kardeşlerim, bütün bu anlattığım şeyler Allah'a karşı duyulan büyük sevgiden kaynaklanan bir aşkı ifade ederdi. Onlar Allah'a aşıktılar. Allah için yaşarlardı. Yeniçeriler evlenemezlerdi. Kendilerini Allah'a adamışlardı.
tarikatın bütün gereklerini bütün boyutlarıyla yerine getirirlerdi ve sadece asker olduklarını bilirlerdi ve görevlerini o devirdeki en üstün standartlar içinde gerçekleştirirlerdi. Bir Osmanlı düşünün ki sevgili kardeşlerim, Orta Çağ'da bütün Avrupa'nın donanmasından daha fazla sayıda kadırgaya Osmanlı sahip oldu. Bu sebeple Akdeniz bir Türk Gölü haline geldi. Osmanlı İslam ülkelerinin sahibiydi. Bütün bu söylediklerimiz hep tasavvuf kültürüne dayalıdır. Yani İslam'ın yaşanmasına. Tasavvuf nedir? İslam'ın Kur'an'daki bütün boyutlarıyla yaşandığı hayat tarzı. İslam'ın bütün boyutlarıyla yaşandığı hayat tarzı işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvufun muhtevasına bakın sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartını yaşamak değildir tasavvuf. Tasavvuf onun çok ama çok ötesidir. Tasavvuf, İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı bütünüyle yaşamaktır. Tasavvuf, Allah'ın ezeli ve ebedi dininin bütün gereklerini yerine getirmektir. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Tasavvufun softalıkla uzaktan yakından hiç ilişkisi olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf her şeyden evvel külliyelerde tam bir adab sergilenen muhteşem bir müessesedir. Her haliyle size Allah'ı hatırlatmalı. İşte mensup olmakla şeref duyduğumuz tasavvuf. Yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanma. Yani Kur'an'ın bütün emirlerini yerine getirme, yasak ettiklerini yapmamak. Ve dört başı mamur, mutlu bir hayat yaşamak. Bütün emirlerini yerine getirmek söz konusuysa daimi zikir emirlerden bir tanesi. Oraya ulaştığınız zaman Allah ile olan ilişkilerinizde size adabı Allah öğretir. Sevgili kardeşlerim, hayat yaşanmasından zevk alınan bir vasıta olmalıdır. Allah ve ona teslim olmak hedef olmalıdır. Sizden çevrenize yayılanların sadece pozitif dalga boyları olması hedef alınmalıdır. Teslimlerin dördünü de gerçekleşmekse ibadetlerinizin hedefidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu yani veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda konumuzun bizi nereye götürdüğünü
fark edebiliyor muyuz? Dergah adabına götürüyor. Dergah, dışarıdaki hayatın bir parçası değildir. Dergah, Allah ile olan münasebetlerin bir parçasıdır. Bu sizi dışarıdaki çirkefin dışına, selamete taşır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gemi iskeleden ayrılır. Artık siz Allah'a doğru bir yola çıktınız. Ya da füze

zaman hayatınızın bütün negatif faktörleri artık devre dışı kalmıştır. Sizin için sadece zevkler, mutluluklar vardır. Hiçbir negatif faktör size negatif olarak tesir edemez. Yaşantının her bölümü ve ölümler, hayır, sizi negatif olarak etkileyemez. Çünkü her şeyin sonunu, ölümden sonra neler olacağını defaatle yaşamışsınızdır. Ölüm sizin için artık başkalarının sandığı o korkunç şey değildir. Sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşayan biz tasavvuf mensupları, biz Kur'an'ı yaşayanlar, biz kainatın ezeli ve ebedi dininin temel esaslarını yaşayanlar, sonsuz bir mutluluğun içinde yolculuğa çıkanlarız. Bir mutluluk denizinde dalgaları kucaklamak, kulaçlamak ve yorulmak bilmeden hedefe yüzmek. Bu deniz yukarıya doğru çıkarır insanı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, her anlattığım açıda farklı bir taraf mutlaka yakalayacaksınız. Başkalarından farklı bir taraf. İşte o farklı taraf var ya, bizleri buradan kalplerimizden birbirine bağlayan bir bağ oluşturur. Bu bağın bir ucu bizdedir. İkinci ucu sizde değildir. İkinci uç size Allah'tan dolaşarak iner ve ulaşır. Eğer biz sizi seviyorsak, bu sevgi Allah'tan dolaşarak size katlanarak ulaşır. Siz bizi seviyorsanız bu sevgi bize Allah'tan dolaşarak katlanarak ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederim, şükrederim ki bizler Allah ile birlikte olanlarız. Sevgiyi Allah'ın kalplerine verdiği iki tarafız. Biriz, beraberiz. Allah Teala, sizler ve biz bir elmanın üç yarısıyız. Ve biz ikimiz, sizlerle biz birbirimize ve Allah'a muhtacız. Allah hiçbirimize, hiçbir şeye muhtaç değildir. İşte Allah'ın sahibimiz olması, bizim onun kölesi olmamız bize neden bu kadar mutluluk veriyor? Bu size anlattığım sebeplerle sevgili kardeşlerim. O bizim Rabbimiz yetmez, sahibimiz, biz onun azatsız kölesiyiz. İşte size her şey öylesine güzel ki dediğim zaman, Allah ile olan o sonsuz güzel yaşantımızı anlatmaya çalışıyorum. Her gün mutluluğun arttığı bir dizayn içinde bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Çevre şartları her yerde problemlerle doludur. Bu problemler ya size tesir eder ya da etmez. Problemlerin tesir etmediği bir noktada ne zaman olursunuz? Allah için olduğunuz zaman. Bir gün Allah için olacaksınız. Problemler size tesir etmeyecek, edemeyecek. Onları başkaları problem olarak görecekler. Siz göremeyeceksiniz.

Her yerde mutluluğu yaşayacaksınız. Her yerde Allah Teala sizi mutlu kılacak. Daimi zikre ulaşın, ne demek istediğimi anlayacaksınız. O günkü yaşantınızı eski yaşantınızla kıyasladığınız zaman ne kadar avari yıllar geçirmiş olduğunuzu hatırlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse davranış biçimlerinizi dergah adabında mutlaka Allah'ın güzel emirleriyle perçinleyin. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Ki başkaları da kendi aralarında fısıltıyla konuşabilsin, herkes birbiriyle konuşabilsin ama hiç kimse rahatsız olmasın. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. Allah'ın katında onların sizden daha üstün sayılabileceğini dikkate alın. Hatta öyle kabul edin. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Sahabe bunu kendilerine düstur edinmişler. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Herkes kendisinden daha çok hak sahibidir diye düşünmüş. Bütün sahabe. Ve öyle yaşamışlar. Bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlar olmuşlar. Ve böyle ölmüşler. Şerefle, şanla yaşanan bir hayat. Ve dergâh adamının temeli orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Araba girdiğiniz zaman fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dergah hayatında mutlaka bunu ön plana çıkarmalısınız. Bu dergaha layık olduğunuzu ispat etmelisiniz. Sizin aranıza katılan her yeni istikbalde kardeşimiz olacak kişi sizdeki bu müstesna olayı görsün. Hepinizin Allah ile olan ilişkilerinde ve insanlarla olan ilişkilerinde başkalarından farklı bir yapıda olduğunu hissetsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her zamanki gibi gene bir konuşmanın sonuna ulaştık. Nasıl ulaştığımızı anlayamadan vakit yine tamamlandı. Hamdolsun ki Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı boşuna harcamadık sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraber olduk. Bizim için fayda oldu. Sizin için fayda oldu. Allah'ın da bundan razı olduğu kanısındayız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden razı. Biz de sizden razıyız. Siz de bizden razı mısınız? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah Teala şu kainatta en çok insan adı verilen bu mahlukunu yani sizleri seviyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü kainatta ne varsa yarattığı her şeyi sizler için yaratmış ve emrini de musahhar kılmış. Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda ne yaratmışsa yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Ey insanlar diyor. Her şey bizler için yaratılmış. Bütün bir kainat canlısıyla cansızıyla. Eğer insandan daha çok sevdiği, daha çok değer verdiği bir yaratığı olsaydı Allah Teala'nın bize indirdiği kitap diyecekti ki biz sizi falan mahlukumuz için yarattık. Ama öyle söylemiyorum. Aksine bizim dışımızda yarattığı bütün mahlukatı bizler için, insanlar için yarattığını söylüyor. Bütün melekler, bütün cinler, bütün hayvanlar, bütün bitkiler, canlı adını verdiğiniz ne varsa her şey ve cansız olan bütün bir kainat hep insan için yaratılmış. Ondan evvel hiçbir şey yokmuş. Sadece yokluk varmış. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkilerde madde bir. İnsan kainatın en önemli yaratığı, en üstün yaratığı, Allah'ın en çok sevdiği yaratık. Allah'ın zatı hariç, Allah hariç her şey yaratıktır. Sadece o yaratandır. Bu düzen içerisinde Allah'ın en çok sevdiği mahluk insansa Allah ondan ne isteyebilir diye düşünelim. Bir tek cevap olabilir suale. Allah onun sadece mutlu olmasını ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim dizaynının farz dizilerine baktığımız zaman bu dizilerin her birinin mutlaka bir saadete geçit verdiğini göreceksiniz. Sadece mutluluğa geçit verdiğini göreceksiniz. Eğer Allah'ın dizaynında onun taleplerine paralel bir yol takip ederse insanoğlu, onun saadete ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse Allah insanlardan ne istiyor? İnsanlardan sadece mutluluk istiyor. Bütün insanların sadece ve sadece mutluluğa ulaşmasını başka hiçbir talebi yok. Hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukat içinde en değerli olan insanoğlu hangi standartlarda acaba yaşıyor? Acaba insanoğlu farkında mı Allah'ın kendisini en çok sevdiğini, en çok sevdiği mahlukun kendisi olduğunun farkında mı? Biliyor mu bunları? Ne yazık ki hayır. Kulvara bütün insanlar eşit şartlarda girerler. Bu Allah yolunda yapılan bir yarışmadır. Hayat Allah yolunda yapılan bir yarışmadır. Hayırlarda yapılan bir yarışma. Şeytan bu yarışmanın kötülüklerde yapılan bir yarışma olmasını arzu eder. Hedefi bütün insanları negatif istikamette etkileyip kendisi nasıl mutsuzsa, nasıl huzursuzsa bütün insanları da aynı statüye sokmak, huzursuz ve mutsuz kılmak. İşte iblis böyle bir gayretin içerisinde olan aslında zavallı bir mahluk. Ümit ediyorum ki benim bu öksürüklerimi mazur görüyorsunuzdur. Allah razı olsun. Öyleyse insan mı üstün? Dikkat edin. İnsanoğlu yaratıldığı zaman, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman insandan başka yaratılmış olan her şey vardı. İnsan kainata yeni bir hüviyette sokulan son varlıktır. Bugüne kadar gelen dizayn içerisinde insan kainata bu insan dizaynı halinde sokulan son varlıktır. Melekler ondan evvel yaratılmıştır, cinler ondan evvel yaratılmıştır, hayvanlar, bitkiler, canlı adını verdiğimiz bütün organizmalar insandan evvel yaratılmıştır. İnsanın son mahlukat olması neyi ifade eder? Kainatın canlılarla ve cansızlarla insan için donatıldığını ifade eder. Onun için yaratıldığını ifade eder. En son mahluka Allah'ın ihsanları. Öyleyse onun üstünlüğünü başka ispat eden ne var Kur'an-ı Kerim'de? Çok açık her şey. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı zaman Allah Teala bütün şeytanlara, cinlere, meleklere diyor ki onu yarattım, ona ruhumdan üfürdüm. Hepiniz önünde secdeyiz. Secde Allah'a yapılır. Ama Allah Teala'nın emri üzerine madem ki emreden Allah'tır, o zaman bu Allah'a ait olan bir emirdir. Mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bütün melekler, bütün cinler ve bütün şeytanlar hepsi secde ediyorlar. Bir tek şeytanlardan bir kişi, iblis, secde etmiyor. Ama insandan başka Allah'ın yarattığı hiçbir mahluka secde emri gelmemiştir. Öyleyse eğer Allah-u Teala insana secde edilmesini emrediyorsa, ondan evvel yaratılan bütün mahluklardan daha önemli, Allah'ın daha çok sevdiği, daha çok değer verdiği bir başka mahluk var demektir. Çünkü kendisine secde edilmesini emrediyor Allah-u Teala diğer mahluklar tarafından. Öyleyse Allah'ın neden en çok sevdiği mahluk? Bakınız Kur'an-ı Kerim birer birer bu safhaları anlatıyor bizlere. İnsanın üstünlüğünü insandan başka bütün mahlukata öğretmek için. Zannediyor musunuz ki bu bizim Kur'an-ı Kerim sadece biz insanlar tarafından biliniyor. Cinler tarafından da biliniyor, okunuyor. Şeytanlar tarafından da biliniyor. Şeytanlar da negatif maksatlarına hizmet için kullanmaya çalışıyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Evet, ayetlerin bir kısmı okunarak başkasına şeytani ilaveler yapıldığında bu bir büyü lisanı oluyor. İnsanlar onunla ayetleri değiştirerek, tersine çevirerek büyü yapıyorlar. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i bütün kainat için indirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse bütün kainatın peygamberidir, son peygamberidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki seni alemlere rahmet olman için yarattım diyor. Dünyanın bulunduğu zahiri alemin ötesinde diğer beş tane aleme daha peygamber olarak tayin edilmiş hepsine rahmet olsun diye, Allah'ın rahmetini oralara da ulaştırsın diye. Öyleyse insanoğlunun insanları başka bütün mahlukattan farklı kılan bir başka özelliği, sadece insana Allah-u Teala'nın, Allah'ın zatına dönebilecek olan bir vücut ihsan etmesidir. Bu vücudun adına ruh diyoruz. Allah'a dönebilecek özellikte sizin %100 aynınız olan bir vücudunuz var. Tasavvufa adım atanlar, adım attıkları gün onu Allah'a doğru yola çıkardılar. Kimin ruhu Allah'a ulaştıysa onların hepsi evliya oldu. Allah'ın evliyasından birileri oldular. Bu bir üstünlüktür. Başka hiçbir mahlukta Allah'a dönebilecek, Allah'ın zatına ulaşabilecek ve Allah'ın zatında yok olabilecek olan bir mahluk verilmedi. Allah'ın hiçbir yaratığına Allah-u Teala böyle bir beden, ruh adı verilen bir beden vermedi. Kendi zatına ulaşabilen esnaftan. Öyleyse bu insanın bir başka üstünlüğüdür. Allah-u Teala tarafından daha çok sevildiğinin bir başka ispatıdır. Bütün bunların ötesinde daha da önemli olan bir şey, bütün kainatı insan için yaratan Allah, insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Bakara suresinin 156. ayeti kelimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar derler ki, kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a, yani kendisi için yaratıldığımız Rabbimize, Allah'a geri döneceğiz. Ona mutlaka ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Biz onun için yaratıldık. Allah için yaratıldık. Görüyorsunuz ki dizi her safhada insanın üstünlüğünü ispat ediyor. İnsanın başka varlıklardan daha çok sevildiğini, tercih edildiğini, kainatın, bütün bir kainatın insan için yaratıldığını ifade ediyor. Öyleyse hiç kimse aksini iddia edemez ki insan Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahlukudur. Hal böyleyse o zaman düşünün, kendi cephenizden sevdikleriniz var. O sevdiklerinizin ne olduğunu istersiniz? Kesinlikle mutlu olmasını istersiniz diye düşünüyorum. Yoksa aksini düşünen mi var? Herkes sevdiği insanın mutlu olmasını ister. Ne yaparak? Allah'ın düşünce sistemini taklit ederek, onu benimseyerek. Allah da en çok sevdiği olan, sevdiklerin arasında en üstün yeri tutan insanın bu sebeple son derece basit bir mantıki dizayn içerisinde mutlu olmasını ister. İsterseniz size burada bir bilmece sorayım. Diyor ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Siz böyle bir cümle yapabilir miydiniz? Ben yapamayacağımdan eminim. Önce R harfiyle yazmak istemiştim. Severiz diye. Ama düzeltti. Severiz değil, seveniz yazılacak diye. En çok seni severiz olduğu zaman Allah Teala R harfini ne yapmak suretiyle, yani rızadaki R'yi Nazım'daki ne yapmak suretiyle muhteşem bir mana değişikliği oluşturdu. Bir tek kelime evveli alınıyor ve veya sonraya alınıyor. En çok seni seveniz. Yani bizim birçok sevdiğimiz var. Senden başkalarını da seveniz. Ama bütün bu sevdiklerimizin arasındaki en çok sevdiğimiz sensin. Ya seni en çok seveniz, seninle beraber seni benimle birlikte pek çok sevenler var. Ama o sevenler var ya, o bütün bu sevenlerin arasında seni en çok biz severiz diyor Allah-u Teala. Yani sevgini izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz ne demek istediğimi? O Allah böyle yazdırıyor. Bir kelimeyi aynı cümlede evvele veya geriye almak suretiyle mana bütün boyutlarıyla değişiyor. Sevgi üzerine dizayn etmiş her şeyini. Ve birinde seni birçok sevenler var ama bütün o sevenlerin içinde en çok seni biz severiz. Ötekinde de bizim pek çok sevdiğimiz var. Seni de severiz, onları da severiz. Ama seni bütün bunların arasında en çok seni severiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde insan adı verilen bu yaratığın müşahhas, nevi şahsına münhasır çok çok özel bir yeri var. En üst noktada insan var. Burada durun. Nasıl bir insan var? Onun Kur'an'da verdiği emirlere itaat eden insan var. Onları gerçekleştiren insan var. Yoksa en çok sevdiği mahluk hayvanlardan daha aşağı duruma düşüyor. Araf suresinin Allah-u Teala 179. ayet-i kerimesinde cehenneme gidecek olan, dalalette olan insanlardan bahsediyor. Onlar hayvanlar gibidir. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Onların gözleri varmış, görmezmiş. Onların kulakları varmış, işitmezmiş. Onların dilleri varmış, söylemezmiş. Sağır, kör ve dilsizlermiş. Neye karşı sağır, neye karşı kör, neye karşı dilsiz? Allah'ın açıklamaları ile ilişki kurun. Onun söylediklerini anlamada, anlatmakta ve işitmekte, onun söylediklerinin muhtevasını görmekte insanlar o hedeflere yönelemedikleri sürece kendilerini mutsuzluğa mahkum etmişlerdir. Öyleyse böyle bir izah bizi nereye götürüyor? İnsanoğlunun aksi iddia edilemeyecek bir statü içerisinde Allah'ın en çok sevdiği ve mutluluğunu, en çok onun mutluluğunu dilediği bir varlık olduğunu ispat ediyor. İşte bu noktadan itibaren şimdi Kur'an-ı Kerim'in yapısına bakalım. Bu perspektif içerisinde, böyle bir açıdan, bu statü içerisinde insanın üstün yaratılmışlarının açısından Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bir de bakıyoruz ki Allah Teala insanı mutlaka cennet saadetine ulaştırmak konusunda kesin kararlı. Bir de bakıyoruz ki Allah Teala insanı dünya saadetine ulaştırmak konusunda da kesin kararlı. Bütün bir Kur'an-ı Kerim'i buna göre dizayn etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, sen diyor bir ruha sahipsin. Ve o ruhu bana ulaştırmakla mükellefsin diyor. 11 defa üzerine farz kıldım diyor bunu. Bana ulaştırman diyor, bir tarafa ulaştırdığın takdirde benim evliyam, dostum olursun. Bırakınız ulaştırmayı diyor, bana o ruhunu ulaştırmayı dilediğin andan itibaren sen benim cennet saadetime layıksın diyor. Yani o görmeyen, işitmeyen, bilmeyen ve konuşmayan, dilsiz olan insanların en asgari standardına bir açıklama getiriyor Allah Teala. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Kim böyle bir dileğin sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sadece böyle bir dileğin sahibi olduğu için. Hangi şartla? Böyle bir dileğe sahip olduktan sonra o kişi yaşamazsa, Allah Teala onun hayatına son verirse, bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer yaşarsa mürşidine ulaşmak mecburiyetindedir. Ve Allah Teala'nın ona verdiği vasıflar, eğer Allah Teala'ya gerçekten ulaşmayı diliyorsa, onu mutlaka mürşidine ulaştıracak olan değerler taşır. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilediklerini ama mürşidlerine ulaşamadıklarını söylüyorlar. Burada Allah'ın açıklamalarının tersine bir zan var sadece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka bir mürşidine ulaştırır. İki, o zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah Teala ona hayat vermişse bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ne olur? Cennet saadetine iki ayrı cepheden daha hak kazanır. Birisi o kişinin dalaletten kurtulması, ikincisi küfürden kurtulması. Gerçekten bir insan mürşidine ulaştığı ana kadar ne yazık ki kalbinde küfür yazmaktadır. Allah Teala ancak o zaman o kişinin kalbindeki küfrü alacak, kalbin içine imanı yazacaktır. Öyleyse Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını biliyor mu? Herkesin cennet saadetine girmesini diliyor, ulaşmasını diliyor mu? Kesin, çünkü ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 11 defa farz kılmış üzerimize. Olay buysa, bu bir farzsa, Allah'ın neyi istediği kesinlik kazanıyor. 11 defa farz kıldığı bir tek şey var Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Unutmayın. Ne kadar önemli olduğunu ispatlamaksa dediğinde bırakınız Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Sadece insan oğlunun bunu dilemesi halinde, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde o kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş Allah Teala. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim. Ve kimi kendime ulaştırmayı dilersem onu yaşatırsam mutlaka kendime ulaştırırım. Ve kimi kendime ulaştırmışsam onu mutlaka cennetine alırım. Öyleyse iki ayrı cephesi var konunun. Birincisi kişinin hayat standardı, hayatının uzunluk süreci. Ne kadar yaşamış insanoğlu? Bir insan düşünün, bir gün aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah-u Teala bir, onu görür. Kalbindeki bu talebi görür. İki, işitir. Üç, bilir Allah-u Teala. Bu kadarı yeterlidir. Gördüğü, işittiği mi bildiği zamanın sıfır parçasında oluşmuştur. Allah Teala zamanın sıfır parçasında o kişinin kalbine nazar etmiş, görmüştür, bilmiştir, işitmiştir. Ne yapar? Onun derhal kulaklarındaki vakayı alır, kalbindeki ekinleti alır, irşat makamıyla arasında bulunan Hicab-ı Mesul'e adlı irşat makamından nefret ettirecek olan bir sistemi o kişiden Allah-u Teala çekip alır. Onu ondan, onların içinden de temizler. kişi Allah'a ulaşmak üzere atması lazım gelen adıma hazır hale gelir. Çünkü Hicab-ı Mesure irşat makamından nefrete sebebiyet veren bir örtüdür ki bütün insanların kalplerinde bir gulf olarak o kişi doğduğu andan itibaren bulunur. Hiç kimse de Allah'a ulaşma talebi olmadıkça Allah Teala o kişinin kalbinden mürşitlere duyulan nefreti almaz. Bütün insanların kalplerinde 19 tane afetin arasında nefret hissi mutlak olarak vardır. Ve bu nefretin mürşide karşı duyulması da kaçınılmazdır. Şeytan insanlara o nefretin büyümesi konusunda aklınıza gelmeyecek masallar uydurur. Ve zaten uydurmasa da insanın iç dünyasındaki nefret hissinin en baş noktasında mürşit vardır. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onun kalbindeki gulfu yani Hicab-ı Mestureyi almaz. Almadığı sürece o kişi mürşitten ona karşı sevgi duymak ne kelime nefret etmeye devam eder. O zaman onun mürşide ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Dikkat edin, Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaştırılacağını garanti ediyor. Ben onu mutlaka diyor, mürşidine ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amenü ise. Öyleyse buradaki dizayn bir bütünü teşkil ediyor. Bu dileğin sahibi mi? Kişi mutlaka kurtulmuştur. Çünkü Allah'ın sözleri var. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah sözünü çiğnemez. Hangi sözü verdiyse mutlak olarak o sözü yerine getirir. İşte insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi. Sonra Allah Teala neyi farz kılmış? Mürşide ulaşmayı farz kılmış. Niçin? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın da Allah'a ulaşsın diye. Kişi iki ayrı açıdan daha Allah'ın cennetini garanti etsin diye talaetten kurtulmak birincisi, küfürden kurtulup mümin olmak ikincisi. Sonraki emri ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmasını Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ki bir dördüncü defa bizim cennete ulaşmamızı garanti etmiş Allah Teala. Kur'an'daki bütün dizayn insanın kurtuluşuna hastır, insanın kurtuluşuna dönüktür. İşte bu kurtuluş cennet saadetidir. Felaha ermek olarak Kur'an-ı Kerim'de dizayn edilmiş kurtuluş olayı. Felaha ermek, cennet saadetinin sahibi olmak, bu konuda Allah'tan gerekli sözü almak. Öyleyse görüyorsunuz ki emirler insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye, mürşide ulaşmaya, ruhu Allah'a ulaştırmaya dayalı üç tane hedefe kesin olarak yönelmiş durumda. Öyleyse Allah Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanın mutlaka cennete ulaşmasını istiyor. Bunu farzlarıyla perçinlemiş. İnsanoğlu diyor, mutlaka bana ulaşmayı dilemeli, mutlaka mürşidine ulaşmalı ki ruhu vücudundan ayrılsın da bana doğru yola çıksın ve mutlaka o vücudundan ayrılan ruhunu bana ulaştırmalı diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanlardan istediği şey nedir? Allah-u Teala'nın insanlardan istediği şey o insanların Allah'ın cennetine ulaşmasıdır. Cennet saadetini mutlak olarak yaşamalarıdır. Öyleyse mutluluk adını verdiğiniz dizaynın Allah-u Teala tarafından mutlaka istendiğini, herkesin mutlaka Allah-u Teala cennete girmesini talep ettiğini Kur'an-ı Kerim kesin ve açık bir ihtarda, ihtar statüsü içerisinde bize hatırlatıyor. Ve bütün bu mutluluk dizaynının cennete müteallik kesimi sadece bir dileğe bağımlı kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen ne olur? Dilemeyen cehenneme girer. Ve insanlar Allah'ın bu büyük hakikatinden haberdar bile değiller. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri? Şöyle söylüyor Allah Teala: "Ellezine la yercune likaina ve razu bil hayatet dünya ve tme'enne biha ellezine hum an ayatina gafilun." Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını şu dünya hayatında yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bununla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. 8. ayette de şunu söylüyor: "Ülâike mevâhimin nârı bimâ kânû yeksibûn." Onların gidecekleri yer cehennemdir. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Bir dilekse kişiyi mutlak olarak kurtarıyor. O dileğin sahibi olduğunuz anda Allah kulaklarınızdaki vakayı, kalbinizdeki hekimiyeti ve irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestur adlı bir engeli kaldırıyor. Kişiler mutlaka nasiplerine ulaşıyorlar. Ulaşamayan hem dalalette kalıyor hem de ulaşamayan kişi ne yazık ki küfürde kalıyor. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanları mutlaka en kolay bir strateji içerisinde cennet saadetine ulaştırmak. Şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinize soruyorum. Zor bir şeyden bahsediyorum. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis-i şerifinde: güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ve Allah Teala sadece diyor ki kurtulmak mı istiyorsun? Benim cennetime girmek mi istiyorsun? Senden sadece bir dilek istiyorum ben. Bana ulaşmayı dileyeceksin, bu kadar. Senin yapman lazım gelen, senin üzerine koyduğun vazife bununla hudutlu. Geri kalanı diyor bana ait. Sana namazı ben sevdireceğim. Sana orucu ben sevdireceğim. Oruç tuttuğun zaman diyor, açlık hissettirmeyeceğim sana diyor Allah-u Teala. Gerçekten tasavvufa gerçek anlamda adım atan herkes daha ilk tuttuğu Perşembe orucunda açlığı hissetmez. Yüz binlerce insan böyle bir statünün içinde daha ilk mürşide adım attıkları, mürşide ulaştıkları ilk perşembe oruç tutmuşlardır. Aşkla, şevkle ama hayretle bakmışlardır ki hayır acıkmıyorlar, hayır susamıyorlar. O zaman yolun kıymetini anlamışlardır. Dikkat edin, bu Allah-u Teala'ya değil, size bağlı bir olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah mürşide karşı olan nefreti sizden almaz. Kalbinize ona karşı sevgiyi koymaz. Ona ulaşamazsınız. Ulaşamazsanız Allah'ın emirlerini yapma konusunda hayatınız boyunca hep zorlanacaksınız. Hep Allah'ın emirleri size yaşanması lazım gelen büyük zevkler olarak görünmek yerine bir angarya olarak görünecektir. Yapmaktan kaçındığınız, belki de sıkıntı duyduğunuz ibadetler. Oysa ki gerçek anlamda tasavvufa intisap eden herkes Allah'a olan ibadetlerinden sadece zevk duyar. Öyleyse ibadet bir mutluluktur. İşte konumuz mutluluk ve mutluluğun bir parçası ibadettir. Allah Teala bütün ibadetleri doyulmaz zevkler olarak programına koymuştur. Öyleyse Allah ile olan nizayına dikkatle bakın. O Kur'an'a koyduğu her emri sizlerin monoton hayatına zevkler katmak üzere dizayn etmiştir. Her ibadet bir zevki ifade eder. O ibadetleri kalp gözünüzün açılması halinde yaptığınızı düşünün. Namazı kılarken, zikrinizi yaparken karşınızda bir duvar yok artık. O duvara baksanız bile baş gözünüz duvarı görürken kalp gözünüz duvarın arkasını tüm kainatı görür. Salaha ulaştığınız zaman Rabbinizi de görürsünüz. Allah'a köle olmaya karar verdiğiniz zaman, Allah'a kul olmak Allah'ın emridir. Ama ötesi, o emretmediği halde sizin talebinize ikrar eder. O talep üzerine ancak Allah'a köle olursunuz. O zaman kainatın doyulmaz zevklerle dolu olduğunu idrak edersiniz. Mutluluk, zevklerin kesintisiz yaşanması halindedir. İç dünyanızda kesintisiz bir zevkler yaşantısı, dış dünyanızda başka insanlarla olan ilişkilerinizde gene kesintisiz bir zevkler yaşantısı, Allah ile olan ilişkilerinizde gene kesintisiz bir dünya yaşantısı, bir zevkler kurtulması. Hayat Allah-u Teala'ya teslim olabilirsiniz. Sadece zevklerden oluşan bir standart içinde sizi hayatınızın sonuna kadar götürür. Biliyor musunuz ki Allah bütün insanlara şunu ispat eder: olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. Eğer bir gün bütün negatif tesirleri sıfırlayabilen bir yardımın sahibi olursanız, Allah'ın size böyle bir yardımı, o zaman olayların hiçbirisinin sizi negatif etkileyebilmesi mümkün değildir. Sonsuz bir mutluluğu kesintisiz olarak iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşarsınız. İşte konunun bu tarafı dünya saadetini aşıyor ve sizi, affedersiniz, cennet saadetini aşıyor, sizi dünya saadetine taşıyor. Mutluluğun üç safhasının oluşması her safhada kişiyi mutlaka cennet saadetinin sahibi kılar dedik. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhu Allah'a ulaştırmak. Bunların her biri sizlere mutlak cennet saadetini sağlar. Birinci, tek başına buna yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, eğer Allah Teala ona hayat vermişse, mutlaka mürşidine ulaşmayı diler. Çünkü o dileği artık Allah koyuyor o kişinin içine. Kişinin yapması lazım gelen şey, cennet mutluluğuna ulaşan bu 28 basamağın 21 tanesinde kişiye düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan bütün faktörler Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanıdır. Allah'ın nimetidir, hediyesidir. Ve o her şeyi geliştirir. Ve geliştirmemesi söz konusu değildir, mümkün değildir. Onun için böyle bir dizaynı yerli yerine oturtmaya çalışın. Nerede size mantıksız bir şey geliyorsa bize lütfen ulaşın ki o konuyu size açalım. Kur'an-ı Kerim bir sonsuzluktur. O sonsuzluğun içinde sizin yakalayamadığınız nokta neresiyse onu bize açıklayın. Biz size o konuda alabildiğine derin Kur'an hükümlerini getiririz. Allah'ın mutluluğunu size o boyutlarda da anlatırız. Bu itibarla ulaşmanız lazım gelen mutluluğun cennet tarihine dayalı olan kesimi burada insan ruhunun Allah'a ulaşması noktasında 21 tane basamakta tamamlanıyor. Zor olan dünya mutluluğudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne yazık ki şeytan buraya da bir sürü hurafeyi katmış. La rahate fid dünya deniyor mesela. Böyle bir hadis-i şerif mevcut değil. Kur'an-ı Kerim zaten tam aksini söylüyor. Allah-u Teala diyor ki ben sizin sadece cennetimde sonsuza kadar mutlu olmanızı değil, şu dünya hayatında da mutlu olmanızı isterim. İki ayrı cepheden bunu da yakalayabilirsiniz diyor. Bir, ne zaman diyor başkaları için yaşamaya başlarsanız Allah'ın size verdiği her şeyi başkaları için kullanmaya başlarsanız o zaman diyor siz benim ülkemde yaşarsınız. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın ülkesi, şeytanın ülkesi mi var? Evet, çizin o çarpıyı, artıyı. Birisi absız, birisi ordinat veya tersi. Ama şu nokta sıfır noktasıdır. Bundan ötesi pozitif bir dünyayı, bundan aşağısı negatif bir dünyayı işaret eder. Negatif dünya sıfırın altına düştüğünüz dünyadır. Orası şeytanın ülkesidir. Ne zaman siz başka birine bir fenalık yapmayı, onu üzmeyi, ona bir tuzak hazırlamayı, onun için negatif şeyler yapmayı planlarsanız, siz o süreç içerisinde Allah'ın size verdiği her şeyi, hayatınızı, düşüncenizi, aklınızı, zamanınızı, belki de başkaları da çok kötülük yapmak isteyenler, paralarını, her şeylerini bu istikamette seferber etmişlerdir. Bu süreç içerisinde bir karenin içinde yaşıyorsunuz. Kalenin bir duvarı şeytan, ikincisi nefsiniz, üçüncüsü işlediğiniz şer, dördüncüsü mutsuzluk. Ama eğer siz şu sıfır noktasının üzerindeki pozitif alanda olsaydınız, ne yapmış olacaktınız? Bir başka insanın veya başka insanların mutluluğu için ne yapabileceğinizi düşünecektiniz. Size verilen her şeyi onlar için kullanmayı öğrenecektiniz. Başka insanlar için. Bunu yapabildiğiniz zaman siz artık başkaları için yaşayan birisiniz. Yani Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, vücudu, parayı, her şeyi başka insanların mutluluğu için seferber etmiş bir insansınız. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Gene bir karın içindesiniz. Allah birinci duvar, ruhunuz ikinci duvar, işlediğiniz hayır bu düşünce platformu içinde bile devamlı derecat kazanırsınız. İşlediğiniz hayırdır üçüncü duvar ve mutluluk dördüncü duvar. Gene kareyi oluşturdunuz. Ama bu sefer şeytanın size ulaşamayacağı bir yerde Allah'ın hudutları içindesiniz. Deneyin. Deyin ki ben bugün falancaya bir mutluluk vermek istiyorum. Onu mutlu etmek için bir hediye götüreceğim ona. Bir kalem vereceğim. Düşünün. Bu kalemi nasıl vereceğinizi düşüneceksiniz. Gideceksiniz Siirt'e, kalemi alacaksınız, ona götüreceksiniz, teslim edeceksiniz. Evvela gideceksiniz gitmek için bir 15-20 dakika. Onu satın almak için bakacaksınız. Uygun bir şey bulacaksınız. Gene bir 5-10 dakika. Ondan sonra tekrar arabaya atlayıp gideceksiniz. Onun bulunduğu yere. Gene bir 15-20 dakika. Bir saatinizi sırf bir insanı mutlu etmek için harcadınız. Dikkat edin. Şu andan itibaren deneyin bunu. Bunu yaptığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Bakın deneyin. Çünkü size mutluluğu veren şey o hediyeyi götürdüğünüz kişi değildir. Size mutluluğu veren Allah'tır. Siz hayatınızın bütününü böyle geçirebilirsiniz. Hayatınızı başkalarına adayarak. Onların mutluluğu için her şeyinizde devreye girdiğiniz zaman, onlar için yaşadığınız zaman, işte o zaman mutlusunuz. Böyle bir şeyi bir saatte oluşturduğunuzu götürüp o hediyeyi o kişiye teslim ettiğinizi düşünelim. Siz bir saatte o negatif alanın tamamen yukarısında Allah'la berabersiniz. Ruhunuz devamlı Allah ile ilişkinizdir. Şeytansa sadece nefsinize tesir edebilir. Öyleyse bu dizaynı bitirdiğiniz kişiye o kalemi teslim ettiniz. Sonra da aklınıza başka birisi geldi. Onu mutlu etmek için yeniden harekete geçtiniz. Geçemez misiniz? Bir yerde çalışıyorsunuz. Bunun içinde bile, bu standart içinde bile yine başka birinin mutluluğu için düşünebilirsiniz. Aynı zamanda başka bir şey de yapabilirsiniz. Başka birinin mutsuzluğunu da düşünebilirsiniz. O zaman alanınız aşağı indi. Şeytanın ülkesine indiniz. Ve nefsiniz mutlaka devrede. Şeytan mutlaka devrede. Siz artık fesat bir insansınız. Siz artık başka birinin mutluluğunu değil, başka birinin mutsuzluğunu düşünüyorsunuz. Bunu arıyorsunuz. Size Allah'ın verdiği her şeyi o istikamette kullanıyorsunuz. Başkasını mutsuz etmek için kullanıyorsunuz. Her şeyden evvel bunu bilmelisiniz ki buna Allah-u Teala'nın müsaadesi yok. Siz başkalarını mutsuz etmek ve neticede de onların yaşadığı mutsuzluğun üç katını, en az üç katını kendiniz yaşamak için yaratılmadınız. Siz başkalarına mutluluk ulaştırmak ve bu mutluluğun en az üç katını siz yaşamak için yaratıldınız. Başkaları için yaratıldınız. Başkalarına mutluluk verdiğiniz kadar mutlu olursunuz. O mutluluğu planladığınız an Allah-u Teala sizin içinize hep ferahlık verir. Çünkü siz başka birisini mutlu etmek için varsınız. Her şeyinizi o düzen içinde kullanıyorsunuz. Yetmez arkadan ruh nefse ferahlık verir. İkinci defa huzuru mutluluğu yaşarsınız. Yetmez. Küçük kıyametiniz öldüğünüz gündür. Hayat filminiz size gösterilecek. O hayat filmindeki bütün negatif faktörler için cezalanmak, bütün pozitif faktörler için de mükafatlanmak söz konusu. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Ben kimseye fenalık yapmıyorum. Gerçi ibadette etmiyorum ama ben ne derecat kaybederim ne de kazanırım mı diyorsunuz? Öyle diyorsanız büyük ölçüde bir yanılgının içindesiniz. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Onu yapmadığınız sürece devamlı her saniye derecat kaybedersiniz. Yetmez. İki halden birindesiniz. Ya bir başkası için bir kötülük düşünüyorsunuz, kafanız orada düşünüyorsunuz, ne yapabilirim de onun ayağını kaydırırım, ona nasıl bir kötülük ederim diye. Ya da gene bir başkası için ona nasıl mutluluk ulaştıracağınızı düşünüyorsunuz. Gene birincisinde derecat kaybediyorsunuz, ikincisinde gene her saniye derecat kazanıyorsunuz. Hiçbir saniye geçmemiştir doğduğunuzda itibaren bugüne kadar derecat kazanmadığınız veya kaybetmediğiniz bir tek saniye geçmemiştir. Öyleyse kabire girdiğiniz zaman hayat filminizi gösterecek. Kaybettiğiniz her derecenin karşılığını manevi azap olarak hepiniz ödeyeceksiniz. Ama bütün yaptığınız güzelliklerin de karşılığını manevi zevkler olarak, Allah'ın verdiği bir güzellik olarak gene yaşayacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın her güzel olaydan sonra size yaşattığı mutluluk O olayı yaşarken de

insanların vahfı için çalıştırıyor. Açık ve kesin hüküm koymuş Allah Teala. Şeytan diyor ki, ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün o insanların sıratı müstakimine gireceğim. Onların hepsini sana ulaşmaktan men edeceğim. Onların hepsini en mutsuz insanlar olarak yaşatmaya çalışacağım. Ve kıyamet günü göreceksin ki onların çoğu sana şükreder olmayacaklar. Bir tek hedefi var. Bütün insanları sonsuz bir mutsuzluk içinde yaşatmak ve bu mutsuzluğun içinde hayatını tamamlatmak, ölüme götürmek. Şeytan insanlara hep intihar fikri verir. İntihar eden herkesin gireceği yer cehennem olduğu için. Şeytan bütün insanların sadece başkalarına fenalık etmesi için onların nefslerine devamlı bir şeyler söyler. Şeytan egoyu besler. Kişinin kendisini övmesi için, başkalarının üstün olduğunu ispat etmesi için egoyu besler. Bir başka sebeple daha besler. Nasıl sağlayacak kişi bunu? Bir, kendini överek, iki, başkalarını küçük göstererek. İkisini de yapar. Bu insanlar bunları yaparken şeytanın elinde bir oyuncak olduklarını hiç fark etmezler. Şeytanın düşüncelerini hep kendi düşüncelerini zannederler. Ve zokayı yutarlar, tuzağa düşerler ve hep kayıptalardır. Bir düşünebilseler, Allah'ın güzellikleri var bir tarafta. Ben neden başkalarına yardım için yaşamayayım? Neden onların mutluluğunu aramayayım da ben kendim o mutluluğu onların yaşadığım üç katı yaşamayayım diye bir şey akıllarına bile gelmez. Hep şu seviyenin altında şeytanın ülkesinde yaşarlar. Ve teselliler de vardır. Herkes bana böyle davranıyor. Onlar bana kötü davranıyor. Ben de onlara kötü davranıyorum. De ne oluyor? Onlar da mutsuz, sen de mutsuzsun. Şimdi aksini düşünelim. Onlar sana gene kötü davransın. Ama sen onlara öyle davranma. O zaman sana yapılan bütün kötülüklere rağmen mutluluğu yaşayacaksın. Hayır, bunun paraya ihtiyacı yok. Hayır, bunun bir şeylerin sahibi olmakla alakası yok. İnsanlar diyorlar ki, benim hazinelerim olsaydı herkese dağıtırdım, onları da mutlu ederdim, ben de mutlu olurdum. Bunlar masallar. Size verilen ne varsa, onlarla şu anda etrafınızda kim varsa, herkese mutluluğu ulaştırabilirsiniz. Herkese. Hiç istisnası yok. İnsanlar sizden çok şeyler beklemiyorlar ki. Onlara göstereceğiniz bir güler yüz, onların tarafında olduğunuzu onlara ispat etmek. Bunu anlamayacaklardır. Ama zamanla her şey yerlerine oturacaktır. Diyecektir ki kişi, ben ona düşman olduğum halde o bana nasıl dost olabilir? Bunun manasını başlangıçta anlayamazlar. Ama ona rağmen öyle olmamışsınız. Yani onlar size ne yaparlarsa yapsınlar, o onların problemi, onların kayıpları, onların şeytanın dünyasında yaşamaları ve onların mutsuzluğu. Ama size yaptıkları her yanlış davranış size bir şeyler kazandırır. Çünkü bir hudut aşılmıştır. Kul hakkı doğmuştur. Siz kazananlardansınız. Onlar kaybedenlerden. Ama siz olun. Hep bütün insanların mutluluğu için yaşayın. O zaman görmeyeceksiniz. Kesin olarak vicdanınızda Allah Teala size ispat edecek ki siz başkaları için olduğunuz zaman mutlu bir insansınız. Bunun manası negatif olayların üzerinizdeki tesirini Allah Teala bütünüyle alır. Hep güzellikleri yaşarsınız. Daimi zikrin sahibi olmanız gerekmiyor. Şeytanla mücadele etmeniz gerekiyor. İblis ne yapıp edip Allah'ın bütün güzelliklerini size negatif faktörler olarak sunmaya çalışır. Şeytan ne yapar eder? Allah'ın bütün negatif faktörlerini de size güzellikler olarak sunmaya çalışır.

kendi düşüncenizmiş gibi düşünce platformunuza girip sizi bunlara ikna etmeye çalışır. Hangi olayın arkasından bir huzursuzluk yaşadıysanız, onun bir zevk olarak düşünmesi halinde bile bu huzursuzluğu yaşadıysanız bilin ki arkasında şeytan var, nefsiniz var, şeytanın ülkesindesiniz. Öyleyse sadece iki tane dünya. Sıfırın üstü Allah'ın alemi. Sıfırın altı şeytanın alemi. Evet, diyeceksiniz ki benim yaşadığım dünyada bana sadece bu öğretildi. Tamam. Biliyoruz. Ama biz de size bir başka şey öğretiyoruz. Yaşadığınız zaman, denediğiniz zaman daha ilk denemede ne demek istediğimi anlayacaksınız. İlk denemede mutluluğu yaşayacaksınız. Bugün hemen deneyin. Görün bakalım başka birine bir güzelliği sağlamak için, ona bir mutluluk vermek için bir davranışta bulunun bakalım. Nereye ulaşacaksınız? Bunun o sonsuz mutluluğunu yaşadığınız zaman ikinci bir saati de, üçüncü bir saati de, dördüncü bir saati de, beşinci bir saati de başkalarının mutluluğu için güzel düşüncelere donatmak şiarımız olacaktır, hedefimiz olacaktır. Öyle yaptığınız zaman sadece siz mutlu olmayacaksınız. Siz etrafına mutluluk saçan bir insan olacaksınız. Olur ki bazı insanlar sizi anlayamazlar. Onlar da kendi düşünce platformlarında belki yaptıklarınızdan suçlu duyarlar. Ama siz Allah katında halis olun. Gerisi sizi alakadar etmez. Allah-u Teala ile aranızda her zaman güzelliklerini yaşayın. Bunun manası başka insanlara mutluluk vermenizdir. Öyleyse hayatınızı bu temel hedef üzerine doğrultun. Unutmayın, kimse sizin düşmanınız değildir. Aslında sizin düşman olanlar da sadece şeytanın dostlarıdır. O anda onunla dostluk kurdukları için bu yanlışlığı yapıyorlar. Onun düşünce platformunda bulundukları için. Öyleyse mutluluk uzak bir yerde değil. Bütün insanlar, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutlaka ulaşabileceğiniz bir yerdedirler. Allah-u Teala'nın hepinizi bu istikamette sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Salam. Amin. Amin.

0: Allah Teala müsaitlerini anladıklarını bildiklerini söylüyorlar ve halkımızı kendi anlattıkları doğrultuda yönlendiriyorlar. Acaba yardım nasıl mezun olup da bu dini maçlardan mezun olup da ayetlerden gafil olmak mümkün müdür? İnşallah bize bunu açıklar mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed'in Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Ve as-salatu müstakim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın ayetleri, Allah'ın Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Allah'ın yazdırdığı ayetler. Bu ayetleri üniversiteler yazdırmıyor. Allah yazdırıyor. Ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmak veya olmamak bizim sevgili din adamlarımızın izah ettiği gibi Arapçayı çok iyi bilmeye kelam bilmeye, fıkıh bilmeye, akaid bilmeye, gramer bilmeye ve hadisleri ezberlemeye bağlı bir konu değil. Allah-u Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olma muhtevasını Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve veciz bir biçimde anlatmış durumda. Ne zaman insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'i araştırıyoruz. İki grup ayet-i kerimenin birbirini tamamladığını görüyoruz. Birinci grup ayet-i kerimede ne var? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri var. Allah-u Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ وَوَاهُمْ نَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı bilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gideceği yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Şimdi açıklamaya geliyoruz. Son derece açık ve kesin. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse bu kişi Allah'ın ifadesiyle Allah'ın ayetlerinden gafil olandır. Neden gafil olandır? Ayet-i kerime kendisi söylemiyor mu? Gafil olandır. Çünkü eğer bunu gerçekleştirmezse gideceği yer cehennem. Bir insan düşünebilir misiniz? Hem alim olsun, Kur'an-ı Kerim konusunda alim olsun, hem de bile bile kendisini cehenneme götürecek olan şeyi yapsın, kurtaracak olan şeyi yapmasın. Ondan sonra da bir kişilik tasasını desin ki ben Kur'an-ı Kerim'i bilirim. Eğer Kur'an-ı Kerim'i biliyorsan önce kendini kurtarman gerekmez mi? Ve 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı biliyordu. Gerçekten biliyor muydu? Beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Rad suresi 20 21 22. ayetler. Diyor ki: "Ellezîne yufûne bi ahdillâhi." Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Allah ile olan ahd demek yemin, misak ve ahd demek. Üçü beraber. Nefsimizin yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, üçü beraber. Ve devam ediyor Allah Teala. Ve la yenkudûne misak ve misak demini ruhlarının Allah'a verdiği misaki bozmazlar. Bozmamak ne demek? Yerine getirmek demek. Yerine getirirler. Peki nasıl? Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ. Bu ayeti kelime kelime vermek istiyorum. Çünkü Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim meali var. Hepsi yanlış. وَالَّذ۪ينَ ve onlar demek. يَسُلُونَ vasıl ederler. Başa ye geliyor. Fail'le fiil aynı standartta. Önce fail, önce fail kim yapıyorsa o işi, vellezine ve onlar. Eğer ye ile başlıyorsa onlar bu işi yapıyorlar. Yasülüne. Vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi. Emrellahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Dikkat edin. O Allah'a verdikleri misaki yerine getiren kişiler öyle kişilermiş ki onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. Ve Allah-u Teala devam ediyor. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşevle rabbehim. Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabir ittigaya ve çelabihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ve lezzine sabir ittigaya ve çelabihim. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. İşte onlar var ya, o Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar var ya, onlar Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse sahabe bu hedefi gerçekleştirmişse, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlarsa, Lâs suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in büyük gerçeği şu ki hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a ulaşamaz. İşte Allah-u Teala'nın dizayını son derece açık olarak geliyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar kavli dinlerler. Kavlin yani sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Bütün sahabe hidayete ermişler. Niçin sahabe diyorum? Allah Teala burada sahabe diyor mu? Hayır demiyor. İsim olarak sahabe geçmemiş. Ama sözün ahsen olanına tabi olanlar ve arkasından da hidayete erenler. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala sözün ahseni olanı tabi olurlar? Sözün ahseni kimde? Sözün ahseni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Allah-u Teala'nın insanlar için kullandığı ahsen tabiri fizik vücutlar açısından sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılmıştır. Neden ahsen? Ahsen demek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şekilde işlemesi mümkün olmayan kişi demek. Peygamber Efendimiz sahten bahsen midir? Allah Teala diyor ki, ya Habibim sen okuma attığın zaman sen atmadın bizzat. oluyor kendinden konuşmaz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim konuştuklarımızı söyler diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman onu konuşturan Allah. Kulu attığı zaman kulu attıran Allah. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan aşağı Allah'ın tasarrufu altında. Peygamber. Öyleyse ahsen oynanın müessesesi ona ait. Allah Teala diyor ki Habibim sana şiir yazdırmadık. Zaten yakışmazdı da. Sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin. Niçin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem apaçık bir Kur'an-ı Kerim? Çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim yazıyor. Ve konuştuğun zaman sadece iki şey yapabilir. Bir, Allah'ın kendisine konuşturduklarını konuşabilir. İki, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i. İkisi de ahsen. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü olduğu için ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman sadece Allah'ın konuştuklarını konuşturacağı için, konuşacağı için ahsen. Ve o at açık bir Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bir kitaba bakıp da onu okumayı öğrenmedi. Ümmi olarak rahmetli oldu. Ama okumayı öğrenmedi mi? Öğrendi. İkisi arasında tenakuz varmış gibi görünüyor. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. Hatırlarsınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'na çıkar. 30 gün, dağdan 40 gün orada kalırdı. Yanına kuru ekmek ve su alırdı. İtikafa çekilirdi. 40 yaşında olduğu yıl Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle ona göründü. İnsan hümiyetinde temsil etti. Öyle göründü. Bir adım attığına doğru ikrar dedi oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam dedi ki ben okuma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. Gene dedi ikrar. Gene aynı cevabı aldı. İkinci adımıydı. Üçüncü adımı attı. İlk rabiyesini Rabbi kesin. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıkı sarıldı. Allah'ın cereyanı Peygamber'e oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisi birden şiddetle sarsıldılar. Şimdi Özkan kardeşimiz nasıl bu cezbeyle bu sözü çıkar duyuyorsa, Allah diyorsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı standartlarda aynı sözü söyledi. Ve şiddetle sarsıldılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saatlerce titredi. Ve eve döndüğünde beni örtün dedi. Ondan sonra ey örtülere bilinen peygamber ifadesiyle başlayan ayetler o zaman geldi. Ne demişti en son Cebrail aleyhisselam? İkra bir isim Rabbi ki. Rabbinin ismiyle oku. Allah Teala diyor ki Habibim sana o Kur'an'ı indirdiğimiz zaman onu ezberlemek için ne diye gayret edip duruyorsun? Sana onu indirmeye muktedir olan Allah onları senin kalbine nakşetmeye de muktedirdir. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ahsen olan onun sözünü dinliyorlar. Açık ve kesin bir şekilde sahabeden bahsediyor Allah Teala. Ve bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Bizim sevgili dostlarımız diyebilirler ki iyi de burada sahabenin adı sahabe olarak geçmiyor. Peki. Ama konumuz da bitmiyor. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o ünlülere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanlar bizim hepimiz fizik vücudumuzu ve kimimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ünlülere ve kitap sahiplerine. Acaba onlardan da Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Eğer olsaydı mutlaka önce hidayete ermiş olacaklardı. Yani ruhlarını Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Ne diyoruz? Bütün sahabe fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Hiç kimse bu ayet-i kerime gelince ruhunu Allah'a teslim etmeden fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Ruhun Allah'a teslim edilmesi 21. basamaktan sonraki velayetin ilk basamağı, ilk makamı 22. basamak. Fena makamı. Ondan sonra 23. basamak, beka makamı. Ondan sonra 24. basamak, zülf makamı. Ondan sonra 25. basamak, muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Öyleyse fizik vücudun Allah'a tesliminden 3 makam evvel ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslimi. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarından evvel ruhlarını teslim etmiş mi? İki ayette onu kesin olarak söylüyor, teslim etmişler. Öyleyse o ruhlarını Allah'a ulaştırıp, Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıp teslim edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler değil mi? Rahat suresinin 22. ayet-i kerimesine göre, kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'a teslim ederse o, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerdi. Hepsi de Allah'a ulaştılar. Öyleyse onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardı. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Yunus 8 böyle söylüyor. Peki sahabe nereye gidecek? Bakınız ne diyor Allah Teala Araf suresinin 157. ayeti girmesinde. O ümmi, nebi, resule tabi olanlar var ya, onların hepsi felaha erdiler. Ümmi, nebi, resul. İşte burada kesin ve açık bir hüküm var. Kur'an-ı Kerim boyunca hem ümmi olacak, hem nebi olacak, hem resul olacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başka hiç kimse yok böyle olan. Ümmi, nebi ve resul. O. Kim ona tabi olmuşsa hepsi felah ermişler. Hepsi cennet saadetinin sahibi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. On dört asır evvel bizim ilahiyat fakültelerinden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olan sahabe söz konusuydu. En üst seviyeli mezuniyette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ait, o da ümmi. Hani laflarımızda bizim Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyamadığımızı söylüyorlar ya, belki de hani bir hatırlatma bu. Hani sahabeyle beraber üniversitenin en üst derecesiyle mezun olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam var ya, ümmiydi. Okuma yazma falan bilmiyordu. Ve sahabeden de okuma yazmayı bilmeyen birçok kişi vardı. Ama hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardı. Çünkü Allah'a ulaşmayı biliyorlardı. Öyleyse üniversiteden mezun olmak, master yapmak, doktora yapmak, arkasından doçent olmak, profesör olmak, bunlar bir kişiyi Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtaramıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah-u Teala ikinci grup ayet-i kerimede, ki bu Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi, bu gerçeği çok daha detaylı bir şekilde izah ediyor. Allah-u Teala bir takım insanlardan bahsediyor. Onlar diyor, Allah'ın hidayet yolunu gördükleri zaman onu asla yol olarak kabul etmezler. Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu asla yol olarak kabul etmezler. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol kabul ederler. Yol itiraz ederler. Kim bunlar? A'raf 146 bunların da Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Şimdi hadi gelin Bakara Suresi'nin 256 ve 257 ayetlerini gözden geçirelim. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyine rüştü minel gay. İrşat yollarıyla gay yolları insanları Allah'a ve Allah'ın cennetine ulaştıracak olan yollarla gay yolları cehennemin en dibindeki kuyuya ulaştıracak olan yollar birbirinden tebeyyün etmiştir. Açık bir şekilde beyan edilmiş ve birbirinden kesin standartlarda ayrılmıştır. Sonra Allah-u Teala işaretini veriyor. Kim diyor tağutu reddederse, inkar ederse ve Allah'a amel olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir imanın sahibi olursa, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılırlar diyor. Hemen yektur bit tağuti, kim tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olursa fekat istenseke bil urvetül muska, onlar sımsıkı bir kulba sarılırlar. Lentisame laha, ondan kopması mümkün olmayan, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılırlar. Allah-u Semî'ün Aleyhim, Allah işitir ve bilir. Bakınız buradaki sadece Allah'ın işitip bilmesi kelimeleri bile bir büyük hakikati anlatıyor bize. Çünkü Allah Teala hep kalbinize bakar. Ne zaman, acaba ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Ne zaman sizin için irşat yoluyla gay yolu, onları değerlendirdiğiniz zaman irşat yolu sizin seçim alanınıza girecek? Ne zaman? İşte ne zaman irşat yolu sizin seçiminizse, kalbinize bakan Allah ait olduğu an, bu kalbinizde belirdiği an onu bilir, onu işitir, onu görür. Allahü basirül bil ibad buyuruyor Allah-u Teala. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür. Allah işitir ve bilir. Hem işitir hem bilir hem de görür Allah-u Teala. Şimdi iki tane usulden bahsettik. Birincisi irşat yolu, ikincisi gay yolu. Gay yolu kimle alakalı? Tağutla. İrşat yolu kimle alakalı? Allah ile alakalı. Öyleyse ayet-i kerimenin devamında, yani Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinden sonra gelen 257. ayet-i kerimesinde açıklamayı kesinleştiriyor Allah-u Teala. Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amenu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur.
2: Allah!
1: Yuhricuhum mine zulümati ilen nur. Allah onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah-u Teala. Yani kişi mürşidin ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlıyor. Gerekli şartlar tamam olduğu için nefslerinin kalbi zulmetten nura yaklaşıyor. Nurla doluyor. Şimdi böyle olmayanlara bakıyoruz. Kiminle alaka kuruyorlardı? Tağutla. Ellezine keferu. Onlar ki kafirlerdir. Evliya hümet tağute. Tağutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhucinehüm minen nuri ile zulümati. Onlar da o tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. İşte İki tür davranış biçimi. Allah ile ilişki kurabilmek için Allah'ın mürşidine ulaşmak, şeytanla ilişki kurabilmek için tağuta ulaşmak söz konusu. Ve kim tağutun dostuysa, yani Allah'ın yaşamına girmediyse o kafirdir. Allah-u Teala burada açık ve kesin bir şekilde diyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا onlar ki kafirlerdir. اَوْلِيَهُمْ تَعْبُوتَ Tağutun dostları, şeytanın, insan ve cin şeytanların ve şeytanın dostları onlar kafirlerdir diyor. Ve kalpleri de nurdan zulmete götürülür. Bir insan düşünün. Mürşidine ulaşmış. Hidayete ermiş. Kalbi aydınlanmış. Ama mürşidinden şüpheye düşmüş. O zaman Allah-u Teala derhal müdahale ediyor. O kişinin kalbinin içinde bulunan iman kelimesini alıyor. Kalbin içine küfür kelimesini tekrar koyuyor. Kendi zatına ulaşan ruhu tekrar kişinin başımızına gönderiyor. Mürşidin ruhunu oradan alıyor. Bütün şartlar eskiye dönüyor. İşte bu Allah'ın nurlarıyla aydınlanmış olan, yarıdan daha fazla aydınlanmış olan bir nefs kalbinin tekrar sıfıra var, sıfır, sıfıra sıfır, elde var sıfır noktasına tekrar dönüşülür. Böyle bir dizaynı ayet olduğu ayetlerde yerine oturttuğunuz zaman irşat yollarıyla, gay yollarının birisi irşat yolu, birisi gay yolu. Allah'a ulaştıran yollarla zülmaniyetin sonunda bulunan şeytana ulaşma yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için bir sonuçla karşı karşıyayız. İşte o sonucu en güzel dizaynda Allah-u Teala ifade ediyor. İşte insanoğlu Allah-u Teala'nın indinde bir hedefi gerçekleştiriyor. Her şeyi en güzel dizayn etmiş Allah-u Teala. Şimdi gördüğümüz o ki iki nevi insan var. Bir, irşat yolunu seçen insanlar, Allah'a ulaşmak için harekete geçen insanlar, bunların yolu mutlaka mürşitten geçiyor. İki, gay yolunu seçen insanlar, bunların yolu mutlaka sabıktan, şeytandan geçiyor. Şimdi Araf suresinin 146. ayet-i kerimesini bu açıdan değerlendirelim. Ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onlar için söylüyor Allah Teala. Onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşanlardır. Kimi tarif ediyor? Zamanımızın sevgili alim dostlarımızın, din alim dostlarımızın, bu adamlar ilahiyat fakültesinin profesörleri cakalarından geçilmiyor. Adamlar bütün televizyonları parçalamışlar. Gece gündüz oradalar. Suallere cevap vermeler mi ararsınız? Dini anlatmak mı ararsınız? Asır tafırlarından da hiç geçilmez. Bu insanlar profesör bugüne bugün. Bizim tertemiz halkımızda hep bu adamların söylediğine inanır. Bilmezler ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Biz onlara demez miyiz o zaman? Ey gafiller! Ne zaman öğreneceksiniz Kur'an-ı Kerim'i? Allah-u Teala sizin için tarif getiriyor Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. O yeryüzünde haksız yere gururla dolaşanlar var ya diyor Allah-u Teala. Onlar diyor Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Madde 1. Madde 2. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu asla yol olarak kabul etmezler. Onlar sadece gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini cehenneme götüren yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol itaz ederler diyor. Şimdi gördünüz mü? Bir insan Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde anlatılan Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyetine Allah'ın yolunu seçtiği zaman gelir. Allah'ın yolu önce Allah'a ulaşmayı dilemekle tahakkuk eder. İkinci etapta mürşide ulaşmak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'ın irşat yolunu seçen kişidir. İlişkisi Allah iledir. Ve onları mutlaka kurtaracağını söylüyor Allah-u Teala. Evvela şunu söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Nereden başlamıştık sözlerimize? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların Allah'ın ayetlerinden gafil oluşları ve gidecekleri yerin cehennem oluşunun kesinleşmesi. Şimdi aksine bakalım. Allah Teala Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Femen kanu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'ad. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Ayet-i Kerime'nin devamında onlar nefsleriyle cihad etsinler ifadesi var. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilerse, kim ruhun Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yani Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinenler. Gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol edinenler değil. Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu kendilerine yol edinenler. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar, Allah'ın ayetlerini bilenler. Öyleyse dizaynı Allah'ın indindeki dizayn olarak düşünün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir diyor Allah Teala. Nasıl gelecek? Madde 1. Allah onları kendisine ulaştırmayı dileyecek. Allah'ın kanunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Diler mi? İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilemediği insanlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemediği insanlar var. Kim Allah'ın irşat yolunu seçer de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırmayı mutlaka diliyor. İşte o insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlar. Kim de Allah'ın irşat yolunu gördüğü halde o yolu kendine yol edinmezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, ne demek Allah'a ulaşmayı dilemek? İrşat yolunu seçmek demek. Çünkü irşat yolu insanın ruhunun Allah'a ulaştığı yol. Kim irşat yolunu dilemezse o Allah'ın irşat yolunu dilemiyor, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor, Allah'ın ayetlerinden gafil olan. Nitekim Allah-u Teala bunu açık ve net olarak söylüyor Ayet 46'da. Diyor ki onlar ki irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak benimsemezler, seçmezler, yol itiraz etmezler. Onlar ancak gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol edinenlerdir. Onlar hükmü açık açık getiriyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın irşat yolunu seçmeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Böyle bir dizaynda insanların durumuna dikkatle bakın. Arap 146 birçok cephelerden muhtevayı veriyor. O insanlar hiçbir şekilde Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Hiçbir şekilde Allah'ın ayetleriyle ilgili değiller. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı açıkça belli oluyor. Onların gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Böylece görüyoruz ki bu insanlar Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah onlara ayetlerini açıklamaktan, ayetlerinin manasını göstermekten sabrı nazar eder diyor. Yani onlara layık olmadıkları için Allah ayetlerinin gerçek anlamını göstermiyor, söylemiyor. Bunu bilmeleri mümkün değil. Ayet-i kerime son derece açık olarak söylüyor. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Bunun diyor sebebi o insanların Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor. Nakletmeleridir diyor. Öyleyse onlar diyor Allah-u Teala Araf 146'da Allah'ın bütün ayetlerini görseler gene inanmazlar diyor. Allah'ın bütün ayetlerini görseler gene inanmazlar. Yani Allah-u Teala onlara her ayetini yeter bir şahit indirerek ispat etse gene inanmazlar onlar diyor. Ve ayet-i kerimenin sonunda çünkü diyor onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir. Yalanlayanlardır diyor. Öyleyse onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Bununla bitiyor Allah-u Teala sizlerin ayetlerinden. Niçin Allah'ın ayetlerinden gafil? Çünkü Allah'ın ayetlerinden yalanlı olanlar. Şimdi zamanımızın bu kadarlarına bütün vakıfların bunların üzerine toplanmış. Ne diyor Allah Teala? Allah onlara hasta ayetlerinin gerçek manasını anlatmak bundan sabrını kırılır. Ne yapıyorsunuz burada? Allah'ın onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman, anlattığı zaman Kur'an-ı Kerim'i onlar okuduğu zaman da hicab-ı mesire vardır diyor. Gizli bir perde vardır. İrşad makamından nefret etmeyi sağlayacak olan bir perde. Onların diyor, kulaklarında vaka vardır diyor. Onların kulakları duyar. Ama onların zihinleri gitmez. Manaya veremezler diyor. Ve sen diyor sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle ayağa kalkıp arkalarını dönerler ve oranı uzaklaşırlar. Onların ötenin aranda hicab-ı mesire adlı bir perde vardır. Onların saklarında ikimiz içinde bir idraksizlik müessesesi vardır. Senin söylediklerini idrak edememler. Bütün bunlar işte bunlar alim düşünürler. Onlarda irşat makamıyla aralarını açan, irşat makamından nefret etmelerini sağlayan bir gizli perde var. Neden? Çünkü Allah'ın ayetlerinin hepsini inkar ediyorlar. Çünkü irşat yolunu gördükleri zaman onu asla yol olarak kabul etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye davet ediyordu? İrşada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye davet ediyordu? Allah'a ulaşmaya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye davet ediyordu? ulaşmayı gerçekleştirebilmek için kendisine tabi olmaya. Hiçbirini yapmıyorlardı. Oranın, Mekke'nin alim getiren insanları, öğrenmişleri, öğrenmiş bir ilmi altında tutlara tapan bu insanlar Allah'ın temel ilmelerini hiçbir zaman lisete almadılar. İşte Araf Suresinin 146. ayet-i kerimesi İsra Suresinin 44 ve 45. ayet-i kerimeleriyle tam bir paralellik içinde. İnsanların kulaklarında vaka var. Kulaklar duyuyor ama zihin vaka olduğu için arada kulağın duyduğu şeyi manalandıramıyor. Manalandıramayınca davete icabet etmiyor. Davete icabet etmeyenlerin durumunu söylüyor mesela. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman asla irşat yolunu yol olarak benimsemezler. Söylediğim sebeplerden dolayı. Ama onlar velayet yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol olarak benimserler. Şimdi hadi gelin zamanımızın bu alim geçinen ama Allah'ın ayetlerinden dahil olan şu insanlara beraberce bakalım. Niye sebebiyet verecekler dersiniz? Kendilerinin söylediklerine inanan insanların sadece cehenneme gitmesine. Öyleyse Allah'ın irşat yolu var. Bu insanlar onu yol olarak kabul etmiyor. Ve öteki insanlara da o kendilerindeki profesör titrinin muhtevası içerisinde diyorlar ki bunu yalnız biz biliriz. Bu işi gerçekten bilenler için, mesela bizim için diyorlar ki hayır o bilmez. Bu işin ustası biziz. Bunun neticesini düşünebiliyor musunuz? Arkalarına taktıkları 60 milyon insanı tıpış tıpış cehenneme götürüyor bu insanlar. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Bu insanları cehenneme götüren onlardan. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin saadetlerine ve kübarasına itaat ettik. Tabire dikkat edin lütfen. Tabi olduk değil. Çünkü onlar irşat makamı değil, kendilerine tabi olunmaz. Sadece itaat ediyorlar adamlar. Çünkü bunlar açık açık emrediyor insanlara. Siz diyorlar onun söylediğine bakmayın. O diyorlar zaten üşütük ve bu itibarla zaten bilmez hiçbir şey. Siz dini bizden öğreneceksiniz. Dinin ustası biziz. Şimdi bu dinin ustası olduklarını iddia eden adamların iddialarının neticesine bakalım. Allah'a ulaşmayı diliyorlar mı? Asla. Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Onları dikkatle dinleyin. Sözlerimizin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine tam olarak uyduğunu gören bu insanlar asla söylediklerimizi kabul etmiyorlar. Diyorlar ki hayır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Bu sebeple hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyemez. Allah-u Teala da Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Bu kadar da bitiyor mu? Hayır. Onlar asla mürşide ulaşmıyorlar. Bunu asla kabul etmiyorlar. Yani irşat yolunu asla kabul etmiyorlar. Görüyor musunuz? Allah-u Teala ne demiş ayetlerde? Hepsi birer birer çıkıyor. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Neden gafiller? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, mürşide ulaşmıyorlar. Mürşide ulaşmayan, irşat yoluna ulaşmayan kişidir. Araf 146'da Allah-u Teala diyor ki onlar irşat yolunu gördükleri zaman asla o yolu kendilerine yol edinmezler. Hiçbir zaman bir mürşidinle gidip de diz çöküp tövbe etmezler. Onlar diyor gay yolunu gördükleri zaman, şeytanın yolunu gördükleri zaman o yola tabi olurlar. İşte zaten birisine tabi olmayan otomatik olarak ikincisine tabi olmuştur. Kim Allah'ın irşat yoluna tabi olmazsa, mürşide ulaşarak tabi olmazsa o gay yolunun içindedir. Çünkü sadece iki tane yol var. birinde olmuyor, otomatik olarak diğerinde. Allah Teala başka ne diyor? Onlar diyor, bu Allah'ın yolunu yol itiraz etmeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer cehennem, sebebini söylüyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ayetlerini naklettikleri için, Allah'ın ayetlerini yalanladıkları için. Şimdi bakıyoruz, Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar asla Allah'ın hidayet yolunu yol olarak benimsemezler. Onlar hiçbir zaman hidayete eremezler. Kim bu insanlar? İrşad yolunu nakledenler. Allah'ın irşad yolunu yalanlayanlar. İrşad yolu diye bir yok. Allah'ın hidayetini yalanlayanlar. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın hidayetinin yalanlandığını söylüyor. Yani insan ruhunun Allah'a ulaşmasının yalanlandığını söylüyor. Ve onların asla hidayete eremeyeceğini söylüyor. Araf 146'da da Allah-u Teala insanların irşad yolunu reddettikleri için hidayete ermelerinin mümkün olmadığını söylüyor. Öyleyse muhtevayı birleştirdiğimiz zaman hep aynı noktaya ulaşıyoruz. Bu insanlar başka insanlara biz bu işi biliyoruz diye onları aldatıcı sözler söyleyen, alim geçiren ama aslında Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin manasına hiçbir zaman varamayan, ondan gafil olanlar. Bu ayetlerin manasına varabilmiş olsalardı, onlar da Allah'ın dostu olacaklardı. Onlar da Allah'ın üniversitesinden mezun olacaklardı. Ve Allah'ın insanların kurtuluşu adına ortaya koyduğu her şeyi bu insanlar sadece inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanların yapacağı başka nedir ki? Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar ediyorlar. Mürşide ulaşmayı inkar ediyorlar. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasını, Allah Teala yani hidayet yolunu 11 defa üzerimize farz kılmış, onu inkar ediyorlar. Ondan sonra insanın fizik vücudunun Allah'a teslimini inkar ediyorlar. İnsanın nefsinin Allah'a teslimini inkar ediyorlar. Yani kısaca insanların cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını temel alan, hedef alan bütün ayetler bu insanlar tarafından sadece ve sadece inkar ediliyor. Allah-u Teala'nın onlara Allah'ın ayetlerini öğretmekten sarf nazar etmesi bir sebebe dayalı. Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri sebebine dayalı. Bu sebep zaten onları hidayet yolundan otomatik olarak men ediyor. Allah'ın irşat yolunu, hidayet yolunu gördükleri zaman asla onu yol olarak benimsemiyorlar. Ancak şeytanın kendilerini cehenneme ulaştıracak olan dahi yolunu benimsiyorlar. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan bir insan ne yapar? Allah insanı niçin yaratmış? Mutlu olsun diye, hem dünya saadetine ulaşsın diye, hem Allah'ın cennetine ulaşsın diye. Ne yapar o zaman o insan? Allah'ın cennetine ulaşacak olan yolu benimser. O yolun gereklerini gerçekleştirir. Ama bu insanlar hem kendilerini cehenneme mahkum etmişler, hem de onlara inanan milyonlarca insanı peşlerine takıp cehenneme götürüyorlar. Öyleyse bu insanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olan bu insanlar, arkalarına taktıkları insanlarla beraber cehenneme gidecek olanlar. İşte Asaf 67-68 onlardan bahsediyor. Diyorlar ki biz, cehennemdekiler derler ki diyor Allah-u Teala, biz devrimizin küberasına, yani din konusunun değil sadece devleti idare edenlerin, büyüklerin sözlerine itaat ettik. Burada dinle alakalı bir kesim yok. Ama aynı zamanda saadatların da sözlerine itaat ettik diyorlar. Saadatlar kimler? Her konunun ileri gelenleri. Konumuz din. Din konusunun ileri gelenleri de bizim sevgili profesör dostlarımız. Bu sevgili profesörler insanların Allah ile olan ilişkilerinde öyle bir düzene ulaşmışlar ki bu düzen içerisinde insanların yaptığı şey sadece Allah'ın güzelliklerinden mahrum olmaz. İnsanlara söyledikleri şey kitaplarından öğrendikleri yanlışlar ve yalanlar. Kur'an-ı Kerim onlara hidayete ermeyi öğütüyor, mürşide ulaşmayı öğütüyor, hayır öğütlemiyor, farz kılıyor. Bunları gerçekleştirmek için zikir yapmayı farz kılıyor, bu adamlar bunların hepsini inkar ediyorlar. Madde bir, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yok mu diyorlar ölmeden evvel. İnsan ruhu ancak öldükten sonra Allah'a ulaşır. Ne gördük? Bütün safalar bunlar tarafından açık ve kesin bir şekilde yalanlanıyor. Onun için Allah-u Teala Allah'ın onlara muhteva olarak iyi bakmadığını, onların mutlaka cezalanacağını, bunun da sebebinin Allah'ın ayetlerini bu insanların inkar etmesi olduğunu söylüyor. Öyleyse Araf 146 onların zaten ileriki tarafını bırakmamış.

ayetlerini ve özellikle hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ederler. Ve ketmederler diyor. Onu bildikleri halde gizlerler diyor bir kısmı. Bir kısmı bilmeden gizlerler ama mutlaka gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. Onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bunlar? Allah'ın hidayetini inkar edenler. İşte Araf 146'da da Allah Teala onların hidayeti inkar ettiklerini, Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerini, irşat yolunu inkar ettiklerini, böyle olduğu için de onlara Allah'ın ayetlerin gerçek anlamlarını öğretmekten sarf-ı nazar ettiğini ifade ediyor. Ve açık bir şekilde onların gidecekleri yer belli oluyor. Cehennem. Bu insanlar irşat yolunu inkar ettikleri cihetle, mürşide ulaşmayı inkar ettikleri cihetle hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacaklar. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. İrşad yoluna ulaşamayan insanların durumunu Allah-u Teala anlatıyor. Nisa 167, 168, 169. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ لَلِذَ لَلَنْ بَعِيدًا. Onlar ki kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanın ruhunun irşad yoluna ulaşmasını engellerler. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kendileri mürşitlerine ulaşmamış halayetliler. Ama başkalarının da ulaşmasına mani oluyorlar. Ve kafirler bu insanlar. Allah-u Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olanların kafir olduğunu kesinleştiriyor. Çünkü kim Allah'ın irşat yolundan gafilse mürşidine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ulaşamayınca Allah-u Teala asla onların kalbindeki mührü açmayacaktır. Kalplerin içindeki küfür kelimesini almayacaktır. Ve kalplerin içine imanı asla yazmayacaktır. Yazmadığı için de bu adamlar ömürleri boyunca kafirler olarak kalacaklardır. Şimdi bu insanlar, bakın da şimdi bunlar dalalette olan insanlar bir ve bu insanlar dalalette olmakta kalan insanlar değil. Aynı zamanda Allah'ın ayetlerini inkar eden insanlar ve bu insanlar Allah'ın yolundan gafil olan insanlar. Bu insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın hidayet yoluna asla girmemek. Devam ediyor Allah Teala Nisa 167-168-169'da اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِلَنَهُمْ. Onlar sadece kafir değillerdir. Aynı zamanda başka insanları da küfre düşürdükleri için, hidayet yolundan men ettikleri için neydi kendileri? Hidayet yolunu asla kabul etmeyenler. Dalalet yolunda olanlar, onlar hidayet yolunu kabul etmeyenler olarak Allah Teala onlara asla mağfiret etmez. Halbuki mürşitlere tabi olsalardı Allah onların günahlarını sevabı çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Bir adım daha atalım. Melani ehtiyehim tarika. İlla tarika cehenneme. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah'a ulaştıracak olan hidayet yoluna ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. Gördüğünüz gibi Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleriyle Araf 146 arasında son derece kesin bir illiyet vazifesi var. Sonuçta şunu görüyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar, irşat yolunu benimsemeyenler, hiçbir zaman mürşide tabi olmayanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Ve bütün bu özelliklerin zamanımızın din adamlarında üç boyutlu olarak tezahür ettiğini görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hepsi mürşide ulaşmayı kesinlikle reddediyorlar. Hepsi insan ruhunun Allah'a ulaşmasını reddediyorlar. Hepsi fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini reddediyorlar. Öyleyse bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte bu gaflet müessesesi bütün insanlar için geçerli.

Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Gidecekleri yer mi? Gidecekleri yer cehennem. Sevgili izleyenler, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve bu gafillere inanmamanızı ve ahiretinizi yok pahasına bu zavallılar yüzünden satmamanızı Allah-u Teala'dan dileriz. Ve Allah-u Teala'dan sizin hem Allah'ın irşat yolunu kabul ederek cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın, Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var, dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütala ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği, daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağının son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordunuz? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun
sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vesiledir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sus ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminullah kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşade ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kulu olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan
bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bir ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarındaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki İblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi.
Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bileceğiniz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. İki, üç, bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginiz sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama
Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma. Ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de canım. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, Ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada. Havuklarıyla falan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzınız söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Niye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisine olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Biliyorum ben. Her zaman biliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki
Yavrum bak yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor hemen babasını yandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişim. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktım diyor eğer bitirseydim. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mesleği, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insanlar mutlu olan Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz o zaman göreceksiniz. Mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine. Yahu nasıl olur? Niyet amelden
nasıl üstün olabilir amel? Fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah-u Teala'ya hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerimdir ki oho adam 65 sene yapılması lazım gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hikme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَغْدُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatını, dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet. Sus bize ekliyor her şeyin üstüne. Diyor ki Allah-u Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah-u Teala diyor ki vel asr suresine vel asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah-u Teala diyor ki men arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, hanif dinini yaşayabilecek olan sadece kainatın tek dinini
Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşünü yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mesuleyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki hekimeti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilahesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiği için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestire var. Hepsinin başlarının kulaklarında vakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki cazibesi ve kulaklarındaki vaka, kalbindeki hikmet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah Teala, ben sizin için güçlük bilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinde yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah'a, Allah Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, hayır. Ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu soruyu sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak
biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah-u Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızda değil, kalbinizde. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah-u Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş, bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş. Ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin apsisle olduğuna eksenlerin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi
seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik kaplar usulü gereğince bütün sizin dışınızdaki çevreden bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısı. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat fikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra geçerlendirmeye başlayın.

Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı. Herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kavgalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak. Ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çevreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin. İnsanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İzmir'den bir öğrencimiz

0: Diyor ki bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7000'den başlamamız uygun mudur? 47.000 zikrinizi yapamıyorsunuz. 7000'den başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7000'den tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47.000'den 7.000'e düşmek istediğinize göre demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında ders ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa, o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız, gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Şeytan-ı Cem, Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim insanın ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız sırat-ı müstakim nedir diye size şöyle cevap vereceklerdir. Doğru yol. Veya şöyle cevap vereceklerdir. Dost doğru yol. Sırat-ı müstakim bir anlamda gerçekten doğru yoldur. Yolun doğrusu sırat-ı müstakimdir. Ama sırat-ı müstakime doğru yol diyenler, sırat-ı müstakimi asli gayesinden saptırmış olmuyorlar mı? Allah-u Teala sırat diyor, yol demek, müstakim, istikamet üzere istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a istikametlenmiş bir yol. Enfal suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim için sıratı yol ileyye bana müstakim istikametlenmiş. Bana istikametlenmiş olan yol diyor Allah Teala. Allah'a istikametlenmiş olan bir yol. İşte o yol sırat-ı müstakimdir sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru, Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah-u Teala Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde diyor ki ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden peygamberlerin seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Enam 88'de de Allah-u Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Şirk koşsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, onlar şirkte olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de bütün amelleri heba olur. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri
mutlak olarak boşa gidiyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amin olanlar, müminler, iman edenler, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahlarının örtüldüğünü görüyoruz. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kazandığı derecelerin heba olduğunu görüyoruz. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemenin temel olduğunu, olmazsa kişinin amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişilerin gideceği yerin cennet olması mümkün değil. Şirk koysalardı ne olurdu? Şirk koşmak Allah'a ulaşmayı dilememek demek. İşte şirk koysalardı amelleri yapmış olduğu şeyler, ameller boşa giderdi diyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde söylediği şeyi Allah Teala En'am 88'de daha açık bir ifadeyle söylüyor. Şirk koşanların amelleri heba olur. Kimler şirk koşarlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi. Rum 31'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece müşriklerden olmayın diyor. Şirk koşanlardan olmaktan kurtulun diyor. O müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor. İşte burada Allah Teala eğer şirk koysalardı yapmış oldukları ameller heba olurdu diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi onların amelleri boşa giderdi. Böylece hem En'am suresinin 88. ayet-i kerimesi hem de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a şirk koşan kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Nisa 175'e baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ve açık ve kesin bir şekilde bunu görüyoruz. İşte Allah Teala Yunus suresinin 25
ve 26. ayetlerinde şunları söylüyor. Allah selam yurduna davet eder. Ve kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime iletir. Onlara asen-ül hüsna ve ziyadesi var diyor Allah Teala. Yunus 26'da. Onlara ahsen-ül hüsna ve ziyadesi var. Öyleyse bu ayete baktığımız zaman Allah Teala'nın çok açık bir ifade kullandığını görüyoruz. Allah'a davet söz konusudur. Aslında davet kelimesini kullanmamış. Allah Teala Allah'ın oradaki ifadesi teslim yurdu değil, selam yurdu. Ama aslında teslim yurduna davet ettiğini çıkartıyoruz neticeden. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki: Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah selam yurduna davet eder diyor. Ama kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte sırat-ı müstakime ulaştırır dediği için Nisa suresinin 125. 175. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Orada görüyoruz ki Allah kime, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Neden? O kişinin nefs tezkiyesine başlar. Bu o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmeye ve orada yerleşmeye başlaması demektir. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'ın zatına ulaştıran yolmuş. İşte sonuç, onlara ahsen-ül hüsna var. Yani Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var diyor. Allah'ın zatını görmek. Öyleyse sırat-ı müstakim dediğimiz zaman bu bir sırattır, yoldur. Ama sırat-ı müstakim istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a. Enfal suresi 41. ayet-i kerime. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen fettebûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ve lâ tettebûhû sübûle. Başka yollara tabi olmayın. Fe teferreka bikum ansebîni. Çünkü onlar o zaman sizi
Allah'ın sebilinden, Allah'ın yolundan tefrik ederler, ayırırlar. Zalikum vasakum bihi. Lealekum tettekun. İşte böylece size onunla vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani Allah'a ulaşmayı dilersiniz diyor Allah Teala. Enfal suresinin değil, Hicr suresinin 41. ayeti kerimesi. Kale haza sıratın aleyye müstakim. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Allah Teala böyle buyurdu. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinin 41. ayeti kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Sırat-ı Müstakim sizi Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol dört kesimi oluşturur. Dört yolu birbirine bağladığınız zaman sizi Allah'a kadar ulaştıran bir bütünle karşılaşırsınız. Evvela hangi dergâhta mürşidinize tabi olduysanız, tabi olduğunuz noktada yolunuz başlar. Artık Sırat-ı Müstakim üzerindesiniz. Bu birinci sebildir, yatay sebildir. Sizi o bulunduğunuz dergâh, hangi mürşide tabi olduysanız onun dergâhından alır, bizim dergâhımıza getirir. Ana dergâha getirir. Bütün insan ruhlarının her gün seyri sülük isimli bir yolculuğa başladığı ve mutlaka o gün o yolculuktan Allah'ın katına kadar, yedinci kata kadar çıktıktan sonra tekrar geriye döndürüldükleri bir müessese. Öyleyse hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının dergahına, ana dergaha kadar olan yatay yol, bu gözlerle görünmeyen ruhların takip edeceği, uçarak gidecekleri bir yol. Bu birinci sebildir, birinci yatay sebil. Sırat-ı Müstakim bunun gibi dört tane sebilden oluşur. Birinci sebil budur, ana dergaha kadar götürür kişiyi. İkinci sebil Tarık-ı Müstakim adını alır. Veleka talek nafef kavküm sapka sab'a terayika diyor Allah Teala. Bir defa daha söyleyelim. Velekat andolsun ki halekna biz kıldık, halk ettik, yarattık. Fevkakum sizin üzerinizde sab'a 7 terayika 7 tane tarik. Biz muhakkak ki sizin üzerinize 7 tane tarik kıldık. İşte bu 7 tane tarik, Tarık-ı Müstakim'i içerir. Ve Tarık-ı Müstakim, Allah-u Teala'nın indinde bir bütünü ifade eder. Zemin kattan 7. kata kadar çıkan bir bütün. Zemin katla 1. kat arasındaki, 1. gök katı arasındaki tarik, birinci tariktir. Tarık-ı Müstakim'in birinci tarikidir. Birinci katla ikinci kat arasındaki tarik, ikinci tariktir. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara bağlanan 7 tane tarik, Tarık-ı Müstakim'i vücuda getirir. Allah Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ cehenneme حَلْدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaşmayı hedef alan bir dizaynda, konunun başlangıcında onlar ki Allah'a insanların ulaşmasına mani olurlar. Onlar kafirlerdir ve Allah'ın yoluna girmeye mani olurlar diyor. İnnellezîne keferû, muhakkak ki onlar kafirlerdir. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan men eden kafirlerdir. Kat dallu dalalem bayida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde olduğu için onlar kafirdirler. Tamam. Niçin zalimdirler? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmuş ve onlara zulmetmişlerdir. Ama bu zulüm sebebiyle derecat kaybetmişlerdir. Derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onlar eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı. Onun önünde diz çöküp tövbe edeceklerdi, Allah'ın yoluna gireceklerdi ve bütün günahları sevaba çevrilecekti. Allah onlara mağfiret edecekti. Ama Allah onlara mağfiret etmez diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men etmişler. Öyleyse tek başına Allah'a ulaşmayı dilememeleri bile onların hem dalalette olmalarını ifade ediyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle mürşitlerine hiçbir zaman tabi olmadıkları, olamayacakları için onların günahlarını Allah Teala asla sevaba çevirmez. Ve la yehdihum tarika, ve Allah onları tarika müstakime asla ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Tarika müstakime ulaştırmaz. Cehennem tarikine ulaştırır, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Allah Teala'nın bütün insanlar için ortaya koyduğu bir dizayn var sevgili kardeşlerim. Bu dizayn Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün insanlar için geçerli olan bir husus. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu yoldan geçebilirler. Öyleyse 7 tane gök katını geçen bu tarik zemin kattan 1. gök katına kadar, 1. gök katından 2. gök katına kadar, sonra oradan
Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına kadar yedi tane tarikten oluşan tarik-i müstakim. Bu tarik-i müstakimdir. Yedi tane gök katı, yedi tane tarik. Allah Teala andolsun ki diyor üzerinize ne kat halekna fevkakum sabbat harayka, andolsun ki üzerinize yedi tane tarik halk ettik diyor, yarattık. Bu yedi tarik sizi yedinci kata çıkarır. İki tane tarik geçtiniz. Birincisi yatay tarik, tabi olduğunuz dergâhtan ana dergâha uzanan yeryüzünün sathına paralel yatay bir yol. İkinci tarik orada altın kapıdan geçerek sizinle beraber Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlarla beraber yaptığınız yedi katlık yolculuk. Bu da ikinci tarik oluşturur. İkinci tarik zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan dikey tarikler. Bir yatay, ilk sırat-ı müstakim oldu. İkincisi dikey, dikey sırat-ı müstakim oldu. Adı tarik-ı müstakim. Yedinci kata ulaştınız. Yedinci katta evvela kader hücrelerinden Ümmü Kitab'a ulaşacaksınız. Bir yatay yolculuk, birinci merhaleniz. Sonra oradan Kudret Denizi'ne ikinci merhale. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de içinde bulunduğu Divan-ı Salihinden evvelki makam-ı Mahmud'a ulaşırsınız. Üçüncü tarik oldu. Oradan Makam-ı Mahmud'dan Divan-ı Salih'e ulaşırsınız. Dördüncü tarik. Oradan zikir hücrelerine ulaşırsınız. Beşinci tarik. Oradan Setül-i Mitâ'ya ulaşırsınız. Altıncı tarik. Başlangıçtan itibaren olaya bakarsak, başlangıç noktası levh-i mahfuzdur. Yani kader hücreleridir. Bu kader hücrelerinden sonra gideceğiniz yer kader hücrelerini Ümmü Kitab'a bağlayan birinci sebildir. Ümmü Kitap'tan üçüncü aleme geçilir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmü Kitap'tır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem
Divan-ı Salihinden evvelki makam-ı mahmuttur. Beşinci alem Divan-ı Salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem de indi ilahidir. İndi ilahiden de indi ilahideki en yüksek nokta varlıklar aleminin en yüksek noktası Sidretül Müntaha'dır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculuk yapılır. Bu dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sidretül Müntaha'dan Allah'ın zatına kadar ulaşan bir dikey yolu ifade eder. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse sırat-ı müstakim, tarik-i müstakim bunlar Allah ile olan ilişkilerimizde isimler alırlar. Bir insanın ruhunu ait olduğu, tabi olduğu dergâhtan Allah'a kadar ulaştıran demek ki iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yol var. Birinci sırat-ı müstakim ana dergâha ulaştırır kişiyi tabi olduğu dergâhtan. İkincisi tarik-ı müstakim, zemin kattan yedinci kata kadar uzanan en büyük yolculuğu ifade eder. Yedinci gök katından itibaren, başından itibaren sonuna kadar giden ikinci yatay tarik-ı müstakim, bu

Bu tarikamızdaki üçüncü tarikamızda kimdir? Yedinci gök katında yedi tane alemi geçer. Dördüncüsü ise Setetli Müntaha'dan Allah'a ulaşan dikey dördüncü tarikamızda kimdir? Sırat-ı kimdir? Bunların hepsi iki yatay, iki dikey olmak üzere dört tane sırat-ı müstakim oluşturur. Adlarını Allah Teala bir tanesine tarık-ı müstakim diyor. Diğerleri ile birlikte o da aslında sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Böylece sırat-ı müstakim adı altında dört tane yol görüyoruz. İki yatay, iki de dikey yol. Bunların arasında en uzunu, en büyüğü zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan tarik-i müstakimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neticede bir müesseseyle karşı karşıyayız. İnsan ruhu Allah'ın sizdeki ruhudur. O ruh, adına insan ruhu dediğiniz ruh, sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın ruhu size de üfürülmüş olan ruh ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Bu hepinizin üzerine vazifedir. Geri gönderebilmek için de ruhunuzun takip etmesi gereken bir yol var. İşte bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran bir yol. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanın ruhu kendisine ait değil, Allah'a ait, Allah kendisine dönüşü kesinlikle üzerimize farz kılmış. Buyuruyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Rabbimize ruhumuzun geri dönmesi açık bir şekilde emrolunuyor.

Allah Teala ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu diyor min kablen yetikümül azabe. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Buyuruyor Allah Teala. Allah'a yönelmek, Allah'a doğru yola çıkmak ve ona teslim olmak Allah'ın zatına ulaşarak mümkün. Burada da açık bir şekilde Allah'ın zatına davet var. Allah Teala Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala'ya ruhun ulaşması konusunda insan ruhunun Allah'a mutlaka bu dünya hayatını yaşarken ulaşması lazım.

ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması temel hedeftir. Öyleyse hepimiz bunu gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Üzerimize farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle: وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırdılar. Ma şeyi, emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, yani Allah'a, en yusale, ulaştırmak. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerime böyle. Ama bizim Kur'an meallerinde, zaten 22 tane Kur'an meali var, bizim Kur'an-ı Kerim mealinin dışında, hepsi akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler demişler. Sıla-i Rahma riayet ederler demişler. Ama hiçbiri Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. Çok açık bir şekilde insan ruhunun, insan hayattayken Allah'a ulaşması gerçeğini gizlemek konusunda bütün Kur'an mealcileri ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. İnsanlar örtüyorlar Allah-u Teala'nın hakikatini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bize verdiği çok büyük bir zevki oluşturuyor. Sizlersiz olmaz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız diye biz hayattayız. Sizler için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı insanların Allah'ın yolundan saptırdığını ve bunların kafir olduğunu ve Allah-u Teala'nın bu işlere mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Bunun yanında ise Allah-u Teala bir grup insan için ise onlar tövbe ederler, salih amel işlemeye başlarlar ve Allah-u Teala'nın onların bütün günahlarını mağfiret edeceğini söylüyor. Dolayısıyla bu mağfiret kelimesiyle, mağfiret kavramıyla af kavramı arasında nasıl bir ilişki vardır? Yine bu af ve mağfiret ve tövbe etme arasında nasıl bir ilişki vardır? İnşallah bize bunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El Fatiha ve as salat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bir tövbe müessesesinin varlığını görüyoruz. Bir mağfiret müessesesinin varlığını görüyoruz. Bir af müessesesinin varlığını görüyoruz. Bunlar birbirine illiyet rabıtası bulunan ama birbirinden farklı mefhumlar. Oysa ki af ve mağfireti herkes aynı şey olarak kabul eder. Veda akıllarına Allah-u Teala'nın affı ve mağfireti onun üzerine olsun gibi bir ifade kullandıktan sonra akıllarına neden acaba Allah-u Teala hem af diyor hem de mağfiret diyor diye bir sualde hep takılır. Ama bunu geçiştirir insanlar. İkisinin de aynı anlama geldiği münazasıyla. Oysa ki af ve mağfiret birbirinden çok farklı bir mana taşır. Mağfiret affın iki katıdır. Acaba ne demek istiyorum? Mağfiret affın iki katıdır demekle. Biliyorsunuz ki hayatınız boyunca kiramen katibin melekleri devamlı hayatınızı filme alırlar. Bunun adına Allah Teala kitaben merkuma diyor. Rakamlı, rakamlardan oluşan bir kitap. Hayat kitabınız. Hayat filminiz. Hologram sistemiyle çalışır. Yani hologram üç boyutlu demek. Nasıl ben şimdi sizlere baktığımız zaman önünüzden görüyorsam sizi ama yan tarafınızda oturan biri yan tarafınızdan sizi görüyorsa, arkanızda oturan biri arkanızdan görüyorsa, hologram sistemiyle oluşturulan bir kayıt usulünde kıyamet günü açıklaması olduğunda aynı şey söz konusudur. Siz o kıyamet günü hayat kitabınızda görünür olduğunuz zaman sizi önden görenler, ön tarafınızda olanlar önden, yan tarafınızda olanlar yandan, arka tarafınızda olanlar arkadan görecekler. Siz de kendinizi önden göreceksiniz. Öyleyse böyle bir sistemin oluşturulduğu kitap neden acaba rakamlı kitap adını alıyor? Çünkü hayatınız boyunca her an ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Bir tek saniyeniz bile yoktur ki bir derecat kazanmamış olasınız veya bir derecat kaybetmemiş olasınız. İşte devamlı derecat kazandığınız veya kaybettiğiniz için Allah-u Teala kitabınızın adına, hayat filminizin adına rakamlı kitap diyor. Bu rakamlı kitapta yeşil dereceler kazandığınız dereceleri, kırmızı dereceler kaybettiklerinizi gösterir. Zaten ikisi ayrı ayrı taraflarda klasifiye edilir. Bu sebeple hemen bilirsiniz sağ taraftaki kiramen katibin melekleri hayat filminizin yalnız kazandığınız derecelerini muhafaza ederler. Sol taraftaki kiramen katibin melekleri hayat filminizin kaybettiğiniz derecelerini saklarlar, muhafaza ederler. Ve sol tarafta da sağ tarafta da rakamlar kümülatiftir. Yani ard arda gelen rakamlar devamlı toplanmaktadır. Hayatınızın hangi noktasında Allah Teala size hayat filminizi gösterirse oranın rakamına baktığınız zaman son rakamı görürsünüz. Kıyamet günü de taraftaki son rakamı bir anda göreceksiniz. Böyle bir şey kıyamet günü neyin olmasını gerektirir? Hayat filminizi şimdi düşünün. Sol tarafınız yalnız günahlardan ibaret, sevaplarınız bu tarafta yok. Sağ tarafınız yalnız sevaplardan ibaret, kazandığınız derecelerden ibaret, hayırlardan ibaret ama burada da günahlarınız yok. Öyleyse bütün hayatınız iki tarafta da mevcut değil. İki tarafta da yarısı var ya da bir tarafta yarısından fazlası, bir tarafta yarısından azı. Öyleyse

Üçüncü ki, eğer kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazlaysa gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazlaysa o zaman gideceğiniz yer muhakkak cehennemdir. Öyleyse hayat yönünüz dereceler itibariyle son derece önemlidir. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa onu cennetimize alırız. Ebediyen cennetimizde kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103. Mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var. Ya kazandığınız dereceler çok ya da kazandığınız dereceler az. Fakat düşünün şu dünyadaki hayatınızı 60 sene olsun, 100 sene olsun, 200 sene olsun. Olmaz ama olsun. Ve cennet hayatınız veya cehennem hayatınız 200 trilyon kere trilyondan da daha uzun. Bilemeyeceğimiz kadar uzun bir zaman parçası. Bunun için sonsuz diyoruz. Biz insanlara göre sonsuz bir zaman parçası ve o kadar süre bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı. O zaman önemli mi hayatımızın, hayat filmimizin derecatı? Son derece önemli. Çünkü bu dünyadaki hayatınıza karşılık uzun devre düşünün, 100 sene olsun hayatınız, 100 seneye karşılık kim bilir kaç yüz trilyon senelik bir sonsuz ömrü sırf o derecelerinize istinaden kazanacaksınız. Öyleyse hayatınızın dereceler bölümü sonsuzluğun içinde çok büyük bir önem taşıyor. İşte bu önem taşıyan nesnelerin insanların cennet saadetine veya cehennem mutsuzluğuna ulaşmasına sebebiyet vermesi Allah Teala'nın af ve mağfiret müesseselerini çalıştırmasıyla veya çalıştırmamasıyla yakından alakalıdır. Öyle bir matematik hesap düşünün ki Allah'ın hesabı şaşmaz. Öyleyse ne zaman, nasıl, hangi standartlarda bir kurtulur? Derecat açısından neticeler neler olur, nasıl olur? İşte burada devreye mutlaka mürşit giriyor. Allah Teala matematik açıdan sarsılmaz bir sonucu koymuş ortaya. Diyor ki kim mürşidine ulaşırsa onun bütün günahlarını sevaba çevirir. İfade bu kadar basit değil. Biz basitleştirerek size aktardık. Çünkü orada Allah Teala tövbe eden kişiden bahsediyor madde bir. Tövbe edip de mümin olan kişiden bahsediyor madde iki. Mümin olup da nefsi ıslah edici ameller işleyen kişiden bahsediyor madde 3. Ve bunların bütün seyyiatini hasenata çevireceğini, bütün günahlarını kaybettikleri dereceleri kazandıkları derecelere sevaba çevireceğini söylüyor. Demek ki bir tarafta günah tabiri var. Bir tarafta seyyiat tabiri var. Bir tarafta şer tabiri var. Üçü de kaybedilen dereceleri ifade eder. Bir tarafta hayırlar, hasenat, salihat. Üçü de kazandığınız dereceleri ifade eder. Öyleyse kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler sonsuz bir cennet hayatının veya sonsuz bir cehennem hayatının habercisidir. Allah-u Teala matematik açıdan nasıl sarsılmaz bir dizayn koymuş, şimdi ona gelelim. Mürşidinize ulaştınız. Hangi mürşide ulaştınız evvela? Mürşidiniz dediğim zaman onun bir anlamı var. Hacet namazını kılmışsınız. Allah-u Teala'dan mürşidinizi sormuşsunuz. O mürşide ulaşmışsınız. Veya zamanın halifesinin
veya zamanın

İslam'ının ki ikisi de aynı kişidir daima. Kim olduğunu sormuşsunuz Allah-u Teala'ya, onu göstermiş, ona ulaşmışsınız. İkisi de aynı neticeye varır. Neden? Çünkü hangi mürşit olursa olsun mutlaka zamanın halifesine, yani zamanın imamına tabi olmak mecburiyetindedir. Tabi olduğu zaman ona tabi olanlar da otomatik olarak halifeye veya zamanın imamına tabi olmak durumuna girerler. Öyleyse dünya zannedildiği kadar küçük bir yer değildir. Çünkü ulaşım bütün insanlar için imkan göstermez. Afrika'nın Amazon ormanlarında yaşayan bir tane vahşi kabilenin içinde bulunan bir kişinin dünyanın öbür ucundaki zamanın halifesine ulaşması söz konusu olamaz. İşte bütün insanların mutlaka kurtuluşa ulaşmasını isteyen Allah-u Teala, bütün insanların bulundukları yerlerde mürşitler vazifeli kılmış. Her milletin içinde, her kavmin içinde mutlaka Resul bahsettiğini, vazifeli kıldığını söylüyor Allah-u Teala. Bahsetmek etmek, hayata getirmek demek. Bahsetmek etmek, vazifeli kılmak demek. Bahsetmek etmek, göndermek demek. Vazife göndermek demek üzerine her açıdan değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın Resuller bahsettiğini görüyorsunuz bütün kabilelerde, bütün milletlerde. Öyleyse Allah Teala'nın bu konuda söylediği şeyler son derece açık. Diyor ki Mü'minin 44'te biz Resullerimizi bütün kavimlere göndeririz ve birbiri ardından göndeririz. Aralarında Resulsüz geçen bir devre bırakmayız diyor. Arkasından da çok basit bir ilavesi var. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek kıyamete kadar bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Öyleyse geçmiş devirlerde olduğu gibi bu devirde de gelecekte de hep insanlar Resullerini ne yazık ki inkar edecekler. Öyleyse insanın tabiatındaki nefs afeti ve şeytanın nefs afetine tesir etmek suretiyle Allah'ın hakikatlerini değiştirme gayreti insanların üzerine böyle bir tesiri vücuda getiriyor. Öyleyse Resul'e tabi olmak veya Resul'e tabi olacak olan mürşitlere tabi olmak aynı sonucu doğurur. Tabi olunmuş sayılırlar. Yani Allah-u Teala'nın ifadesine bakın. Habibim sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir. Öyleyse kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa o Allah'a tabi olmuş demektir. Kim zamanın halifesine veya imamına tabi olmuşsa o Allah'a tabi olmuş demektir. Kim mürşitlere tabi olmuşsa onlar zamanın halifesine tabi olmuş demektir. Dolayısıyla bir adım ötede de Allah'a tabi olmuş demektir. Öyleyse bir hidayete vesile olanlar var, bütün mürşitler. Bir de hidayete erdirenler var. Sadece zamanın imamı bütün devirlerde olduğu için çoğul kullandık. Her devrinkileri ayrı ayrı değerlendirerek bütüne ulaştık. Öyleyse bütün devirlerde Allah'ın dizayına göre mürşitler var ve kendilerine tabi olunuyor. Tabi olunduğu zaman ne olur? Bu söylediğim standartlarda hacet namazını kılan, zamanın imamını Allah'tan soran, ona ulaşan, mürşidini Allah'tan soran, mürşidine ulaşan kişi o mürşidinin de diz çökecek, tövbe edecek, el öpecek ve La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyecektir. O zaman ne olur? 7 tane birden bu kişi Allah-u Teala'dan nimet alır. Birincisi Allah-u Teala onun başının üzerine mürşidinin ruhunun mutlaka gelmesini temin eder. İkincisi onun ruhunu vücudundan alır, Allah'a doğru yola çıkartır. Üçüncüsü, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar.
Dördüncüsü, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlar. Altıncısı, Allah ona rahmet ve fazlının ötesinde rahmetle salavat da göndermeye başlar. Ve yedincisi, o güne kadar bir derecelik sevabına Allah Teala onun 10 katını verirken o günden itibaren 100 kat vermeye başlar ve envarede 100 kat olan bu değer devamı, mülkime, mutmainne, radiye, maddeye ve tezkiye kademelerinde 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar yükselir. Bunların hepsi Allah'ın nimetleridir. Allah'ın yoluna girenler için. Bu 7 tane nimetten bir tanesi bu akşamki konumuz. Tövbe etmenin sonunda Allah'ın günahları sevaba çevirmesi, seyyiatı hasenata çevirmesi, şerleri hayra çevirmesi, kaybettiğiniz dereceleri kazandığınız derecelere çevirmesi. Ne diyor? Furkan Suresi 69. ayet-i kerime, Allah Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Onların kendi davranışlarıyla cezalarını kaybettikleri dereceleri arttırdığını ve mutlaka cehenneme gideceklerini söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edenler hariç diyor. Şimdi burada tövbe müessesesinin 3 ayrı standartına bakalım. 1. Alelade tövbe, insanın yaptığı bütün günahlar sebebiyle Allah-u Teala'ya devamlı müracaat edip ya Rabbi falanca günahını affet tarzında bir talepte bulunması hali. 2. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Bu tövbe bütün günahları sevaba çevirir. 3. Allah'ın önünde yapılan nasuh tövbesi. Bu da ihlastan salaha geçişi temin eder. Öyleyse 3 ayrı standartta insanların yaptığı tövbe var. Bu tövbelerden mürşidin önünde yapılanın hangi neticeye varacağına beraberce bakalım. Nisa 64. Allah Teala diyor ki, Habibim, o günahkarlar, nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve Allah Teala'dan tövbe dileyip sana tabi olsunlardı, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının mağfiretini dileseydin Allah Teala'dan, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini göreceksin diyor. Öyleyse demek ki iki tane talep var. Bir sahabenin talebi var. Af diliyorlar veya mağfiret diliyorlar. Onların talebi üzerine Allah-u Teala bir dereceyi husule getiriyor sadece. Günahları affediyor. Şu çizgiyi sıfır kod düşünün. Ne kadar günah işlerseniz bu koddan o kadar aşağı düşersiniz. O günahlarınız affedildiği takdirde sıfır koda yükselirsiniz. Günahlarınız sıfırlanır. İşte sahabenin talebi hangi talep olursa olsun Allah'ın kabulü o sıfırdan ne kadar aşağı inmişlerse sadece onları affedip onları sıfır noktasına ulaştırmak. Ama Resul'ün talebi üzerine Allah-u Teala sıfır noktasında bulunan günahların affedilmiş halini bir defa daha affediyor. İşte bir defa daha affedince sıfırdan ne kadar aşağı düşmüşse sıfırdan o kadar yukarıya yükseliyor. Bunun adı mağfirettir. Günahların affedilmesi değil. Affedilmiş olan günahların bir defa daha affedilmesi veya günahların sevaba çevrilmesi. Bütün sahabenin günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirmiş. Ve bu kapı hepiniz için açıktır. Kim Allah'tan neşidini sormuşsa veya zamanın halifesini İmamını sormuşsa ve ya birinciye ya da ikinciye ulaşmışsa Allah'tan aldı cevap üzere ve tövbe edip el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse bu insanların bütün günahları sevaba çıkıyor. Evvela günahları af olur, sonra da af olunan günahlar sevaba çevrilir. Öyleyse
mağfiret dediğimiz zaman orada sadece affın bulunduğunu düşünmeyin. Birçok insan Allah-u Teala'dan af dilemek, mağfiret dilemek ikisi beraber geçiyor. Acaba niçin Allah-u Teala af meclisini senin yanında bir de mağfiret meclisini söylüyor? İkisi de aynı şey değil mi? Diye düşünürler. Hayır, ikisi de aynı şey değil. Affetmek sıfır kutundan aşağı inen dereceleri tekrar sıfır kutu yükseltmektir. Kişinin günahları affedilmiştir. Ama mağfiret etmek, affedilmiş olan günahları bir daha affetmek veya affedilmemiş dereceleri hesap ediyorsanız iki defa affetmek veya affedilmemiş olanlar hareket ediyorsunuz, günahları sevaba çevirmek. İşte günahların sevaba çevrilmesi. Seyyiatın hasenata çevrilmesi. Şimdi bunun ışığında Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine gelelim. Ne diyor Allah Teala? Ama diyor tövbe edenler hariç. Nasıl bir tövbe? Tarif veriyor. Tövbe edip de mümin olanlar. Bir, tövbe edip de nefsi ıslah edici ameller, amel-i salihat işleyenler. İki, bu takdirde biz onların günahlarını sevabı çeviririz diyor. Öyleyse günahların sevabı çevirmesi için tövbe etmek, Allah-u Teala'nın herhangi bir günahının affını dilemek buradaki tövbeyi kapsamıyor. Siz Allah-u Teala'dan herhangi bir günahınız için tövbe dilediğiniz zaman Allah-u Teala dilerse o tövbeyi kabul eder, günahınızı affeder. Günahınızı işlememiş hükmünde olursunuz ama bütün öteki günahlarınız duruyor. Sadece Allah-u Teala'dan hangi konuda tövbede bulunuyorsanız o günahınızın affı söz konusudur. Ama büyük hedinizin önünde el öpmüşseniz ve o zaman günahlarınızın affını dilemişseniz, büyük hediniz de mutlaka sizin için aynı şeyi yapacaktır. Sizin dileğiniz üzerine o güne kadar istediğiniz bütün günahlar affedilecektir. Mürşidinizin talebi ve dolayısıyla zamanın halifesinin talebi üzerine o affedilmiş olan günahlarınız bir defa daha affedilecek. Yani günahlarınız sevaba çevrilmiş olacaktır. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi, mağfiret işlemi bir başka ifadedir. Şimdi Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesindeki mağfiret müessesesinin işlemesinde amil olan etkenlere beraberce bakalım. Ne diyor? Tövbe eden. Bir. Ne diyor? Mümin olan. İki. Ne diyor? Nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlayan. Bu işlemler ne zaman gerçekleşir? Eğer tövbe müessesesi kişiyi mümin kılıyorsa başka bir alternatif yoktur. Bütün diğer alternatifler kayboluyor oradan. Sadece bir tek esas kalıyor. Bu tövbe mutlaka mürşidlerinde yapılan tövbedir. Madem ki kişiyi mümin kılıyor, madem ki bu kişinin nefsi ıslah edici amel işlemesine sebebiyet veriyor ve madem ki bunun arkasından o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor, öyleyse bu muhakkak ki mürşidlerinde yapılan bir tövbedir. Mürşidlerinde yapılan bir tövbe yoksa bu insan mümin olabilir mi? Olamaz. Allah Teala Âl-i İmran İsa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde diyor ki: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bâidâ. Onlar ki küfürdedirler ve Allah'ın sırat-ı müstakimden, Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ne demek istiyor Allah Teala? Şu yolun sırat-ı müstakim olduğunu düşünün. 90 derecelik bir yol. Ve bundan sapan bir yol düşünün. Bakınız şimdi sapmanın birinci noktasında bu kadar. Ama bu sapma devam ediyor aynı istikamette. Bakınız sapma aradaki mesafenin giderek açılmasını temin ediyor. Öyleyse Allah Teala onlar uzak bir dalalet içindedirler demekten neyi kastediyor? Kim bilir ne zamandan beri bu insanlar Allah'ın yolundan sapmışlar. Geçen yıllar
sapmanın mesafesini ana yolla, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimle sapılan yolun mesafesini giderek arttırmış, artık uzak bir mesafenin içine girmiş bu insanlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Şimdi bu insanların yeniden vasıflandırılmasını söylüyor. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar sadece kafir değillerdir. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor Allah-u Teala. Niçin zalimdirler peki? Birinci ayet-i kerimede 167'de söylediği, eğer ifadeyle bunu birleştirirseniz niçin böyle söylediğinin sonucuna varırsınız? Çünkü bu insanlar kendileri Allah-u Teala'nın yolunda değiller, mürşitlere tabi olmamışlar. Başkalarının da mürşide tabi olmasına mani oluyorlar. Tıpkı zamanımızın din adamları gibi. Kendileri Allah-u Teala'nın yolunda değil, hiçbir mürşide tabi değiller. Ama kendileri tabi olmadıkları gibi başka insanların da tabiyetine mani olmaya çalışıyorlar. Kendileri ve onların neler kaybedecekleri ise bir sonraki ayette yer alıyor. Allah Teala diyor ki onlar zalimdirler ve lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Allah onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Peki mürşide ulaşmalarda ne olacaktı? Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre mümin olacakları için günahları da sevaba çevrilecekti. Nefsi ıslah edici amellerde bulunacakları için, amel-i salat işleyecekleri için gene günahları sevaba çevrilecekti. Öyleyse kim mürşidine ulaşırsa o mümin olur, onun günahları sevaba çevrilir. Kim mürşidine ulaşırsa o nefsi ıslah edici ameller işler. Öyle midir? Beraberce bakalım. Bir kişi mürşidine ulaştığı zaman neler olur? Mürşidine ulaşmasının hangi olaydan başladığından başlamamız gerek. Nebe suresi 38. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki aşık tutan bütün melekler ve oradaki kişi, yani zamanın halifesi oradadır. Nasıl bir işlem var? Bir merasim. Bir tövbe merasimi. Mürşidin önünde birisi el öpüyor. Aşık tutan melekler mutlaka şahittirler. Zamanın halifesi mutlaka şahittir. Bu ikili, aşık tutan melekler ve zamanın halifesi Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde bakınız nasıl değerlendiriliyor. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi, yani kişinin ruhu, bazı insanlar için mağfiret talep ederler diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ı devamlı tesbih ederler. Zamanın halifesinin, zamanın imamının daimi zikirde olduğunu Allah Teala bu ayet-i kerimeyle ispat ediyor. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi bazı insanlar hakkında Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar ve devamlı Allah'ı tesbih ederler diyor. Tesbih etmek ne demek? Sonsuz bir şekilde Allah'ın ismini kendi iradesiyle değil, kendi iradesinin dışında söylemeye başlama işlemi. Kim daimi zikre ulaşırsa o kendi iradesiyle ulaşmıştır. Ama Allah'ın sünnetullahı zamanın halifesinde veya zamanın imamında görevi aldığı andan itibaren o kişinin sadece kalbi değil vücudunun bütün uzuvları Allah-u Teala'yı zikretmeye başlar. Ve onun iradesinin dışındadır artık bu zikir. Sünnetullah devreye girmiştir. Ve sünnetullah zikri daimi değil, zikri külliyi temsil ediyor. İşte bu o kişinin kendi iradesinin dışına taştığı için bunun adı tesbihtir. Allah'ı tesbih etmektir.
Öyleyse zamanın halifesi ve zamanın halifesiyle birlikte bulunan o arşı tutan melekler nerede, kainatın neresinde bir işlem varsa, tövbe işlemi varsa orada mutlaka hazırdırlar. Ve ne diyor musunuz ki sadece bizim dünyamızda din biliniyor. Koskoca kainat binlerce, yüz binlerce bizim dünyamız gibi dünyayı kaplıyor. Oralarda da din biliniyor. Oralarda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliniyor. Ve oralarda da hangi anda bir tövbe mürasimi olursa zamanın halifesinin ve imamının ruhu yüz bin yerde birden işlem olsa aynı anda yüz bin tane ruh her birinde vazifelidir. Bu onların müşahit görevini yapmaları ve dikkat edin sözüme mutlaka Allah-u Teala'dan mağfiret dilemeleri için geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayanlardan birisi olarak, zamanın halifesi olarak tövbe ve istiğfarda bulunmuştur. Aynı zamanda onun ruhu bütün dünyada tövbe ve istiğfarda bulunmuştur. Sonra zamanın halifeleri, hayatta olan insanlar, peygamber olmayan Allah-u Teala'nın evliyaları bu görevi devralmışlardır kendi hayat parçalarında ve işlem devam etmektedir. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi bir talebi işaret eder. Zamanın halifesi hangi mürşit tövbe ettirse mutlaka oradadır. Arş-ı Sultan meleklerle beraber şahittir. Peki böyle bir sahnede ne olur? Birisi tövbe ettirir, ikincisi tövbe eder. Her ikisi de doğruyu söylerler ve bir talebi dile getirirler. Nedir talep? Tövbe eden kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte Nebe 38'de bu tövbe merasimini söylediğimiz standartlarda veren Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede Nebe 39'da şunları söylüyor. Zâlikel yevmül hakkı ve men şâittehâze ilâ rabbihim ve âbâ. İşte o gün hak günüdür. Niçin? Kişi, tövbe eden kişi hakka ulaşmayı dilediği için hakka ulaşma günüdür. Ve o gün ifadeye dikkat edin. Allah Teala buyuruyor ve o gün dileyen kişi diyor. Herhangi bir kişi değil. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi o gün kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yolculuk ancak sırat-ı müstakim üzerinden yapılır. Sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz ediyor. Ve sonucu da söylüyor Allah-u Teala. Kimin ruhu sırat-ı müstakim üzerinden hareket eder de Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. Allah o kişinin ruhuna sığınak olur diyor Allah-u Teala. Ve Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime vallahi indehu hüsnül meab. Ve Allah and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında en güzel sığınaktır. İşte ne zaman mürşidin önünde bir tövbe yapılmışsa ruh vücuttan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Bir. Bu kişinin mümin olmasını ifade eder. Neden? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi bunu ispatlıyor. Diyor ki Sebe 20'de Allah Teala kıyamet günü şeytan insanları olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bu ayet inince sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? 73 diyor. Ey Allah'ın Resulü bir tanesi mi kurtulacak? Bir tanesi. Adı ne?
Fırka-i Naciye. Kim bunlar ey Allah'ın Resulü? Bunlar sizinle benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde sahabenin de sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de sırat-ı müstakim üzerinde olduğunu söylüyor. Ve Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de sahabenin de hepsinin Allah'a çağırdığını söylüyor. İşte benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı basiretle görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyle şöyle diyor Allah Teala o ümmilere ve kitap sahiplerine. Öyleyse bir insanın ruhu vücudundan ayrılmış, sırat-ı müstakime ulaşmışsa ne olur? O kişi mümin olur. Neden? Çünkü kurtuluşa ulaşan tek fırka onlardır da ondan. Peki nereden biliyoruz? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala orada işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi sırat-ı müstakimden ayırır ve şeytana kul eder. İki ayet-i kerime %100 birbirine paralel. Bir, kurtuluşa ulaşan bir fırka var. İki, kurtuluşa ulaşması mümkün olmayan bütün diğer fırkalar var. Her iki ayet-i kerimede de kurtuluşa ulaşan o tek fırkadan bahsediliyor. Birinde kurtulanların isimleri verilmiş. Sebe 20'de isimleri müminler. İkincisinde vasıfları verilmiş. Vasıfları sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Öyleyse ne gördük? Mürşide tabi olan kişi sırat-ı müstakimin üzerinden Allah'a doğru yolculuğa başlıyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ne görüyoruz? Sırat-ı müstakimin üzerinde ruhu yolcu olan kişi sırat-ı müstakimin üzerindeki kişidir. O da Allah-u Teala'nın de mümindir. Sebe 20 ve Enam 153'e göre o kişi mümindir. Öyleyse ne diyordu Allah-u Teala günahların sevaba çevrilmesi için? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde onların tövbe ettiğinden bahsediyor. Tövbe etmelerinin arkasından mümin olmalarından bahsediyor. Arkasından da onların nefsi ıslah edici ameller işlemesinden bahsediyor. Bu şartlar varsa diyor biz onların günahlarını sevaba çeviririz. Yani onlara mağfiret ederiz. Öyleyse bu şartlar yoksa, kişiler mürşitlerine ulaşmamışlarsa, Nisa 167 ve 168 gibi orada ifade edildiği gibi o kişiye Allah asla mağfiret etmez. Zaten arkadan asıl hükmü de vermiş. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكًا Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime ulaştırmaz. Ulaştırsaydı ne olacaklardı zaten? Mümin olacaklardı. Ama sırat-ı müstakime ulaştırmaz diyor Allah-u Teala o onları. Onlar kim? Kafirler. Mürşitlerine ulaşabilselerdi, kalplerine iman yazılacaktı, mümin olacaklardı. Ruhları Allah-u Teala'ya doğru yola çıkacaktı, mümin olacaklardı. Günahları sevaba çevirecekti, mümin olacaklardı. Ama ne günahları sevaba çevriliyor, yani onlara mağfiret ediliyor, ne de mümin oluyorlar. Onlar kafir olarak kalıyorlar. Hiçbir zaman sırat-ı müstakime ulaşmaları ve mümin olmaları söz konusu değil. Hiçbir zaman günahlarının sevaba çevrilmesi de söz konusu değil. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Kim müminse onların günahları sevaba çevrilir. Öyleyse kimdir mümin? Allah Teala Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Niçin dereceleri yükselten? İşte konumuz bu. Allah Teala yola girenleri, Allah'ın mürşidine tabi olanların
günahlarını hem affettiği için hem de bir defa daha affederek günahlarını sevaba çevirdiği için dereceleri iki kat yükseltiyor. Onun için Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten anlatıyor. Niçin arşın sahibi diyor? Çünkü bu ayet-i kerime arşı tutan bütün meleklerle zamanın halifesinin mutlaka konusuna giren bir ayet-i kerime. Onun açıklamasına giriyor Allah-u Teala. Dereceleri yükselten yapılacak olan bir tövbeyle, yapılmış olan bir tövbeyle dereceleri yükseltmiş Allah-u Teala. Gene yapılmış olan bir tövbede şahit olarak bulunmuş zamanın halifesi ve arşı tutan bütün melekler. İkisine birden işaret ediyor. Hem dereceleri yükselttiğini hem de zamanın halifesiyle arşı tutan meleklerin o merasimde şahit sıfatıyla hazır bulunduklarını ifade ediyor. Ondan sonraki işlemi anlatıyor bize. Allah diyor kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Bu merasimden sonra arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin bulunduğu merasimden sonra o kişinin günahlarının sevaba çevrilerek Allah'ın onların derecelerini yükseltmesinden sonra onların başlarının üzerine katından bir ruh ulaştırır diyor. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Her şey dört dörtlük olarak yerlerine oturuyor. Yani muhtevanın tamamı her ayetle ilişkisini kurarak anlatılıyor Allah-u Teala tarafından. Öyleyse herkes için söz konusu olan Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak, böyle bir dizaynın mutlaka peşinde ulaşmaktan geçtiğini görüyoruz. Ve mümin olmak bunun neresinde diye soranlara itaat olunur. İşte bu ayet mümin olmanın sağlam bir teminatıdır. Çünkü bunu bu ayet-i kerimeyi, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesini Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine ulaştırdığınız zaman bilmeceyi çözersiniz. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların üzerlerine, başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş olan katımızdan bir ruh gönderir. Ve o ruhla o insanları destekleriz diyor Allah-u Teala. Destekler. Sonra ne diyor? Ve ketebe fi kulubihimil imane. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Olayın başında Reşid'in ruhunun kişinin başındaki gelmesi ve onunla desteklenmesi var. Sonunda ise kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması var. Bilin ki sadece iki tane alternatifiniz var. Doğumunuzdan itibaren kalbinizin içinde küfür yazıyor ve kalbiniz mühürlü. Hangi güne kadar mühürlü? Mürşidinize ulaştığınız güne kadar kalbiniz mühürlü. İçinde de küfür yazılı. Ne zaman Allah'tan mürşidinizi sormuşsanız, Allah-u Teala sizi o mürşide ulaşmışsa, siz ulaştırmışsa, sizin için tayin ettiği mürşide ulaştırmışsa, mürşidinize ulaştığınız gün onun önünde diz çöküp tövbe edip el öptüğünüzde La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dediğiniz gün üç olay birden cereyan eder hareketli. Birincisi mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir. Kendi ruhunuz vücudundan ayrılarak suratımız sakime ulaşır. Ve kalbinizin içine iman yazılır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp suratımız sakimin üzerinde bulunması demin izah ettiğimiz Sebe Suresinin 20. ve Enam Suresinin 153. ayet-i kerimesi gelince sizi mümin kılar. Mürşidinizin ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi ise Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ve Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi gereğince gene sizi mümin yapar. Ne diyor Allah-u Teala Hücurat 14'te? Diyor ki Allah-u Teala Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız.
Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı diyor Allah-u Teala. Kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine imanı yazıp da kalbinizin içine imanı sokmuş olmadı. Kalbiniz mühürlü ve kalbinizin içinde küfür yazıyor diyor Allah-u Teala. İşte mümin olduk demeyin, İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İnanç şartları açısından kendinizi mümin zannedebilirsiniz. Bu sizin zannınız. Zaten Allah-u Teala emaniyenin temel vasfını koyuyor ortaya. Emaniyeden bahsettiği zaman onlar kitabı bilmezler. Zanna tabi olurlar. İlla emaniyeyle meşgul olurlar. Ne zannediyor insanlar? Kendilerini mümin zannediyorlar. Allah'a inanıyorlar diye mümin olduklarını zannediyorlar. Oysa ki mümin olabilmeniz için kalbinizin içine Allah'ın imanı yazması lazım. Kalbinizin içine iman girmemişse, kalbinizin içine yazılan bir iman kelimesinin sahibi değilseniz, Hücurat Suresinin 14. ayeti kelimesine göre mümin olamazsınız. Mümin olamazsanız günahlarınız sevaba çevrilmez. Furkan Suresinin 70. ayeti kelimesi gereğince günahlarınız sevaba çevrilmez. Bir üçüncü açıdan daha bakalım Furkan 70'e göre meselemize. Allah-u Teala ne diyor? Allah-u Teala bu açıdan çok açık bir ifade kullanıyor. Diyor ki onlar amel-i salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici amellerde bulunurlar diyor. Kimse nefsi ıslah edici amel. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? İşte bütün insanlar için nefsin ıslahı demek nefsteki afetlerin azalması, ruhun hasletlerinin gelip nefsin kalbine yerleşmesi. Mürşidinize ulaştığınız gün Allah-u Teala kalbinizin içine iman yazıyor. Sadece iki alternatifiniz var. Ya iman üzeresiniz ya küfür üzeresiniz. Küfür üzere olan bütün insanların kalplerinde küfür yazar. İman üzere olan bütün insanların kalplerinde iman yazar. Ve Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede bunu kesinleştiriyor. Fıska düşen insanlardan bahsettiği zaman iman üzere olanlar, sonra küfre düşenler, sonra tekrar iman üzere olanlar, sonra tekrar küfür üzere olanlar ve sonra küfür üzere olanların küfürlerini arttırmaları ve kalplerinin mühürlenmesi. Allah-u Teala bir dizaynı ifade ediyor. İnsanların kalbi iki tane ayrı sistemi içerebilir. Doğuşundan itibaren bütün insanlar küfürdedir. Neden? Çünkü kalpleri mühürlüdür. İşte Bakara Suresi 10. 6 ve 7. ayetler Allah-u Teala buyuruyor. Habibim sen o kafirlere onları kurtaracak olan sözlerini söylesen de söylemesen de birdir. Çünkü onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Peki bu kalp ne zamandan beri mühürlü? Ne zamana kadar gider bu mühür? Ne zamana kadar gittiğini kesin olarak şekle sokmuş Allah-u Teala. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri yani müşriklerine tabi olmadıkları için hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Eğer bakarsak Kasas Suresinin 50. ayet-i kerimesine ne demek istediğini hemen çıkartacağız. Diyor ki Allah-u Teala Kasas 50'de Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala.
Öyleyse bütün insanlar için sadece iki tane alternatif var. Doğuşundan itibaren olduğu gibi hep kalplerin içinde küfür yazan ve mürşitlerine tabi olmayan insanlar, kafirler. Biz de mürşitlerine ulaştıkları gün kalplerinin içine iman yazılacağı için mümin olanlar. İşte Allah Teala kasap 50'de kişinin mürşidine ulaştığı güne kadar dalalette olduğunu söylüyor. Câsiye 23'te de dalalette olanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde kalpleri mühürlü olan insanların da kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte aynı sonuca bir ayrı bir açıdan bir defa daha ulaştık. Mürşidine tabi olmayan bütün insanlar küfürdedirler. Öyleyse onlara mağfiret edilmez. Allah onların günahlarını sevaba çevirmez. Oysa ki dünyadaki kibirli olmayan bütün insanlar için en kolay şey, insanlar aylarca Allah-u Teala'ya dua ederler. Ya Rabbi, ben falanca günahımdan çok rahatsız oluyorum. İlle de ille benim o günahımı affet. Ey gafiller! Allah-u Teala size diyor ki, hacet namazını kılın, ben size mürşidinizi göstereyim. Gidin, tabi olun. Yalnız o günahınızı değil, bütün günahlarınızı affedeceğim. Yetmez. Bir defa da affedeceğim. Hepsini birden sevaba çevireceğim. Allah Teala diyor ki, Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah Teala verdiği sözü hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka yerine getirir. O zaman şeytanın nasıl korkunç bir tuzağına insanların düştüğünü anlayabiliyor musunuz? Ve zamanımızın din adamlarının mürşide ulaşmayı önlemeye çalışarak şeytanın emrinde nasıl bir görev yaptıklarını fark edebildiniz mi? İşte mağfiret meselesi budur. Günahların sevaba çevrilmesi ve mürşidinize ulaşmadıkça hiçbir zaman gerçekleşemez. Çok akılsızca bir işlem gibi görünmüyor mu size insanların aylarca, yıllarca Allah-u Teala benim falanca günahımı affet diye yalvarmaları, yakarmaları? Allah diyor ki, size garanti verdim diyor. Hacet namazını kılın. Eğer gerçekten bana ulaşmayı diliyorsanız, ben sizin kalbinizde onu görürüm, işitirim ve bilirim. Kimin kalbinde bana ulaşma talebini görmüşsem ona mutlaka mürşidini gösteririm. O kişinin mürşidine ulaştığı gün onun bütün günahlarını sevaba çeviririm diyor Allah Teala. Ve siz, Allah size böyle bir söz verdiği halde, Allah'ın katında söz değiştirmeyeceği halde siz bu büyük hazineden habersiz, suda yüzen balıklar gibisiniz. Ve her şeyi berbat ediyorsunuz. Kendi hayatınızı mahvediyorsunuz. Hele din adamları, iki kat günahkarsınız. Çünkü o insanların size inanıp Allah'ın yoluna girmelerine mani oluyorsunuz. Şimdi bakalım Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde söylüyor. Cehenneme girenler derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kübera? Büyükler demek. Kimlerin büyükler olduğunu siz bilirsiniz. Bizim bir şey söylememize gerek yok. Saadetlere gelince her konunun ileri gelenleri. Konumuz din olduğuna göre dinin ileri gelenleri denebilirsiniz. Kim olduklarını. Ve işte Allah-u Teala'nın söyledikleri bunlar. Eğer insanoğlu Allah'ın söylediklerini dikkate alsa, kurtuluş da iş mi? Sadece cennete gitmekle kalmaz, sonsuz mutluluklara, dünya saadetine de erer. Yani İslam olur. Yani ruhunu da Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu da, nefsini de. Bugünkü konumuz İslam olmanın en primitif seviyesi. Mürşidinize ulaştığınız nokta, o güne kadar günahlarınızın sevaba çevrilmesi.
Bu noktadan sonra bir insan normal şartlar altında fıska düşer mi? Evvela mutlaka hidayete erer. Çünkü Allah'ın sözü var. Bu şartı kim yerine getirirse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Kim mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. O kişinin veli olmasına mani olamaz. Fısk bundan sonra başlar. Öyleyse Allah'ın size verdiği bu büyük imkanı bir defa bakın. Kendini akıllı zanneden milyonlarca insan, milyarlarca insan Allah'ın yolu yerine şeytanın yolunda at koşturup duruyorlar. Allah Teala boşuna mı söylüyor aklını kullanmayana azap ederiz diye? Bazı aklı evveller Allah'ın yoluna girenlere siz aklınızı kullanmıyorsunuz ama ben aklımı kullanıyorum diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki behey gafiller, aklınızı kullansanız Allah'ın aklını kullanmayana azap ederiz sözüne gelmez misiniz? Kimler cehenneme gidiyor? Açıkça söylüyor aslında mürşitlerine ulaşmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, bunların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse bunları gerçekleştirmeyen insanlar akıllarını kullanmayanlardır. Gafiller onlardır. Cehenneme gidecek olanlar onlardır. Öyleyse dizaynı Allah'ın emrettiği standartlar içinde düşünün. Size diyor ki bana müracaat edin. Mürşidinizi isteyin benden. Eğer bana ulaşmayı diliyorsanız sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Bütün günahlarınızı da sevaba çeviririm. Bu ne demek biliyor musunuz? Annenizden doğduğunuz zaman hiç günahınız yok ama sevabınız da sıfır. Oysa ki mürşidinize ulaştığınız gün hiç günahınız yok, mevcut sevaplarınız var. Bir de bütün günahlarınızın sevap olup ona ilave edilmiş, yetmez. Ve 10 kat verirken Allah Teala size sevabı her dereceniz için 100 katı çıkarmış, 700 katı çıkaracak. Ve her gün günahlarınızın, sevaplarınızın 700 katından fazla günah işlemeniz lazım ki cehenneme gidebilirsiniz. Adeta imkansız bir şey. İşte Allah kurtarırsa insanı böyle kurtarır. Bu Allah'ın mutlak felaha erdirmesidir. Kim aklını kullanırsa o bunu akıl eden kişidir. Zaten sadece işitmeyenler akıllarını kullanamaz. İşitmeyenlerin Allah'ın yoluna girmeleri de mümkün değildir. Hepinizin Allah'ın yolunda sonsuz mükafatlara layık olmanızı, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Bu akşam sizlere kalpten bahsetmek istiyorum. Kalp müessesesi Kur'an-ı Kerim'de başlı başına bir müessese. Nefsimizde bir kalp var, ruhumuzda bir kalp var, fiziki vücudumuzda da bir kalp var. Allah Teala kalp kelimesini kullandığı zaman ancak ayetin mütevasından çıkartabiliyoruz hangi kalpten bahsettiğini. Öyleyse fiziki vücudun kalbi dediğimiz zaman onu biliyoruz. Vücuttaki kanı temizlemek üzere akciğerlere gönderen, akciğerle temizleme işlemi tamamlandıktan sonra vücudu da dağıtan bir emme basma tulum var. Bu sebeple iki tane çift, iki tane ana damar taşıyor. Bir atar damar, bir toplar damar. Atar damarda temizlenen kanın vücudun her noktasına ulaştırılması söz konusu. Şu dünyayı kim bilir kaç yüz defa dolaşacak kadar damar uzunluğu vücudunuzda kılcal damarını toplarsanız dolaşmış durumda. İnsan vücudu Allah-u Teala'nın bir harikası. Kalp ise bu harikaların harikası. Her şeyden evvel bir tek şey, bir tek olay bile kalbin bir harika olduğunu anlatmaya yeter. Bütün insanların kalplerinde Allah kelimesi yazılır. Araplarıyla. Neden Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim Arap indirdiği Arap harfleriyle bütün insanlara Allah kelimesini resim gibi dağıttığını şimdi anlıyoruz. Almanların Zobot haftasında bir kalp kesiti var ki orada Allah kelimesi son derece net olarak görünüyor. Kalbimiz, fizik vücudumuzun kalbinden bahsediyorum. Kanı toplayıp gönderene kadar bir toplar damarda, bir atar damarda, ard arda iki tane seç vücuda gelir. Buna kalbin atışları diyoruz. Yani kalp şöyle atmıyor. Hayır, böyle atmıyor. Çift eceyle atıyor. Her çift eceyle mutlaka kalbimiz Allah kelimesini söyler. Başlangıç sizlerin Allah dediğini anlayamazsınız. Zaten insan dizaynında Allah'ın kendi isminden bahsettiği hiçbir sistemi insanın algılaması kolay bir şey değildir. Bir kısmını imkansızdır. Bakınız Allah Teala İsra suresinin 43. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Allah-u Teala. Bir düdüğe üfürüyorsunuz. Düdük bir ses çıkarıyor. Bir başka düdüğe üfürüyorsunuz. O düdük bir başka ses çıkartıyor. Her düdük programlandığı sesi çıkartır. Bütün nükleer, kimya ve nükleer fizik laboratuvarlarının tetkik müesseseleri yeterli olanlarında yapılan incelemeler kesin bir sonuca götürdüğü insanlığı. Bütün elektronların bir ses çıkardığı, hepsinin de aynı sesi çıkardığı kesinleştirildi. Allah Teala ne diyor? Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. Neden anlayamıyoruz acaba? Düşünebiliyor musunuz? Şu kainatta Allah'ın en değerli mahluk olarak yarattığı biziz, insanlar. Biz insanlar sıfırın biraz ötesinden başlayan artı sonsuza kadar uzanan dalga boylarından sadece 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir parçayı
ses olarak, renk olarak, ışık olarak idrak sahamıza intikal ettirebilmek yetkisinin sahibiyiz. 5 milim. Pardon, 5 ile 11 arası 6 milim. 6 milimlik bir saha. 11 milim ötesinde sonsuz kilometrelere kadar varan dalga boylarından hiçbir algılayamıyoruz. 5 milimden sıfıra çok yaklaşan, sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini algılayamıyoruz. Bitmedi. Bu pozitif alemin standartları. Negatif alemin standartlarında hiçbir şey algılayamıyoruz. Kalp gözümüz, kalp kulağımız açılmadıkça.

nötrüne ulaşır, dönüş enerjisini elektrona aktarır ve geri döner Allah'ın katına. Bir bir ardından gelen sonsuz sayıda nötrino her bir elektronu sonsuz defa enerji taşır. Bu enerji elektronu hayatta tutar, dönmesini sağlar. Asıl ibadeyi kullanalım. Elektronun kendi lisanıyla Allah kelimesini tekrar etmesini sağlar. Yani tesbih etmesini sağlar. Biz insanların da kalbi, fizik gücümüzün kalbi, biz istesek de, istemesek de, irademiz neye gerektirirse gerektirsin, kalbimiz de Allah'ı tesbih eder. Bizim irademizin dışında bir tesbih olayı nefsimizin kalbinde kendi kendine cereyan eder. Fizik vücudumuzun kalbi kendi sesiyle devamlı Allah kelimesini tekrar etmektedir her çiftecede. Bu tesbihtir. Bu eşyanın tabiatına uygun olan başlangıç standartlarında bir tesbih. Bir de asıl tesbih var. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa siz yıllar süren bir gayretin neticesinde oraya ulaştınız demektir. Daimi zikre. Burada nefsinizin kalbindeki o hiç kimsenin duyamadığı kalp atışlarına uygun ses değil. Yeni bir ses oluşuyor. Bu sizin içinizdeki sessiz sestir. Kim daimi zikre ulaşırsa ulilerbap makamındadır. Yalnızca bir kat gösterilir. Hikmetin birinci makamındadır. Hikmetin ikinci makamı ihlas makamıdır. Gök katların nesil sırasıyla bu kişiye gösterilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 göklerinin bütün sırları gösterilir. Hikmetin ikinci basamağından sonra kişi daimi zikrin öyle bir sahibi olur ki ihlas makamının sahibi olduğu zaman burada o kişinin zikri artık kendisine ait değildir. Sünnetullah yani külli irade o kişinin kalbine artık hükmetmektedir. O kalpte Allah'ın söylediklerini, o kalpte kişinin kalbinin, fizik kalbinin atışlarına paralel bir şekilde ama bizim içimizdeki sesle değil, sünnetullahın sesiyle Allah kelimesi devamlı tekrar edilir. Artık zikir o kişinin kontrolünde değildir. Onun iradesiyle artık zikir yapılmaz. Sonsuz zikrin sahibi olan bu kişi salah makamında Allah-u Teala'nın dizaynına sahiptir. Bu Allah'a kul olmanın mükafatıdır. Ama ne zaman bu kişi ben irademi de Allah'a teslim etmek istiyorum derse bunu gerçekleştirebilir Allah-u Teala bilmiyorsa iradenin bağlanma olayında da iradenin ref olayında da artık o kişinin kalbindeki bu daimi zikri oluşturan sünnetullahın ötesine geçmiştir. Sünnetullah burada kişinin iradesinin teslimine paralel bir olgu gösterir. Kişinin kendi iradesi yoktur. O kişinin fizik vücuduna sünnetullah kumanda etmektedir. Allah-u Teala'nın buradaki kumandası dolaylıdır, vasıtalıdır. Kişinin hala yaptıklarını aldığı emirlerle tamamlaması diye bir olay vardır. Ama tasarruf altındaki kişi için sonsuz zikrin sahibi sünnetullah değil, Allah'tır. Burada külli iradenin devreden çıkarak
tasarruf

0: yapmaktaki kişiye emredenin ve onu tesbih ettirenin Allah olduğunu görüyoruz. Öyleyse birbirinden farklı birçok olaylar fizik vücudumuzun kalbindeki arda arda duyulan çizgecenin tatbikatına bağımlı olarak görülür. Ama bir süre sonra evvela sünnetullah, yani külli irade, sonra ilahi irade, Allah'ın iradesi devreye girip her şeyin hakimi olur. İşte fizik vücudumuzla Allah arasında ve bizim aramızdaki ilişki bu standartlarda cereyan ediyor. Öyleyse fizik vücut bildiğimiz kalp şeklinde bir kalbin sahibidir. Ama ruhun kalbi ve nefsin kalbi o standartlarda değildir. Ne fizik vücudun, ne nefsin kalbi, ne de ruhun kalbi ruhta ve nefste kan bulaşımını falan temin etmez. Ruh da nefse enerji bedenlerdir. Her biri kendi alemine göre enerji beden. Enerji beden deyince neyi kastediyoruz? Her gün vücudunuzda milyarlarca hücre ölür. Her gün vücudunuzda milyarlarca hücre yeniden hayata gelir. Ve bu hücreler sizin büyüme devrinizde her gün yenilenler ölenlerden fazla olarak cereyan eder. Yaşlanma devresinde de her gün yenilenenler ölenlerden daha aşağıya düşer. Gelişme ve yavaş yavaş azalma süreci. Öyleyse her gün bir insan bir evvelki cinsi insan değildir. Bir evvelki güne göre milyonlarca hücresi ölmüştür. Yerine milyonlarca yeni hücre gelmiştir. Bu sebeple doğarız, büyürüz, yaşlanırız, ihtiyarlarız ve ölürüz. Bu vücutlarımız enerji beden değil. Ama enerji bedenler yaşlanmaz, enerji bedenler ölmez. Ne nefsimiz ölecektir, ne de ruhumuz ölecektir. Ölen sadece fizik vücutlarımızdır. Öyleyse fizik vücutlarımızın içinde aynı şey söz konusu olabilir mi? Olabilir mi ne demek? Mutlaka olacak. Bizim, yani insanların hepsinin cennet ve cehennem hayatı mutlaka enerji bedenlerle oluşur. Fizik vücutlarda enerji beden haline dönüşür. Hücre yenilenmesi olmayan, havadan oksijen alıp havaya karbondioksit vermeyen, solunum diye bir problemi olmayan, dünyadaki birçok organik faaliyetin sıfırlandığı bir başka vücutlar sistemi. Herkes ölür. Kıyamet günü herkes canlanır. Ve kıyamet günü herkes bir defa daha ölür. Sonra yeniden canlanır. Çünkü herkesin aynı yaşta olması gerekir. Bir, iç organlarının değişerek enerji beden haline gelmesi söz konusudur. İki, bu iki sebepten dolayı mutlaka Allah Teala bizi bir defa daha öldürüyor kıyamet günü ve bir defa daha canlandırıyor. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de iki defa ölüm, iki defa dirilme geçer. Eşyanın tabiatına son derece uygun ve bir sürü aklı evvel bu iki defa ölüp iki defa dirilmeyi insanın ruhunun birçok bedenlerde dolaşması diye bir şekle bağlamak isterler. Yani reenkarnasyona, aslında Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyona hiçbir şekilde geçit yoktur. Öyleyse fizik vücudumuzun kalbi böyle standartlarda. Bir başka bedenimiz var. Nefsimiz. Onun da bir kalbi var. Şekli fizik bedenimizle hiç alakalı değil. bir silindir gibi. Üstelik de ikiye bükülmüş olan bir silindir. Ve başlangıçta iki tarafı da, yani zulmani kapıda, şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine gireceği kapıda, Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine gireceği kapıda aşağı doğru dönük. Sonra o aşağı doğru dönük olan kapı yukarıya doğru dönüyor ve silindir, tam bir silindir şeklini alıyor. Bu nefsimizin kalbidir. Başlangıçta mühür nefsimizin kalbinin Allah'ın durduğunun kalbimize geleceği Rabbani kapı üzerindedir. Ama Rabbani kapı da nasıl zulmani kapı aşağıya doğru dönükse yukarıya doğru dönük olması lazım. Genel Rabbani kapı da aşağı doğru dönüktür. Yani böyle ikiye katlanmış bir silindir olarak düşünün nefsinizin kalbini. Böyle bir dizaynda Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyanlardır. Huşu sahipleridir yani. Onların kalplerini Allah kendisine çevirir kalpleri. Allah'a döner onların diyor Allah-u Teala. Öyleyse ikili bir kalp var. Bir, Rabbani kapısı şeytana dönük kalpler. Bütün insanlar başlangıçta böyledir. Ve Rabbani kapının üzerinde mutlak olarak mühür vardır. Nefsin kalbinin ikinci özelliği. Bu bütün mühürler de eğer varsa bir kalpte mühür, kalp mühürlüyse bilin ki o kalbin içinde küfür yazıyor. Hiçbir nefs kalbi boş olarak yaratılmaz. Nefs kalbimiz yaratıldığı an kalbimizin içinde küfür yazıyor. Ve kalbimiz mühürlü. Gerçekten Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de onları davet etsen de etmesen de değildir. Onlar kafirdir. Mümin olmazlar. Ve o kafirler var ya onların kalbi mühürlüdür diyor Allah Teala. Bütün kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu görüyoruz. Kimdir kafir? Eğer bir insanın kalbinin içinde küfür yazıyorsa o kafirdir. Küfrün sahibi demek. Kalbindeki küfrün sahibi. Küfre sahip olan, içinde küfür bulunan bir kalbin sahibi olan fizik vücut. Böyle bir vücut kafir bir insanın vücududur. İşte Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah-u Teala? Burada mutlaka hatırlamamız lazım Kasas Suresinin 50. ayet-i kerimesini. Ne diyordu Allah-u Teala? Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi nefslerine, kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa onlardan daha çok dalalete olan kim vardır? Diyor Allah-u Teala Kasas 50'de. Şimdi anlıyoruz ki bu insanlar da nefslerine, hevalarına tabi olduğuna göre, nefslerini kendinden ilah edindiklerine göre mürşitlerine ulaşmadıkları kesin. Şimdi Allah-u Teala tarif veriyor. Biz onları bu sebeple dalalette bırakmak diyor Allah Teala. Nefslerini kendilerine ilah ettikleri için, yani mürşitlerine tabi olmadıkları için. Ve arkasından yeni bir ilavesi var. Kişinin kafir olduğunu belirtmek için yeni bir ilavesi var. Onların kalpleri mühürlü duruyor. Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala ne diyordu? Kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Ve Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olanların kalpleri mühürlüdür. Yani bütün dalalet. Bu durumda şunu görüyoruz. Demek ki dalalette olanların kalbi mühürlü ve kafir olanların kalbi mühürlü. Her ikisinin de kalbinde küfür yazıyor. İşte bu iki alternatifi Allah Teala birleştiriyor. Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesinde diyor ki innellezine keferu ve saddan sebilillahi kattalidalenen bayida. Onlar ki kafirlerdir. Allah'ın yolundan saptırırlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte Allah Teala'nın söylediği şey, son demin kelimesi de kalbinde iman kelimesi olan insan demek. Mümin kelimesiyle iman kelimesi aynı kökten geliyor. Kimin kalbinde iman kelimesi yazılıysa o kişi imanın sahibidir, yani mümindir. Gerçekten kalbinin içinde iman kelimesi var olduğu için. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Mücadele 22. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh gönderip o ruhla onları destekleriz. Zamanın imamının ruhunu gönderiyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Ne zaman? Başının üzerine kişinin zamanın imamının ruhunu gönderdiği zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. Nasıl bir iman yazılması? Mühürün açılması birinci işlem. Kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması ikinci işlem. Kalbin içine imanın yazılması üçüncü işlem. Allah Teala bir ayet-i kerimesinde ikinci defa bir insanın kalbinin şerrinden bahsediyor. Birinci defa ne zaman şer ediyor Allah Teala kalbi? Bakınız. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı, kimi hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Onların göğüslerini İslam'a açar, şerh eder. Şerh etmek, yolu açmak, yarmak anlamına gelen bir kelime. Şimdi burada ne oldu? Allah-u Teala o kalbin içine nurların girmesi için kalbi şerh etti. Nurların girmesi için. Çünkü Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a şerh ettiği, İslam'a açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Anlıyoruz ki Allah-u Teala bir insanı kendine ulaştırmayı diliyorsa o kişi zaten daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Şimdi bu kişinin göğsünü kalbine bir yol açarak Allah-u Teala şerh ediyor. Açıyor, yarıyor göğsünü. Bu göğsün içine nur girmesi için Allah-u Teala'nın göğsü şerh etmesidir. Ama bir başka yerde daha geçiyor. Ters bir işlem geçiyor. Ne zaman bir kişi fıska düşerse Allah-u Teala onun göğsünü şerh ediyor. Yarıyor. Kalbin içine küfrü yazmak için yarıyor. Öyleyse şerh etme işlemi iki ayrı hedefe yönelik. Birincisi kalbimizin içine Allah'ın nurlarının girebilmesi için nefs tezkiyesi yapabilmemiz için. İkincisi kalbimize küfrün yazılması için. Öyleyse Allah-u Teala'nın müdahaleleri var. Bu müdahalelere dikkatle bakın. İkisinin de adı kalbin şer edilmesi olarak geçiyor. Aslında kalbin şer edilmesi normal standarttaki bir insan için iki defa Birincisinde o kişinin kalbine Allah'ın nurlarını göndermek üzere, ikincisinde de küfür kelimesini alıp kalbin içine iman kelimesini yazması için Allah Teala'nın. İki ayrı açıdan şerh müessesesi var. Başlangıç için kötüden iyiye, çirkinden güzele, karanlıktan aydınlığa dönüş için Allah Teala'nın kalbimizin içine Allah'ın nurlarını ulaşabilmesini teminen Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre kalbimizi işaret etmesi, ama bir de kalbimizin içindeki iman, kalbimizin içindeki küfür kelimesini alıp kalbimizin içine iman kelimesini koymak için göğsümüzü işaret etmesi, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması söz konusu Allah-u Teala'nın. Ve görünen o ki her iki şerh de iki defa tahakkuk ediyor. Eğer bir kişi fıskı düşerse mutlaka iki defa tahakkuk ediyor. Öyleyse bir insanın yaratılışında Allah-u Teala kalbinin içine küfür kelimesini koymuş. Muhtemeldir ki kalbimizi işaret ederek koymuş. Kalbimizin içine küfür kelimesini. Bir insan akil bali olduğu anda mutlaka kalbinin içinde küfür olan bir tanesidir, birisidir normal şartlarda. Ama bu kişi daha küçük yaşta da Allah-u Teala'nın yoluna girmiş olabilir. Öyleyse o zaman kalbi mutlaka işaret edilmiştir. Hem Allah'ın nurlarının girmesi için şerh, hem de kalbindeki küfür kelimesinin alınıp iman kelimesinin konulması için. Öyleyse nefsin kalbi normal standartlarda Allah-u Teala tarafından iki defa şerh ediliyor. Hidayete eren bir insan için. Birinci şerhte o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi söz konusu. Burada Allah-u Teala Enam 125 ile Enam 125'i kullanmış. Kalbin göğsün işaret edilmesi, kalbe kadar gönül yolunun açılması sadedinde kalbin içine iman kelimesinin yazılmasında da Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesini kullanmış. Ama daha sonra kullandığı ayet-i kerimede Allah-u Teala o kişinin kalbine küfrün yazılması için göğsün şerh edilmesinden bahsediyor. Bu negatif açıdan bir şerhtir. Kişi ne zaman fıska düşerse görüyoruz ki bütün fısktakiler kafirdir. Gene görüyoruz ki bütün kafirler de zaten fıskta olanlardır. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde, biz bütün nebilerden söz almıştık ki onlara demiştik ki siz ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizden sonra mutlaka bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra, bütün nebilerden, bütün peygamberlerden sonra o nebiye yardım edeceğinize dair ve ona iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Bütün nebiler dediler ki söz veriyoruz. Dilinizle de ikrar edin dedi Allah-u Teala. Kalplerinden söylemişlerdi. Onlar da dilleriyle de ikrar ettiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunların arasında. Bir sonraki ayet-i kerime Enam suresinin, Âl-i İmrân suresinin 82. ayet-i kerimesi. Bu Âl-i İmrân 82'de bir olgu var. Diyor ki Allah-u Teala bundan sonra o Resul kendisini beyan ettikten sonra kim ona tabi olmazsa tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor Allah-u Teala. Yani zaten bütün insanlar takdirinde küfürle doğuyor. Mürşitlerine tabi olmadılarsa hiçbir şekilde kalplerine iman yazılması mümkün değil. O zaman herkesin kalbinde küfür var. Öyleyse kafir. Zaten tabi olmamışlar. Tabi olmadıklarına göre herkes fasık. Öyleyse bütün fasıklar kafir, bütün kafirler de fasık. İşte demin söylediğimiz Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Onlar ki kafirdirler, Allah'ın yolundan saptırırlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kafirler, dalalet içinde olanlar, dalalet içinde olanlar, onlar da kafirler. Gerçekten Allah Teala müminlerin tarifini yaparken üç temel unsurdan hareket ediyor. Kalbine iman yazılanlar, bir, nefs tezkiyesine başlayanlar, iki, ruhları vücutlarına ayarlayarak Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkanlar, üç ayrı grup mümini oluşturuyor. Bakıyoruz ki kimler bunlar? Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümindir. Dalalette olanların sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamayacağını söylüyor Fatiha suresinin son ayet-i kerimesi. Böyle dalin diyor. Sırat-ı müstakimin tarifini yaparken sıratellezine en'amte aleyhim gailul magdubi aleyhim velen zalim. Diyor ki Allah Teala, o yol ki o sırat-ı müstakim ki başkanın üzerinde nimet bulanları, yani başlarının üzerinde zamanın imamının ruhunun nimet olarak bulunduğu kişiler sırat-ı müstakimin üzerindedir diyor. Onların yoludur. Gailul magdubi, üzerine gadap duyulanların yolu değildir. Onlardan gayrısının yoludur. O zaman bakıyoruz ki Allah'ın gadap duyduğu insanlar var. Allah Teala söylüyor, onlar kalplerinde küfür yazılı olanlardır diyor. Gene kafirlerle karşı karşıyayız. Allah'ın gadap duyduğu insanlar kalplerinde küfür yazanlar. Ve neticeleniyor konu. Zaten görüyoruz ki bu Allah-u Teala'nın burada kafir dediği kalbinde küfür yazan insanlar, onlar zaten dalalette olanlar. Çünkü Fatiha ve Lezzan'ın kelimesiyle son buluyor. Ve dalalette olanlar da, onlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Yani dalalette olanların hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar mümin olabildiği için kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Peki nereden biliyoruz müminlerin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar olduğunu? Çok açık olarak söylüyor Allah-u Teala. Sebe 20, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. 72 fırkanın hepsi şeytana kul oldular. Acaba bütün fırkalar nerede geçiyor? Enam 153'te. Allah Teala buyuruyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında geri kalan fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan, kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırır ve şeytana kul eder buyuruyor Allah Teala. Öyleyse olay son derece açık ve net olarak belli. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar müminlerdir. Müminleri oluşturan bir tek fırka Sebe 20. O bir tek fırkanın vasfı sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Yani müminler sadece sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. İşte dalalette olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar diyor Allah-u Teala. Dalalette bulunanların tarifini veriyor. 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor. Anlıyoruz ki onlar aynı zamanda kafirler. Demek ki kalbimize Allah-u Teala doğmadan evvel iman kelimesini yazmıyor. Doğmadan evvel herkesin kalbinde mutlaka küfür kelimesi var. Küfür kelimesiyle doğuyor insanlar. Ancak mürşitlerine ulaşırlarsa, Allah-u Teala'nın sormuşlarsa mürşitlerine, Allah'tan sordukları mürşide ulaşmaları halinde o kişilerin kalbi şerh olunuyor. Allah Teala kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Yani kalpten nefsin kalbinden küfür kelimesi çıkmış, nefsin kalbine iman kelimesi girmiş oluyor. Öyleyse şimdi Hücurat Suresi'nin 14. ayet kelimesine bakalım. Habibim, Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin değilsiniz çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah Teala. Siz mümin değilsiniz çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah Teala. Öyleyse insanların kalbinin içine imanın girmesi söz konusu. İşte o imanın nasıl kalbimizin içine girdiği Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde yazıyor. Allah kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor, kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Böyle olduğunu fıska düşen insanlarla alakalı ayet-i kerimelerde çok net olarak yakalıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, biz kalbi şerh ederiz diyor. Bu şerh ettiğimiz kalbi diyor, kalbin içindeki iman kelimesini alırız, o kalbin içine tekrar küfrü yazarız diyor Allah Teala. Yeniden yazarız. Eğer bir kişi tekrar hidayete erer de bir defa daha fıska düşerse bu üçüncü fıska olacaktır. O zaman diyor onların kalplerinin içine küfür kelimesini tab ederiz. İman kelimesini alırız kalplerinden ama bu sefer küfür kelimesini tab ederiz oraya diyor. Yani üçüncü defa o kişinin fıska düşmesinden sonra kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değil. Başlangıçta herkes fasık. Mürşitlerine ulaştıkları gün kalpleri Allah-u Teala tarafından şer ediliyor. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınıyor. Kalbin içine iman yazılıyor. Fıska düştükleri zaman kalpteki iman kelimesi alınıyor. Kalbin içine küfür kelimesi yazılıyor. Öyleyse muhtevayı Allah-u Teala açıkça söylüyor. Bu kişi eğer tekrar yolu bulabilirse, tekrar kabul ediliyor, hidayete eriyor kişi. Ama bir defa daha fıska düşerse bu son fısktır. Burada kalbin içine ebediyen kalmak üzere küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından tab ediliyor. Ve o kişi ebediyen artık küfür karanlıklarında kalmaya mahkum. Öyleyse nefsimizin kalbi küfürle iman arasında ayrı ayrı iki tane kelimeyi taşımak açısından önemli bir merkez. Kalbin içine yazılan küfür kelimesi son derece önemli. Çünkü küfür kelimesi küfrün karanlıklarını çekim gücünün sahibidir. Bütün insanların kalpleri doğdukları zaman karanlıktır. Yalnız afetlerden ibarettir. Yalnız afetlerden ibaret olan nefsimizin kalbi kapkaranlık bir mağara gibidir. Bu mağaranın içinde yarasaları yaşadığını düşünün. Her yarasayı da bir afet düşünün. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Karanlıklarla temsil ediliyor. Ve kalbinizin içinde bu karanlıkları tutan, bırakmayan küfür kelimesi var. Ne zaman ki Allah-u Teala kalbinizi şerh ederse, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açarsa, bu nur yolunun açılması sebeplidir. Evvela huşu sahibi olacaksınız, sonra huşu sahibi olunca Allah-u Teala sizin Allah'tan mürşidinizi sormanız için imkan dahiline sokuyor sizi. Huşu sahibi olan kişi nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği için huşu sahibidir. Bir, huşu sahibi başka kimdir? Kalbi Allah'a dönen kişidir. Huşu sahibi başka kimdir? Huşu sahibi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmaya inanan ve kendisinin de ulaştıracağından kesinlikle emin olan kişidir. Öyleyse üç türlü huşu tarifi görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse nefslerinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmaya başlayanların da huşu sahibi olduğunu görüyoruz. Dizayn, Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesindeki vücut tarifi şöyle veriliyor Allah-u Teala tarafından. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Demek ki kişi zikir yapıyor, Allah'ın katından nurlar iniyor. Bu nurlar inmişse, %2 çevresinde nur o kişinin kalbine girmişse değil sızmışsa, o kişi huşu sahibi. Hadis 16'ya göre. Ama başka huşu müesseselerin ifadesi de var. Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde kalbine Allah'ın nurlarının girdiği ve kişiyi ürperttiği, derelerini ürperttiği kişinin huşu sahibi olduğu ifade ediliyor. Rablerine huşu duyduklarını ifade ediyor. Allah-u Teala kalplerine nur girip de tüyleri diken diken olan insanların huşu sahibi olduğunu söylüyor. Gene nurun kalbe girmesiyle alakalı. Rahat Suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde onlar Rablerine huşu sahibi olmuşlardır diyor. Kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Aynı zamanda Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar. Peki Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesindeki huşu müessesesi nasıl bir müessese? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar diyor Allah-u Teala ölmeden evvel ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştıracaklarına yakin hazrederek inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine bu sefer Azra Aleyhisselam vasıtasıyla gene diyor yakin hazrederek inanırlar. İşte bu insanlar huşu sahipleri ve kalplerine Allah'ın nurları girenler hep aynı kişiler huşu sahipleri. Bu kişiler kalplerine ilk Allah'ın nurları girmeye başladığı zaman kalplerindeki iman kelimesi yazılmış mıdır, küfür kelimesi alınmış mıdır? Hayır. Huşu sahibi olmak bunun başlangıcı. Huşu sahibi olmak bizim müşkülümüze ulaştıracak olan bir merhaledir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmayı dilemek yolunda bir mesafe kat edenler, Allah'a mutlaka ruhlarına ulaştırmayı dileyenler, onlar huşu sahipleridir. Ve huşu sahiplerinin kalbine ancak Allah'ın nuru ulaşabiliyor. Çünkü Allah Teala onların göğüslerini Allah'ın nurları girmesi için şer ediyor kalbe. Kalbe iman kelimesinin yazıldığı noktaya dikkatle bakalım. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala o insanın kalbinin kalbe yazılan iman kelimesi sebebiyle tezyin edildiğini, yani Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğunu ifade ediyor. Ama o kelimeyle, iman kelimesiyle, iman kelimesi nefsin kalbinin nurlanmasında temel faktör. Neden? Çünkü Allah-u Teala iman kelimesini o kalbe koyana kadar kalbin içinde küfür kelimesi var. Bu kelime karanlıkları çekiyor kalbin içine ve bırakmıyor. Kalbin, karanlıklarla dolu olan kalbi hiç aydınlanmıyor. Ne zaman ki kalpteki küfür kelimesini alıyor Allah-u Teala, kalbin içine iman kelimesini yazıyor, kalbin aydınlanabilmesi bu noktadan itibaren başlıyor. Neyle aydınlanabilmesi? Fazıllarla aydınlanabilmesi. Ama o kalbin içine bundan evvel Allah'ın rahmeti sızabilmiştir. Kişiyi huşu sahibi yapacak olan %2 nur o sebeple gelmiştir. Huşu sahibi olmanın bir başka sebebi de o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Kim? Rad 22'de Allah-u Teala'nın söylediği şey, kim ruhunu Allah-u Teala'ya doğru yola çıkarırsa Allah'a ulaşmak üzere şu hayatı yaşarken onlar huşu sahipleridir diyor Rablerine karşı. Onlar huşu duyanlar diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu oldu. Şimdi o zaman nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinde başlangıçta küfür kelimesi var, karanlıkları tutuyor, sonra iman kelimesi var, bütün karanlıklar devre dışı. kalbimize giren faz oluverilen nurları iman kelimesi etrafında toplayarak nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, rabiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur birikimlerini sağlıyor. Şükür kelimesi yok. Bu sebeple karanlıklar nefsimizin kalbinde tutulamaz. Kalamazlar, kalbimizi işgal edemezler. Ama dikkat edin. Zikrimiz bitti. Nefsi emmaredeyiz. Nefsimizin kalbinde sadece %7 nur birikimi kalabilir zikrimiz bittiğinde. Geri kalan bütün nurlar kapı dışarı edilecektir. Karanlıklar nefsimizin kalbini dolduracaktır. Ne zamana kadar? Yeniden zikre başlayıncaya kadar. Öyleyse nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmak üzere bir dizayn gösterecektir. Bu güzellikler Allah'ın en muhteşem ihsanlarıdır. Biz insanlara insan olduğumuz için Allah'ın güzelliklerinin ihsanı. İşte böyle bir dizaynda insanın kalbinde demek ki bir kelime oluşuyor. Küfür kelimesi alıyor, alınıyor, küfürden kurtuluyoruz. İman kelimesi kalbimizin içine yazılıyor. Kalbimizin içine iman kelimesi yazıldığı için mümin oluyoruz. Öyleyse kim zannediyorsa ki mümin olarak doğar, kimse mümin olarak doğmaz. Herkes kalbinde küfür kelimesini yazar, kafir olarak doğar. Kalbinizin içinde değil, size verilen fıtratta hanif olabileceğiniz imkanlar var, kabiliyetler var. Bu kabiliyetleri kullanabilirseniz hanif olabilirsiniz. Hanif olmak demek tek Allah'a inanmak, bir Allah'a ruhu, fizik vücudu ve nefsi teslim edebilmek hasreti, iki ve mutlu olabilmek hasreti, neticede mutlu olabilmek hasreti, üç. İşte bunda da hanif fıtratıdır. Herkes hanif fıtratıyla doğar ama bu onların kalbinin içinde küfür yazmasına mani değildir. Bütün insanlar kalplerinde, nefslerinin kalbinde küfür kelimesiyle doğarlar. Kalbimizin, nefsin kalbinin bir başka özelliği kalp gözü ve kalp kulağı diye iki ayrı hastanın nefsimizin kalbinde var olmasıdır. İkisi de biri perdeli, biri de mühürlüdür. Kalbimizdeki görme hastası perdelidir. Nefsimizin kalbindeki işitme hastası mühürlüdür. Öyleyse Allah-u Teala mühürü açmadıkça işitemiyoruz ve Allah-u Teala perdeyi açmadıkça göremiyoruz. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün insanlar için demek ki nefsin kalbi bir özellik taşıyor. Nefsin kalbi öyle bir kalptir ki Allah'ı da görebilir. Bu kalpte Allah'ın verdiği bir hediye var, kalp gözü. O bütün gök katlarını görmeye ehildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği dizayn içerisinde nefsin kalbi birçok özelliklerin sahibi. Nefsin kalbinde ekinnet var. Yani idraki önleyen bir müessese var. Evvela olayları yaşarsınız, olayları akıl edersiniz, zihninizde şekillenen manaya varırsınız, sonra kalbinize indirirsiniz, kalbinizde idrak edersiniz. Ama kulağınızda vaka varsa, kalbinizde ekinnet varsa, irşada müteallik hususları ne işitebilirsiniz, ne de kalbinizde idrak edebilirsiniz. İdrak, kalpteki hastalardan bir tanesi. Öyleyse bunu idrak edebileceğiniz bir gün gelecek mi? Elbette gelecek. Bir gün mutlaka idrak edeceksiniz. Kalbinizdeki ekinnet alınmış olacak. Yerine ihfat konulmuş olacak. Ve mürşidinize mutlaka ulaşacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala ne diyor? Kalp gözleri kör olmaz, baş gözleri kör olur diyor. Kalbimizde bir göz var. O gözün üzerinde rüşavet adlı bir perde olduğunu söylüyor Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Sakın mürşidi görememeyi, mürşidin sözlerini işitememeyi, kalbin görememesi ve işitememesi olarak değerlendirmeyin. Mürşidi göremeyen baş gözleridir, fark edemeyen, onu başka insanlardan ayıramayan baş gözleridir. Ona karşı sevgi duyamayan fizik vücudumuzun kalbidir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Başlangıçta herkes kördür, sağırdır, dilsizdir ve ölüdür. Allah Teala diyor ki onların sana baktıklarını görürsün diyor. Gördüklerini zannedersin diyor. Ama onlar göremezler diyor. Onlar ölüdürler. Onlar duyamazlar diyor. Onlar ölüdürler diyor. Sen mezardaki ölülere duyuramazsın. Burada Allah Teala kalp yüzünden kalp kulağından bahsetmiyor. Baş yüzünden baş kulağından bahsediyor. Daha mürşide ulaşamayan bir kişinin durumu bu. Sonra kalp yüzünüzde görmeye başlayacaksınız. Kalp yüzü daha uzun zaman kör kalacaktır. Ne zaman Allah Teala size ehil görürse kalp yüzünüze bakmaya, o zaman kalp yüzünüzü açar. O zaman hayretle bakarsınız, gözünüz kapalı, görüyorsunuz. Gözünüz açık, yine aynı şeyi görüyorsunuz. Allah hangi alemi gösteriyorsa o alemi gözünüz kapalıyken de görüyorsunuz, gözünüz açıkken de görüyorsunuz. Ha diyorsunuz. Demek ki ben şu anda bu gözlerimle görmüyorum. Çünkü bunları kapadığım zaman da yine görüyorum. Allah'ın nurlarının da görünmesi öyledir. Baş gözünüzü kapatırsınız, nurları yine görürsünüz. Baş gözünüzü açarsınız, yine görürsünüz. İşte kalbiniz bu açıdan Allah'ın en büyük hazinesidir. Ve kalp yüzünüz hayrın anahtarıdır, şerrin kilididir. Bütün insanların kalplerinde her iki açıdan bir olay vardır. Kim Allah'ın dostu olmayı başarmışsa, onlar irşat kademesine vardıkları zaman, o zaman hayrın anahtarı olurlar, şerrin kilidi olurlar. Öyleyse böyle bir dizaynda bir başka kalpten daha bahsetmek zorundayız. Ruhumuzun kalbi. Nefsimizin kalbinde tam 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, intikam vesaire. Ruhumuzun kalbinde de bunlar neler söylemişsem onların zıttı olan bütün güzellikler var. Ruhumuz da bir kalbin sahibi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına çıktı. Miraç olayı. Allah'ın katına ruhu fizik vücuduna örtü olarak çıktı. Ve Allah'ı Allah'ın katında kalbinin gözleriyle gördü. Ruhunun kalbinin gözleriyle. Ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Şimdi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evvela Allah Teala'nın katına çıkmadan hemen bir açtan hemen nefsinin kalbiyle Allah'ı görmesi söz konusu. Allah'ın katında ruhunun gözleriyle Allah-u Teala'yı görmesi söz konusu. Ruhunun kalbiyle Allah-u Teala'yı görmesi söz konusu. Ruhun gözleri emr aleminin mahluk olduğu için, Allah da emr aleminin ötesinde olduğu için onu görebilecek olan bir yetenekte yaratılmıştır. Ve daha evvel nefsinin kalbinin gördüklerini gözleriyle gördüğü kalbin onları tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı. Aynı şeyleri Allah-u Teala göstermiş. Katına çıktığı zaman da bir defa daha göstermiş. Öyleyse nefsimizin kalbi afetlerle dolu %100. Kapkaranlık bir kalpte olduğumuzdan da ruhumuzun kalbi de baştan aşağı hasretlerle dolu, o da tertemiz bir kalp. İki kalp birbirinden akla kara kadar ayrı. Birisi geceyi yaşıyor nefsimizin kalbi, birisi gündüzü yaşıyor ruhumuzun kalbi. İşte Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahireti takvim içinde yarattık. Belli bir zaman parçasında en güzele dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık. Yani nefsimizden Allah'ın beklediği şey ruhumuzun kalbinin bütün özelliklerine sahip olması olabilir mi? Elbet olabilir. Kim Ulul Elbab, İhlas ve Selam makamlarına ulaşabilmişse bu makamların üçünde de o kişilerin nefslerinin kalbi ruhlarının kalbiyle aynı özelliği taşır. Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Ruhlarının bütün özellikleri, bütün güzellikleri nefslerinin kalbine ulaşmıştır. Nefsin kalbi ruhun kalbiyle aynı özelliklerin sahibi olmuştur. Kişi Hücret Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği gibi irşada ulaşmıştır. İrşad olmuştur. Nefsinin kalbinde hiçbir özellik ruhun kalbinden farklı değildir artık. Ruhun kalbi nasıl baştan aşağı hasletlerle doluysa nefsin kalbi de artık hasletlerle doludur. İşte burası son noktadır. Burası sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinin de sahibi olunan noktadır. Zülcenahayn olunan noktadır. Özellik mi? Nefsin kalbinin özellikleriyle ruhun kalbinin özellikleri aynı olmuştur. Ruh hiçbir zaman değişmez çünkü tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Bütün güzellikleri yaşamaktadır. Yaşamayan nefsimiz de ruhumuzun bütün özelliklerini alıp aynı güzelliklerini yaşamaya Allah-u Teala tarafından emrolunmuştur. İşte hepinizin nefsinizin kalbini de ruhunuzun kalbinin özelliklerine ulaştırmanız ve sonsuz bir cennet saadetinin yanı başında bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı dileyerek sözlerimizi burada noktalarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzü billahi mineşşeytan recim Hay Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmedin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Konumuz Allah'la ilişkiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. En büyük dostunuz ne anneniz babanız, ne arkadaşlarınız, ne biz. En büyük dostunuz Allah'tır. Sizi yaratan Allah. Her zaman ona başvurmalısınız. Her zaman Allah'a müracaat etmelisiniz. Her zaman içinizi Allah'a dökmelisiniz. O sizin dostunuz. Bütün insanların etrafınızda ne kadar sizi seven varsa o sevenlerin hepsinin toplam sevgisinin belki 100 katı, belki 1000 katı Allah-u Teala sizi sever. Herkesi sever, sizi de mutlaka sever. Siz de onu sevin. Ona güvenin. Allah Teala buyuruyor ki eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde aynı şeyleri söylüyor. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ediyorsanız bilin ki sizi yenecek yoktur. Sevgili kardeşlerim, o Allah hepimizin sahibi, bizi yaratan, şunu hiç unutmayın, netice itibariyle hepimiz sadece ve sadece bir yaratıkız. Onun tarafından yaratılmışız. Hala daha fizik vücudumuzun birçok sırrını insanlık çözebilmiş değil. Teknolojinin bu noktaya ulaştığı gen haritalarının ortaya çıkarıldığı bu devrede her yeni girişim Allah'ın yaratma ihtişamını gözler önüne seriyor. O yüce yaratıcı Allah, kainatın sahibi, bizlerin de sahibi. Onunla her zaman konuşabilirsiniz. Ne zaman konuşursanız sizi işitir. Ve derdinize çözüm isteyin. O en güzelini yapacaktır. Bütün problemlerinize çözüm getirecektir. Bir gün sadece o sizi duymayacak. Siz de onu ta şuranızdan, kalbinizden gelen sesiyle tanıyacaksınız. O Allah sizi kainatta en çok seven. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir şeylere sıkılırsınız. Birisi size kötü davranmıştır. Bunu gidip arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o kötü davranan kişiyi çekiştirirsiniz. Onun haksız olduğunu, sizin haklı olduğunuzu herkese anlatırsınız. İşte bu yaptığınız şeyin adı dedikodudur. Başkalarına anlattınız diyelim, size çözüm getirebilirler mi? Getiremezler. Bir nizanız varsa, anlaşmazlığınız varsa Allah Teala diyor ki aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlık çıkarmayın. Eğer diyor anlaşamadığınız bir taraf varsa o zaman bunu Resul'e getirin ve Allah'a götürün. Kardeşlerimiz soruyorlar Allah'a nasıl götüreceğiz? İster hacet namazı kılın, Allah Teala'dan talepte bulunun. İster onunla Allah ile konuşun. İkisi de Allah'a götürmektir. Nerede olursanız olun, hangi şartların içinde olursanız olun, sizi işitir. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ve samimiyseniz çözüm getirir problemlerinize. Başkalarına, gene başkalarını çekiştirdiğiniz zaman haklı olduğunuzu ispat etmeye çalıştığınız zaman

Benim için de başkalarına acaba neler söyler diye endişeler oluşturursunuz başka insanların üzerinde. Ve dedikoducu olarak tanınırsınız. Adım adım sözlerinize verilen, şahsınıza verilen kıymet azalır. Zannetmeyin ki başkalarını zemmediyorsunuz diye başka insanların karşısında yücelirsiniz. Hayır, sadece küçülürsünüz. Ama ne zaman başka insanların güzel davranışlarından Allah'a yakışır davranışlarından bahsederseniz bu bir güzelliktir. Ama onları da Allah'a gene söyleyin. En yakın arkadaşınız kimse, en sırlarınızı açabildiğiniz kişi, sevdiğiniz kişi kimse, Allah-u Teala bilin ki ondan 100 kat, 1000 kat daha yakındır size. Onlar dertlerinizi çözemez. Ama Allah bütün sorunların üstesinden gelir. Her şeyi yaratan, her şeye hakim olan O'dur ve sizden yana. Başkalarına bir şeyler anlattığınız zaman, başkalarından negatif olarak bahsederek anlattığınız zaman bu süre içerisinde devamlı derecat kaybedersiniz. Hep sizden bir şeyler eksilir. Ama aynı şeyleri aynı üslupla da değil, daha kötü kelimeler kullanarak, hatta o size o kötülüğü yapana hakaretler ederek Allah-u Teala'ya ulaştırsanız sadece derecat kazanırsınız. Şikayet ettiğiniz halde derecat kazanırsınız. Kötü şeyler söylediğiniz halde gene derecat kazanırsınız. Allah'ın istediği budur. İçinizin Allah'a açılarak temizlenmesi. Bir gün onu işittiğiniz zaman bütün meselelerinize ne kadar güzel çözümler getirdiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. Allah'a başkalarından bahsedebilirsiniz. Size kötü davranan herhangi birine olan öfkenizi, kıskançlığınızı, neden ona kızdığınızı, size nasıl hakaret ettiğini ballandıra ballandıra Allah'a anlatmanızda hiçbir sakınca yok. Derecat kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Neden? Çünkü siz Allah'ın emrettiği şeyi yapıyorsunuz. Başkalarına dedikodu yaparak, kendinizi haklı çıkartarak anlatmıyorsunuz. Nefsinizin kurbanı değilsiniz. Ne zaman Allah ile konuşursanız nefsiniz hükümsüzdür. Ruhunuz vardır orada. Diyelim ki nefsinizin tesiri altındasınız. O kişiden en kötü ifadelerle bahsediyorsunuz Allah-u Teala'ya. Ona kızgınsınız, içinizi boşaltıyorsunuz. Nasıl boşaltırsanız boşaltın. Neler söylerseniz söyleyin, derecat kaybetmezsiniz. Muhatabınız başka biri olsa, o kadar çok derecat kaybedecek olan siz, aynı şeyleri, aynı üslupla, daha kötü bir üslupla Allah'a anlatırsanız, Allah bundan gocunmaz. Allah sizi muahize etmez. Böyle konuştunuz diye, başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsunuz diye,
bütün içinizdeki öfkeyi, nefreti

0: Ümmeti kusun Allah'ın huzurunda. Allah için hiç fark etmez. Ha başkalarının en güzel tarafını söylüyorsunuz Allah-u Teala'ya, ha başkalarını çekiştiriyorsunuz. O Allah sizin sözlerinizden hiçbir şekilde Allah-u Teala gücenmez. Öyleyse çözümü size gösterecek olan da odur. Yetmez, yardımıyla çözümü gerçekleştirecek olan da odur. Öyleyse neden sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden başkaları, neden meselenize çözüm getiremeyecek olan insanlara başkalarını çekiştiriyorsunuz? Onlar hakkında kötü, zanna dayalı şeyler söylüyorsunuz. Hem o söylediğiniz kişinin karşısında küçülüyorsunuz, hem de Allah'ın karşısında küçülüyorsunuz. Allah'a söylemeniz lazım gelen şeyleri başkasına söyleyip nefsinizin ve şeytanın zebunu oldunuz diye. Sevgili kardeşlerim, Allah bir sığınaktır. Ne zaman içiniz daralırsa, ne zaman sıkılırsanız Allah'a müracaat edin. Gözyaşlarınızı akıtmaktan hiç çekinmeyin. İçinizi rahat rahat boşalın, boşaltın. İstediğiniz kelimeleri kullanın. Allah asla bundan alınmaz. Sevgili kardeşlerim, bir küçücük kıssa geldi aklıma. Hazreti Musa köprüden geçiyor. Köprüdeki bir dilenci de Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ya Rabbi diyor, başını dizime koy, ben de diyor başındaki bitleri ayıklayıp kırayım. Birkaç adım sonra Hazreti Musa'nın canı sıkılmış. Dönmüş geriye, yahu demiş kardeşim böyle dua edilir mi? Bu ne biçim dua? Dua dediğin şöyle şöyle şöyle yapılır diye yarım saat konferans vermiş adama. Sonra adam da tamam demiş, öyleyse artık ondan sonra bundan sonra öyle dua edeceğim. Başlamış adam öyle duaya. Ama Hazreti Musa üç adım atamamış ayrıldıktan sonra. Allah-u Teala buyurmuş ki şimdi geri dön ey Musa. O adama de ki sen nasıl dua ediyorsan Allah-u Teala'ya demin ben geçerken neler söylediysen aynını söyle. Daha başka bir şekilde dua edeceksen onu da yap. Benim sana söylediklerimi de unut. Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah sizin içinizden geçenleri zaten bilir. Bekler. Onları kendisine açasınız, ulaştırırsınız. Allah'ı sır ortağınız yapasınız diye. Sizden bunu bekler. Öyleyse avantajlarınıza bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta dedikodu yapıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Belki o söylediğiniz kişi söylediklerinizi başka birine ulaştıracak. Belki size hak vermeyecek, öbür tarafa hak verecek. Belki sizin hakkınızda söylediğiniz şeyleri tahkik ettiğinde yalan söylediğiniz yerleri keşfedecek. Yani hangi açıdan meseleye bakarsanız bakın, dedikodunuz sizi sadece küçültür, küçültür, küçültür. Asla büyütmez. Asla yüceltmez. Toprağa doğru, çamurlara doğru yaklaştırır. Öyleyse Allah'a müracaat edin. Allah-u Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Amenü olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah duanıza, davetinize icabet etmeye hazır. Neden öyle söylüyorum? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz, ameni oldunuz ve onun ötesindesiniz. Bir kısmınız Allah'a ulaştı, bir kısmınız ulaşmak üzeresiniz, bir kısmınız Allah'a ulaşmanın da ötesine geçti. Öyleyse duanıza icabet edilecek diyor Allah-u Teala. Allah sizin sırdaşınız olmalı. Başka hiç kimse olmamalı. Allah sizin yardımcınız olmalı. Duayı Allah'a yapmalısınız. İçinizi hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a boşaltın. Hangi kelimeleri seçerseniz seçin, netice değişmez sizin aleyhinize, asla olmaz. Sevgili kardeşlerim, başkalarına açılmıyorsunuz. Kendi içinizden düşünüyorsunuz. Ve başkalarını yapmadıkları bir şeylerle kafanızda neticeleri birleştirip suçluyorsunuz. Bazı insanlar için onların yaptıklarını zannederek onlar hakkında zanda bulunuyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki suizan size haram olunmuştur diyor. Hanginiz diyor ölü kardeşinizin etini yemek ister? Siz birisine başkaları hakkında bir şey anlattığınız zaman o anlattığınız şeyin bir kısmı hakikat olabilir ama ya kendinizden zanna dayalı olarak ilave ettiğiniz bir şey varsa, başkaları hakkında onların yaptığını görmediğiniz ama kafanızdan senaryoyu tamamladığınız ve hükme vardığınız bir olay var diyelim. Böyle bir olayı düşündüğünüz zaman, yanlış olanı doğru kabul ettiğiniz zaman, siz o kişiye hiçbir kötülükte bulunmadığınız halde derecat kaybedersiniz. Suizanda bulundunuz. En hafif kelimelerle bunu düşündüğünüz zaman bile başkasının yapmadığı bir suçu ona düşünce platformunda izafe ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Başkalarının iyi taraflarını düşündüğünüz zaman derecat kaybetmezsiniz. Ama suizanda bulunursanız, insanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız, izafe ederseniz derecat kaybedersiniz. Ve o kardeşinizi ölü kabul edin, ölü kardeşinizin etini yemiş olursunuz. Şimdi aynı anlatım biçiminin çok daha kötüsünü, en kötü kelimeleri söyleyerek Allah'a anlattınız. O kişiye zaten öfke duyuyorsunuz, kin duyuyorsunuz. Ve o kişinin de bir şeyler yaptığınızı kafanızda tamamlamışsınız. Allah-u Teala'ya dert yanıyorsunuz, açıyorsunuz içinizi. İstediğiniz kötü kelimeyi kullanarak da anlatıyorsunuz. Onun kötü bir şeyler yaptığından emin olarak anlatıyorsunuz. Yani bunu sadece kendi düşüncenizde tutsanız derecat kaybedeceksiniz. Allah'a söylüyorsunuz. Derecat kaybeder misiniz? Hayır, kaybetmezsiniz. Öyleyse bu Allah nasıl bir Allah ki sizin bütün dertlerinizi üstlenmeye hazır. Bütün problemlerinizi omuzlarınızdan almaya hazır. Öyleyse ona anlatacaksınız. İçinizde tutmayın. Allah sizin sır ortağınız olsun. Söylediğim gibi başkaları hakkında zanda bulunun. Tamam, gene derecat kaybetmezsiniz. Neden? Çünkü söylediğiniz makam Allah. hiçbir zaman derecat kaybınız söz konusu olmaz. Nasıl anlatırsanız anlatın. Nasıl kötü kelimeler kullanırsanız kullanın. Allah hiçbirini aldırmaz. Bir doçent kardeşimiz vaktiyle demişti ki, bu talebe kardeşlerimiz var ya, bana çok güveniyorlar. Hep sırlarını, problemlerini bana anlatıyorlar. Ama ben şuraya kadar doldum, artık taşıyamıyorum bunları. Biz de dedik ki, neden taşıyorsun? Taşıman gerekmiyor. Onlar sana anlatacaklar, sen de Allah'a anlatacaksın. Bitti. Yükün üzerinden Allah-u Teala tarafından hemen alınır. Çözüm mü? Çözümü de iste. Dua et Allah-u Teala'ya onlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Problem olarak baktığınız ve Kur'an'a göre derecat kaybetmeniz lazım gelen olayların hepsinden Allah-u Teala sırf muhatabınız Allah olduğu için sizi çekip çıkarıyor. Hem ferahlıyorsunuz, birinci faktör. Hem derecat kazanıyorsunuz, ikinci faktör. Neden? Allah'a müracaat ettiniz. Allah'ı Allah'ın olması lazım gelen yerde mütalaa ettiniz. Allah'ı onun olması lazım gelen yerde kabul ettiniz. Allah'a müracaat ettiniz. Hangi şartların içinde nasıl müracaat ederseniz edin, o Allah. Allah'a başkaları hakkında kötü şeyler söyleyebilirsiniz, serbestsiniz. Ama bizim tavsiyemiz, beddua etmeyin Allah'a. Başkalarına kötülük yapması için talepte bulunmayın. Allah'ın başkalarına zarar vermesi istikametinde talepte bulunmayın. O zaman derecat kaybedersiniz. Haksız veya haklı olduğunuzu bilmiyorsunuz. Şart mı? Sizin talebiniz üzerine Allah'ın başka birine kötülük etmesinin mümkün olduğunu veya olmadığını kabul edelim. Konumuz o değil. Onun için kabul edelim diyorum. Ama siz başkalarına Allah'ın kötü davranmasını istediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yani Allah'ın başkalarını cezalandırmasını istediğiniz zaman. Öfkenizi Allah'a ulaştırmanızda hiçbir sakınca yok. Başkaları hakkında kötü şeyler söylemenizde, sizin duyduğunuz hisler açısından neyi anlatırsanız anlatın Allah-u Teala'ya, hiçbir sakınca yok. Başkalarını suçlamanızda, onlar hakkında suizanda bulunmanızda, muhatabınız Allah'sa anlatmanızda ve bunları yapmanızda hiçbir sakınca yok. Ama bunların sonucunda Allah'tan, o bana bu fenalığı yaptı, ya Rabbi sen de ona, onu kahret, ona şöyle davran, ona böyle davran diyorsanız, son noktada hata ettiniz demektir. Allah'a müracaatınız hiçbir zaman başkalarını onun cezalandırması talebiyle son bulmamalı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala niçin kendisiyle konuşulmasını ister? Bir, sizin içinizin boşalması için ister. Ferahlamanız için ister. İki, sizi çok sevdiği için ister. Kim olursanız olun, Allah sizi sever. Herkes yanlışlık yapar. Ama biz size o yanlışlıkların Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl sıfırlanacağını ifade etmek istiyoruz. Demek ki Allah-u Teala'ya içinizi boşaltırken meseleye hangi cepheden bakarsanız bakın, hangi kelimeleri kullanırsanız kullanın, insanları hangi ölçüde suçlarsanız suçlayın, Netice değişmez. Derecat kaybetmezsiniz. Suizanda bulunun. Derecat kaybetmezsiniz. Ama onlar onu yaptı diye Allah'tan onları cezalandırmasını istemek yetkisinin sahibi değilsiniz. Bunu yapmayın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, belki diyeceksiniz ki ben kendimi tutamam, Allah-u Teala'ya öyle söylerim. Peki söylediniz, ondan sonra af dileyemez misiniz? Ya Rabbi ben bunu aslında söylemek istemiyordum. Ama öfkeme kapıldım, ona ceza vermeni istedim diye Allah-u Teala'dan af dileyemez misiniz? Tövbe edemez misiniz? Ettiğiniz anda hepsinin affedileceğinden gene emin olun. Ama o öfke sırasında Allah'tan başkalarının yaptığı ceza sebebiyle, yaptığı kötülük sebebiyle Allah'ın onları cezalandırmasını istediğiniz zaman siz şeytanla birlikte oluyorsunuz. Bu puan kaybetmenize sebebiyet verir. Allah ile birlikteyken Allah'ı karşı tarafa alıp şeytanla birlikte başka birine Allah'ın ceza vermesini, eziyet etmesini, onu üzmesini istiyorsunuz. Allah Teala burada sizi haklı görmüyor. Münasebetlerinizin her tarafı size açık ama Allah'ı nefsinizin vasıtası edemezsiniz. Nefsinizin afetlerinin vasıtası edemezsiniz. Allah-u Teala adaletin temsilcisidir. Allah-u Teala hakkın temsilcisidir. Bir adı El-Hak'tır, bir adı El-Adl'dir. Sizin negatif cezalandırma taleplerinize Allah-u Teala itaat etmez. Hakkı siz öyle talep ediyorsunuz diye haleldar etmez. Hakkı çiğnemez. Ama Allah ile beraberken şeytanı kendinize ortak almayın. İşte ne zaman başkasını zem ettiniz, hangi standartlara zem ederseniz edin, onun yapmadığı şeyleri ona yükleyin. Bunların hiçbirisi size derecat kazandırmaz. Muhatabınız Allah olduğu için. Ama onun cezalandırılması konusunda dua ettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Ama gene neticeden emin olabilirsiniz. Eğer o duanız üzerine Allah-u Teala'ya tekrar müracaat eder de pişman olup af dilerseniz Allah-u Teala mutlaka sizi affedecektir. Öfkenize kapılarak böyle bir talepte bulunduğunuzu en iyi Allah bilir. Nedamet duymanız, pişmanlık duymanız, bu pişmanlık üzerine Allah-u Teala'dan af dilemeniz sizin kaybettiğiniz puanı geri almanızı ifade eder. Kaybettiğiniz kadar Allah-u Teala'nın size pozitif derecat vermesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlara dikkatle bakın, etrafınızdaki insanlara. Büyük çoğunluğu huzursuz. Arkasında hep birikimler var. İnsanların başkalarının kendilerine yaptığı kötü davranışları içlerine atmasından kaynaklanan, Allah'a açılmamalarından kaynaklanan bir dert küpü olmuş insanlar. Oysa ki her olayı Allah-u Teala'ya anlatsalar, ne yapacaklarını sorsalar, Allah-u Teala onlara kelimelerle cevap vermese bile hacet namazı kıldıklarında, istihare namazı kıldıklarında gösterecektir. İstihare namazı gelmişken aklıma, bu konuda geçmişken, size bir çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bazen evlilik konusunda bize e-mailleriniz ulaşıyor. Diyor ki kardeşimiz, ben istihare namazı kıldım. Bazen beyaz gördüm, bazen kırmızı gördüm, bazen siyah gördüm, bazen yeşil gördüm. Karmaşık sonuçlar bunlar. Şimdi diyor ben istiharede böyle gördüm diye, diyelim ki hiç beyaz görmedim, yeşil de görmedim, siyah gördüm, kırmızı gördüm. Ama ben onu seviyorum, mutlaka onunla evlenmek istiyorum. Evlenemez miyim? Elbette evlenebilirsin. Evlenmen için hiçbir engel yok. Sen kararını vermişsin onunla evlenmeye, evlenebilirsin. Sen Allah-u Teala'dan soruyorsun ki, bu benim için verdiğim karar uygun mudur? Allah-u Teala demişse, kırmızı göstermişse, bunun manası çok uygun değil demektir. Siyah göstermişse, uygun değil demektir. Ama uygun değil demekle Allah-u Teala'nın ne kadarını konunun ihata ettiğini bilmiyorsunuz. Allah-u Teala hayra ve şerre sizin baktığınız gibi bakmaz. Allah-u Teala'nın hayra bakışı size derecat kazandıran olaylar açısındandır. Yani Allah-u Teala bir şeyde hayır var diyorsa bunun manası siz ondan derecat kazanacaksınız demektir. Eğer şer var diyorsa derecat kaybedeceksiniz demektir. Halbuki biz insanlar hayrı ve şerri böyle bir evlilikte biz mutlu olacağız, mutlu olmayacağız diye alırız. Allah'ın ölçüsü mutlu olmak hayır, mutsuz olmak şer değildir. Derecat kaybetmeniz şer, derecat kazanmanız hayır şeklindedir. Ve siz Allah-u Teala'ya istihare namazı kılıp da sorduğunuz zaman Allah-u Teala siyah ve kırmızı gösterirse istihare namazında, bu sizin böyle bir olayda derecat kaybetmenizin söz konusu olacağını ifade etmesidir. Yani öyle bir evlilikte derecat kaybetmenizi icap edecek, kazandığınızdan daha fazla kaybetmenizi icap edecek olaylar olacaktır demektir onun manası. Eğer Allah Teala size beyaz ve yeşil gösteriyorsa, o zaman da kazanacağınız dereceler kaybedeceğiniz derecelerden daha çok demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizin evlenme talebinize karışmaz. Dilerseniz evlenirsiniz, istihare namazında ne görürseniz görün, evlenebilirsiniz. Allah buna engel olmaz. İstihare namazı kıldıktan sonra Allah-u Teala siyah veya kırmızı göstermişse, ama siz evlenmişseniz bundan derecat kaybetmezsiniz. Bu sizin için bir kayıp değildir. Karar vermişsiniz, seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Allah-u Teala'yı işlerinize engel görmeyin. O bir engel değildir. O sadece sizin talebiniz üzerine sorduğunuz soruyu cevaplamıştır. İstihare namazında göreceğiniz siyah renk veya kırmızı renk evlenmenize engel teşkil etmez. Sorduğunuz sualin cevabını vermiştir Allah-u Teala. Siz aşık olmuşsunuz, evlenmek istiyorsunuz, evlenebilirsiniz. Her şey olması lazım gelenin dışında hep yanlış düşünce standartlarına dayanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanıyın. O sizin karşınızda değil, hepinizin yanında. Nasıl biz bize ulaştığınız zaman size şunu söylemiş oluyoruz davranış biçimlerimiz itibariyle: ben senden yanayım. Ama başka birisinden şikayet ediyorsanız, o zaman da görüyorsunuz ki sadece sizden yana değiliz. Aynı zamanda ondan da yanayız. Nerede hatanız varsa size onu sizden yana olduğumuz için anlatırız ki hatanız artık devam etmesin. O kardeşinizle daha iyi münasebetler içine girin. Nerede onun hatası varsa onu da anlatırız ki ayrıca onun da bize mutlaka ulaşmasını isteriz ki ondan da aynı olayları dinleyelim ve ondan yana olduğumuzu da ona anlatalım. Haklı olduğu yerlerde hakkını teslim edelim ve yaptığı yanlışlıklar varsa onlardan nasıl kurtulabileceğini, gelecek sefer aynı hatayı tekrarlamamak için neler yapması lazım geldiğini ona da anlatalım. Öyleyse eğer davranışımız, sözlerimiz sizi hatalarınızdan arındıracak, daha güzele götürecek özellikler taşıyorsa, hiçbirinizi paylamıyorsak, azarlamıyorsak, sadece güzel olanı size telkin ediyorsak, o zaman biz sizden yana değil miyiz? Nefs hatalarının da kendilerine insanların güzel gösterilmesini ister. Biz elbette onu yapmayız. Hatalarınızı size söyleriz. Niçin söyleriz? Hatalarınızın düzeltilme yollarını Allah-u Teala bize göstermiştir. Biz de size göstereceğiz ki aynı hataları bir defa daha yapmayın. O kardeşinizin kalbini bir defa daha kırmayın. Hangi problemin içinde olursanız olun, çözüm vardır. Bize ulaştığınız zaman sual Allah'a ulaşır. Ve biz ondan aldığımız cevapla sizin en güzele ulaşmanızı temin ederiz. Öyleyse birçok kardeşimiz hatalar yaparlar. Beraber yaşıyorsunuz kardeşlerimizle, dergah hayatınız var, sohbetleri dinliyorsunuz ve birbirinizle konuşmalarınız var. Böyle bir noktada hatalar yaptığınızı düşünün. Birçok kardeşimiz derler ki, aman hatamız ona ulaşmasın. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz nefsimizin istediği hataları yapmaya devam edelim ama gizli kalsın. O zaman sormaz mıyız? Niçin? Eğer siz hataları yapmakta ısrar etmek niyetindeyseniz, o hataları yapmanın size mutsuzluk verdiğini, madde bir, çevrenizle ilişkili her hatanızda başkalarının kalbini kırdığınız bir vaka olduğuna göre, madde iki, bunları yaptıktan sonra gizlemeyi de hedef aldığınıza göre ne yaptığınızın farkında mısınız? Şeytanın sizi nasıl avucunun içine aldığının farkında mısınız? Hep size hatalar işletecek, başkalarının kalbini kıracaksınız. Ondan sonra da aman öğrenmesin diyeceksiniz. Peki öğrendikten sonra biz aynı kardeşimiz bize ulaştığı zaman, meselelerinin çözüldüğünü gördüğü zaman o zaman aynı şekilde mi devam ediyor? Hayır, değişiyor. Demek ki oraya ulaşmam lazımmış diyor. Çünkü her konuda Allah'ın doğruları vardır. Siz hatalı davranırsınız, başka insanların kalbini kırarsınız. Allah Teala size nasıl doğru davranmanız gerektiğini, hangi şartların içinde doğruya ulaşabileceğinizi anlatır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bilin ki bütün problemlerin çözümü Allah'tadır. Bir hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah-u Teala size destek de olur, köstek de olur. O günahı işlemenizi istemez, engel çıkartabilir. Ama bir güzelliği işlemek istiyorsanız, bir başkasına bir güzel davranışı sergilemek istiyorsanız, başkasına mutluluk vermek istiyorsanız, Allah-u Teala sizi imkan sahibi kılar. O mutluluğu o kişiye yaşatabilirsiniz diye Allah yolunuzu açar. Size yardımcı olur. Hissedersiniz. Ne zaman bir güç durumla karşılaşırsanız hemen Allah'a müracaat edin. Bize de ulaşın. Biz de sizin için dua edelim. Göreceksiniz ki Allah'ın yardımı beklemediğiniz bir şekilde size ulaşır ve Allah-u Teala sizi mükafatlandırır. Allah-u Teala sizin işinizi kolaylaştırır. Çözüm vardır. Başka insanlara karşı, etrafınızdaki insanlara karşı bakış açınız acaba nasıl sevgili kardeşlerim? Etrafımdaki insanlar benim kafamdan geçen planladığım şeyleri yapmak mecburiyetindeler. Öyleyse ben her türlü vasıtayı kullanırım. Onları o aklımdan geçen hedefe dolaylı da olsa, binbir dereden su getirerek de olsa ulaştırırım diye mi düşünüyorsunuz? Büyük bir yanlışın içindesiniz. O hedefe onları ulaştırmanın yolu hile kullanmak değildir. İnsanları mutlaka bir hedefe yöneltmekle vazifeli değilsiniz. Nefsinizin taleplerine onları uygun hale getirmek için yollar denemek mecburiyetinde değilsiniz. Böyle mi yapıyorsunuz? Yoksa yapmıyor musunuz? Beraber olduğunuz insanlara dikkatle bakın. Varlığınız etrafınızdaki insanlara huzur mu veriyor? Sizinle birlikte daha mı mutlu oluyorlar? Yoksa onlara mutsuzluk mu veriyorsunuz? Onları huzursuz mu ediyorsunuz? Sözlerime dikkat edin. Eğer varlığınız etrafınızdaki insanlara huzursuzluk veriyorsa, sizinle daha çok mutlu olmak yerine mutsuz oluyorlarsa, o zaman siz onlarla birlikte ve Allah'la birlikte değilsiniz. Onlarla birlikte ama şeytanla birliktesiniz. Nefsinizin afetlerinin esirisiniz. Size göre doğrular var. Size göre hedefler var. Ve başkaları sizin doğrularınıza, sizin hedeflerinize ram olacaklar. Olmazsa onların akıllarına bile gelmeyen çeşitli yollarla onları o hedefe yöneltmeye çalışıyorsanız, iç dünyalarında bunu hissedeceklerdir. Mutsuz olacaklardır. Ve bunun arkasında başkaları yok. Sizin nefsinizin size dikte ettiği hedefler var. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin, yerli yerine oturtun. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Nerede olursanız olun. Kanun hiç değişmez. Kimlerle beraberseniz o insanlara dikkatle bakın. O insanlar sizinle beraber olmakla beraber olmadıkları zamandan daha mı mutlular? Yoksa daha mı mutsuzlar? Eğer daha mutlularsa onlar siz ve Allah berabersiniz. Ve siz Allah'ı yanınızda tutuyorsunuz. Allah bütün davranışlarda ya kişinin yanındadır, onunla beraberdir ya da karşısındadır. O kişinin davranışları etrafındaki insanlara mutluluk verdiği sürece ölçü şu. O kişilerin yanında olmadığınız zaman mutluluk oranları neyse, siz onlarla beraber olduktan sonra daha çok mutlu, o eski durumlarına göre daha çok mutlu oluyorlarsa, siz Allah ve onlar berabersiniz. Ama siz onları mutlu ediyorum düşüncesiyle nefsinizin taleplerini onlara empoze ediyorsanız, o zaman onlar sizinle bulunmaktan mutlu olmazlar. Mutsuz olurlar. O zaman siz varsınız, onlar var. Ama sizinle beraber olan Allah değil, şeytan. Nefsinizin afetleri sizi hangi tuzaklara düşürüyorsa arkasında mutlaka şeytan vardır. Eğer siz kendinizi çeşitli yollardan müdafaa ediyorsanız, hakkınızda hüküm veren insanlara bu bir şey ifade etmez. Sonuca bakın. Etrafınızdaki insanlar sizinle beraberken beraber olmadıklarından daha mı mutlular? Beraber olmadıklarından daha mı mutsuzlar? İki tane devre. Siz o toplantıya gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Siz o eve gelmeden evvelki durum, geldikten sonraki durum. Unutmayın, Allah'ın yolundaysanız sadece bir tek hedefin sahibisiniz. Nerede olursanız olun, hangi toplumda olursanız olun, o insanlar sizinle beraber, sizinle beraber olmadıklarından daha mutlu olmalılar. Olmuyorlarsa, hayır, siz kendinize düşeni yapmıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı hep yanınızda düşünün. Her zaman sizinle beraberdir. Nasıl mı beraberdir? O Allah'ın sırrı. Hamdolsun ki onu bize söyledi. Ama biz size söylemeyiz. Ondan izin çıkana kadar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl mutsuz olursunuz? O sizinle beraberse, size her zaman, her zaman yardıma açıksa, bunu yapmaktan sadece zevk alırsa, sadece size değil, birine anlaşmazlık halindesiniz, ona da yardım eden Allah-u Teala, Allah'ın adaleti orada kendisini gösterir. Siz de hak sahibi olarak görürsünüz kendinizi. O anlaşmazlıkta olduğunuz kişi de hak sahibi olarak görür. Allah-u Teala adalet terazisiyle iki tarafında hakkını el-adl olarak ortaya öyle bir koyar ki neticede iki tarafta Allah'ın adaleti karşısında hayranlık duyar. İki tarafta mutlu olur. Tam bir kalp huzuruyla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onu neden dostlarınız safında görmüyorsunuz da başka insanları sanki derdinize çözülmüş gibi devreye sokuyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kainatta sizi en çok seven olduğunu biliyor musunuz? En çok O sever. Sizi insanlar ne kadar severse sevsin, Allah Teala en çok sevenden de çok daha fazla sever. Allah insanlardan nefret etmez. Hep sever. Hep onlardan yana olup hatalarını keşke insanlara tek tek söyleyebilse, yani insanlar buna müsait olsa, zemin itibariyle kalp kulakları açılmış olsa, ta baştan itibaren açılmış olsa insanların kalp kulakları ve Allah ile temasa geçebilseler, o zaman her hatalarından sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceklerdir, ama doğruyu öğreneceklerdir. Ve gelecek sefer doğruyu yaptıkları zaman hem onlar mutlu olacaktır, hem de evvelce o yanlışı yaptığı kişi mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün çözümler Allah'ta. O çözümlerin gerçek sahibidir. İşte böyle bir dünyada bütün güzellikleri yaşamak mı diyorsunuz? O sizin elinizde. Allah'a müracaat edin. Allah ile olan ilişkilerinizi en güzel standartlarda tutun. Sizi ne kadar çok sevdiğini o zaman anlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz de sizler içiniz. Her probleminizde ulaşmaya çalışın. Bizim telefonlarınıza bazen cevap vermek imkanını bulamayışımız ya o anda orada olmamamızdan kaynaklanır veya o sırada başka bir işte meşgul olmamızdan kaynaklanır. Ama şunu kesin olarak bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Telefonlarınıza cevap vermemek diye bir kasıt oluşamaz bizde. Telefon ettiğiniz zaman ölçülü olmayı unutmayın. Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı fazla kullanmayın. Birkaç dakika içinde konuşmalarınızı tamamlamalısınız. 3 dakikalık, en çok 5 dakikalık bir zaman dilimi her türlü probleminizi anlatmak için yeterlidir. Biz sizin için dua ederiz. Biz size hatalarınızı söyleriz. Ve oradan aldığımız emri tebliğ ederiz. Netice hep mutluluğa açılan bir kapıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman denilen müessese çok hızlı geçiyor. İşte sohbetimize başladık, işte sonuna ulaştık. Sizinle beraberken bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Zamanın nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir başlıyorum, bir de bakıyorum, sohbetin sonuna gelmişiz. Bir varmış, bir yokmuş. Hamdolsun ki hepiniz varsınız. Dostlar arasındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi, ama hepinizi can dostlarım, gönül dostlarım, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak imkanını bizlere bahşetti. Allah'ın indinde muhakkak ki en kıymetli mahluk insandır. Çünkü Allah-u Teala hem bu dünyayı hem de bütün kainatı sizler için yarattı. İşte Bakara Suresi 29. ayet-i kerime Yüce Rabbimiz buyuruyor. Allah yeryüzünde neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi sizler için yarattı ey insanlar. Sadece bu dünyada değil, bütün kainatta Allah yarattığı her şeyi insan için yaratmış. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime وَاَسْتَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Ey insanlar diyor. Her şey, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış ve insanların emrine verilmiş. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır. İnsan için yaratıldı, Allah için yaratıldı. İşte Bakara Suresi 156. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Onlar derler ki biz muhakkak ki insan için biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim edeceğiz. Bakara 157. İşte hidayet erecek olanlar onlardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir. Öyleyse insanoğlu Allah için yaratılmış. İnsanın dışında her şey insan için yaratılmış. Öyleyse insan Allah'ın yarattığı bütün mahlukatıyla kendisi arasında bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için. Buradan şunu çıkarıyoruz ki Allah'ın en çok sevdiği mahluk insandır. Başka bir mahlukunu bizden fazla sevseydi bizi de o mahluk için yaratacaktı. En çok bizi sevdiği için her şeyi, melekleri, cinleri, canlı ve cansız bütün varlıkları sadece bizler için yaratmış, insanlar için. İşte Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insan olduğu için Allah-u Teala bütün meleklere ve cinlere Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emrediyor. Ve hepsi biliyorsunuz iblis hariç secde ediyorlar. Sadece iblis secde etmiyor. Ve Allah-u Teala iblisi huzurundan kovuyor. O da Allah-u Teala'dan müsaade istiyor. Ya Rabbi diyor, madem ki ben bu iblis Adem Aleyhisselam tarafından bu noktaya ulaştırıldım. Adem Aleyhisselam'ın sebebiyle huzurdan kovuluyorum, cehenneme mahkum ediliyorum. Öyleyse bana yetki ver kıyamet gününe kadar beni yaşat. Ben o Adem Aleyhisselam'ın ve zürriyetinin sırat-ı müstakim üzerinde oturacağım. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sana yaklaşmalarına mani olacağım. Onları mutsuz ve huzursuz kılacağım. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis insanın düşmanı olarak faaliyetine o noktadan itibaren başlıyor. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı andan kıyamete kadar geçecek bütün devrelerde insanın en büyük düşmanı iblistir. Şeytandır. ve bizi mutsuz etmek için ve kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için her şeyi yapar. Kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak temelinde bir hedefidir. Biz bu dünya hayatını yaşarken de bizi mutsuz kılmak, huzursuz kılmak gene temel hedefidir. İşte Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Allah'ın en sevgilisi olan insana duyarılan bu mahlukun mutluluğa hedef olduğunu, Allah-u Teala'nın insanoğlunu hem cennet saadetine hem de dünya saadetine mutlaka ulaştırmak istediğini görüyoruz. Adem Aleyhisselam yaratılmış ve Allah-u Teala ilk insan ve ilk peygambere dinin bütün şartlarını, bütün standartlarını öğretmiş. O andan itibaren din dünya üzerinde tatbike başlamış ilk insanla birlikte. Ve kıyamete kadar da Allah'ın tek dini olan İslam'ın Allah'a teslim olmanın bütün özellikleri dünya üzerinde tatbik edilecek. İşte Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplar Hazreti Musa'ya, Tevrat, Hazreti Davud'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim, hepsi aynı şeyi söylüyordu. İslam'ı. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, Allah'ın dininde İslam'dan başka bir din yoktur. İnne dine indallahil İslam. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ve bütün dinler hep aynı şeyi emretmiş. Allah-u Teala tek bir Allah'tır. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Ve Allah bütün peygamberler de aynı şeyi emretmiş. Allah'a teslim olmayı. İşte bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Hz. Musa'nın İslam olduğunu, Hz. Davud'un İslam olduğunu, Hz. İsa'nın İslam olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an'da geçen bütün peygamberlerin İslam olduğunu görüyoruz. Onlara tabi olanların da. Öyleyse bir din insanlık tarihi boyunca hükmünü icra etmiş. Yalnız İslam yaşanmış peygamberler zamanında. Sonra dejenerasyon başlamış. Dejenerasyonun sonunda Allah-u Teala'nın başka bir peygambere yeniden görev verdiğini görüyoruz. Fakat bir süre sonra yeniden yozlaşma görüyoruz. Böylece insanlık tarihi boyunca hep Allah-u Teala kitaplar göndermiş. O peygamberin zamanında Allah'a teslim olunmuş. Ruh, fizik, vücut ve nefs itibariyle. Ama zaman geçtikçe dejenerasyon devam etmiş. Bir süre sonra tamamen İslam kaybolmuş ortadan. Yeniden Allah-u Teala yeni bir peygamberiyle, yeni bir kitabıyla yeniden İslam'ı koymuş ortaya. Ve son olarak Kur'an-ı Kerim'le İslam dini bir defa daha ortaya konulmuş. Ve başka kitapları İblis değiştirdiği halde, ayetlerini değiştirdiği halde kitapların Kur'an-ı Kerim'e dokunamamış. Çünkü Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine bu kitabı biz indirdik, onun koruyucusu biziz diye bir hüküm koymuş. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim indirilen bütün kitaplar içinde değişmeyen Allah'ın tek kitabıdır. İşte bu muhteşem kitap üç ayrı hedefe yönelik olarak indirilmiş. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Birinci hedefi Allah-u Teala'nın. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet reçetesidir. Tarifesidir. Tarifnamesidir. İkinci hedefi Kur'an-ı Kerim'in. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet garantisidir. İşte Kur'an-ı Kerim bu üç hedefe yönelik olarak indirilmiş ve Allah-u Teala Kur'an'daki İslam'ı bütün insanların üzerine farz kılmış. Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesiyle buyuruyor ki وَاَيْنِيُّ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمْ اَزَابًا üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Nisa suresinin 58. ayeti.

Allah'a mutlaka teslim olmamızı gerektiren bir din. İşte Kur'an'daki İslam bize Allah'a nasıl teslim olabileceğimizin bütün esaslarını veriyor. Bununla kalmıyor, sahabenin bu esasların hepsini birden gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de bir insanın cennet saadetine ulaşması için ve dünya saadetine ulaşması için neler yapması lazım geldiği reçetenin muhteviyatı olarak belli. Bir insanın Kur'an-ı Kerim standartlarında cennete ulaşabilmesi, bir, onun Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu Allah'a teslim ederek İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmeyi dilemesini önermektedir. İki, kişinin mutlaka mürşidine ulaşmasını emretmektedir. Böylece dalaletten kurtulup hidayete adım atmasını sağlamak istiyor Allah Teala. Ve kulunu mümin yapıp mutlaka cennet saadetine ulaştırmak istiyor. Üçüncüsü, kulunun Allah'a verdiği, nefsinin verdiği yemini, ruhunun verdiği misaki ve fizik vücudunun verdiği ahdi gerçekleştirmesini ve böylece cennet saadetine ehil olmasını istiyor Allah Teala. Ve bu birinci teslimden sonra dört, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini ve neticede de beş, nefsini Allah'a teslim etmesini ve böylece İslam'ın ikinci ve üçüncü safhalarında gerçekleştirmek suretiyle İslam olmasını, Allah'a teslim olmuş bir kul olmasını emrediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında bu esasları koymuş, Allah-u Teala vaz etmiş. Bu esaslara baktığımız zaman ne zaman bir insan birinci teslimini gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa cennet saadetini mutlaka garanti ettiğini görüyoruz. Böyle zaman nefsini Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman buna tam bir dünya saadeti de ekleniyor. Öyleyse cennet saadeti de, dünya saadeti de Allah Teala tarafından uygun görülmüş insan olduğu için bunları sağlaması insanın üzerine farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun nelere muhatap olduğunu araştırdığımız zaman gördüğümüz manzara şu. Ezelde Allah Teala bizleri bir araya toplamış. Araf 172. Hepimizin sırtından bizlerin zürriyetini alarak demiş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sonra da kâlu bela diyor Allah Teala. Dediler ki evet, hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra neler olmuş? Bundan sonra Allah Teala yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi üzerimize farz kılmış. Allah bizlerden önce yemin, misak ve ahd alıyor. Sonra da bu yemini, misaki ve ahdi üzerimize farz kılıyor. İşte Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunları anlatıyor. Allah Teala bize soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyoruz ki evet, Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala diyor ki madem ki Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Tezkiye olacağınıza dair nefsinizi, nefsinizin kalbini afetlerden en az yarıdan daha fazla temizleyeceğinize dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar diyor, sizlerden misak istiyorum. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana döneceğinize dair. Ey fizik vücutlar diyor, sizlerden de ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. İşte böylece ezelde Allah bizden 3 tane yemin istiyor ve soruyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu içeriyor. Sözlerimi

İşittiniz mi? Biz de diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Hepimiz itaat ediyoruz. Yemin veriyor nefslerimiz Allah'a. Misak veriyor fizik vücutlarımız Allah'a. Ahd veriyor. Misak veriyor ruhlarımız Allah'a. Ahd veriyor fizik vücutlarımız Allah'a. Ve böylece 3 tane yemin tamamlanıyor. Allah Teala soruyor itaat ettiniz mi? Diyoruz ki itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor ki hepinizin bana verdiği bu yeminleri üzerinize farz kıldım. İşte bu yeminimiz, misakimiz, ahdimiz üzerimize farz kılınmış. Ve kim bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirirse onların cennete gideceği Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Diyor ki Fecr Suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerinde ya eyyetühe nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki râdiyeten mardiyyeh fethulî fî ibâdî vethulî cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani tezkiye ol. Yani Allah'a verdiğin yemini yerine getir. Ruha sesleniyor. Ey ruh, sen de Rabbine geri dön. Allah'a verdiğin misaki gerçekleştir. Ölmeden evvel Rabbine ulaşarak. Sonra fizik vücuda sesleniyor. O zaman diyor, sen de ey fizik vücut kullarımın arasına gir. Çünkü sen bana kul olmak üzere bana söz verdin. Sen de böylece kullarımın arasına gir ve ahdini gerçekleştir. Ondan sonra sonucu söylüyor. Ve cennetime gir. Kim Allah'a verdiği nefsinin yeminini, ruhunun misakini, fizik vücudunun ahdini gerçekleştirirse o kişinin gireceği yer Kur'an-ı Kerim'de kesin şekilde cennet olarak tespit edilmiş. Öyleyse yemin nedir, misak nedir, ahd nedir görmemiz lazım. Müddessir Suresi 38, 39, 40. ayet-i kerimeler. Küllü nefsin bima kesebet vehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler cehennemde. Ama yeminlerini yerine getirerek yemin sahibi imanı alanlar, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Böylece yemin sahibi olanların gideceği yerin cennet olduğunu anlıyoruz. Demek ki hepimizin Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yemin nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Mahiyeti ne? Mahiyetini Şems Suresinin 9. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, kat eflaha men zekâha. Andolsun ki onlar felah ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. İşte Allah Teala yemin sahiplerinin cennete gireceğini, felaha ulaşacağını söylüyor. Müddessir 38-39'da burada da onların felaha erdiğini, yani cennete gideceğini söylüyor. Nefs açısından kimler bunlar? Nefslerini tezkiye edenler. Temizleyenler Allah'ın nurlarını nefslerinin o kapkaranlık kalbinde hakim duruma getirenler. Öyleyse burada bir güzel olayla karşı karşıyayız. Kim nefsini yarıdan daha ziyade nurlarla doldurursa nefsinin kalbini, o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Demek ki Allah'a verdiğimiz nefs tezkiyesi yeminin mahiyeti bu. Ruhumuzun Allah'a verdiği misaka gelince Rad Suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah Teala bunu açıklıyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَكْ وَيُوَحَفُونَ سَوَيَنْ اَسَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَانَ اَوَچَ رَبِّهُمْ. Allah-u Teala diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini, yani yemin misak ve ahdlerini yerine getirirler. Ve misaklerini bozmazlar. Misaklerini özellikle mutlaka yerine getirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne zaman? Ölmeden evvel. Onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Allah'a karşı, Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği misak açık bir şekilde görünüyor. Ruhumuzun güzelmeden evvel Allah'a ulaştırılması.
Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince, bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Allah Teala buyuruyor ki: Elam ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adümün mübin. Haza sırat-ı müstakim. Allah Teala buyuruyor ki: Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacağınız dair? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'a verilmiş nefsimizin yemini, ruhumuzun misaki ve fizik vücudumuzun ahdi söz konusu. Üç vücudumuz Allah Teala'ya üç ayrı açıdan yemin, misak ve ahd almış. Üç vücutla yaratılan insanoğlu, üç vücudunun da vazifelendirildiğini görüyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte yemin de, misak de, ahd de yerine getirildiği zaman mutlaka kişiyi gördük demin Allah'ın cennetine ulaştırıyor. Ve Allah Teala hepimizin o cennete ulaşabilmemiz için yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi üzerimize farz kılmış. İşte Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın evvela bu farzı koyduğunu görüyoruz. Yukarıda Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesini söylemiştik. 3 yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış birinci defa. Enam Suresi'nin 152. ayet-i kerimesinde 3 yeminimiz ikinci defa farz kılınıyor. Allah Teala buyuruyor ki: وَبِعَدُ اللّٰهِ اَفْوَ Allah ile olan yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdlerinizi hepiniz yerine getirin diyor. Bundan sonra nefsimizin tezkiyesinin, yemininin bir defa daha farz kılındığını görüyoruz üzerimize. Maide 105'le. Allah Teala buyuruyor ki: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا عَلَيْكُمْ اَفْسَكُمْ Ey Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizin sorumluluğu, yani nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Sonra Allah Teala'nın fizik vücudumuzu Allah'a kul etmenin üzerimize üçüncü defa farz kıldığını görüyoruz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle buyuruyor ki: Ya eyyühen nasibidu rabbeküm ellezi halakaküm ya aleküm tettekun. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Bütün insanların Allah'a kul olması söz konusu. Ve böylece Allah Teala üçüncü defa Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılıyor. Sonra bir başka açıdan meseleye bakıyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bunu Allah Teala üç defa üzerimize farz kılmamış, tam 9 defa farz kılmış. Çünkü bütün bunların içinde en önemlisi, İslam olmanın temel şartı Allah'a teslim olmak ve ruhumuz Allah'a teslim olmak mecburiyetinde her şeyden evvel. Bu üzerimize tam 9 defa farz kılmış. Allah Teala bizi İslam yaparak cennet saadetine ulaştırmak istiyor. İslam olmanın manası Allah'a teslim olmak. İlk teslim ruhumuzun teslimi ve ruhumuzun Allah'a ulaştırılıp Allah'a teslimi üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. 2 farzla 3 yeminimiz birden farz kılındı cihetle, geriye daha 7 defa farz kılınması kalıyor ruhumuzun Allah'a tesliminin. İşte 7 ayet-i kerime şunlar. Birincisi Zümer'in 4. Allah Teala buyuruyor: Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimûnihû min kabliye yetiyekümün azâben. Üzerinize kabul azabı gelmeden Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. İkinci ayet: Münibine ileyhi. Ona dön, Allah'a dön. Rum 31. Üçüncüsü Fecr 28. İrcu'i ilâ rabbiküm. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü Zariyat 50. Fefirru inallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Ve tebi sevila ben enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa
Sen de onun yoluna tabi ol. Sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. 6. ayet Yunus 25. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu yedü darü selamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimi kendi zatına ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Zaten biliyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Nisa 175'te Allah Teala bunu net olarak açıklıyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine iletir. Vasıladır. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor. Ve eskür ismi Rabbike ve tebettin ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse bu 7 tane farzla birlikte 3 yeminimizin içinde 2 defa daha farz kılınan ruhumuzun Allah'a ulaşması keyfiyeti, ruhumuzun Allah'a teslim edilerek İslam olmanın birinci safhasının gerçekleştirilmesi üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Niçin Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor? Çünkü hedefi bizi Allah'ın cennetine mutlak ulaştırmak. Gördük ki demin Fecr suresinin 27, 28 ve 29, 30. ayetleriyle Allah Teala kim nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu Allah'a kul ederse, yani kim yeminini, misakini, ahdini gerçekleştirirse onların gideceği yer cennettir. İşte bunun için Allah Teala yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi üzerimize farz kılıyor. İki tanesini 3 defa, üçüncüsünü tam 9 defa. İşte Kur'an'daki İslam bu İslam. Ve böylece cennet saadetini elde ediyoruz. Cennet saadetine mutlaka ulaşmamız için Allah Teala yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de üzerimize farz kılmış. Hedefi mutlaka Allah bunu farz kılmış diye yerine getirmemiz ve yerine getirdiğimiz takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gitmemiz. Allah mutlaka cennetine ulaşmamızı istediği için bunları üzerimize farz kılmış. Olay burada bitmiyor. Cennet zahiri kesimi bu standartlar içinde gerçekleşiyor. Daha öteye geçtiğimiz zaman bir de dünya saadeti faslı var. Allah Teala dünya saadetine ulaşabilmemiz için daimi zikri, irşadı ve teslimi külliyi farz kılmış. Üzerimize farz kılmış. Farzlardan bir tanesi demin zikrin farz olduğunu görmüştük. Daimi zikri de farz kılmış. Nisa suresinin 103. ayet kelimesiyle. Feskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbühüm diyor. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabiliyoruz. Ayakta olmak, yatıyor olmak ve oturuyor olmak. Üçünde de Allah-u Teala zikretmemiş farz kılındığı cihetler Allah'ın emri devamlı zikirdir, sonsuz zikirdir. Allah-u Teala teslimi de farz kılmış üzerimize. Söyledik Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi ve Nisa Suresinin 58. ayet-i kerimesi. Her ikisi de teslimi üzerimize farz kılıyor. Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala üzerimize teslimi farz kılıyor. Diyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Nisa 58'de ise Allah emanetleri onların ehline yani sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Ve üçüncü sonuca bakıyoruz. Allah-u Teala irşadı farz kılıyor Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle. Diyor ki ucibu davetet dahi izade ali hel yestecibu li ve yu'minu li lâhidum
Ya'alehum ya'şudûn. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler ve mümin olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Bütün insanların irşada ulaşması üzerlerine farz bulunuyor. Ve Kur'an'daki İslam'ın standartlarının ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini ve en son nefsin teslimini ihata ettiğini, hepsini kapsadığını görüyoruz. Cennet saadetine ulaştıracak olan farzlar da, dünya saadetine ulaştıracak olan farzlar da bundan 14 asır evvel bütün sahabe tarafından tatbik edilmiş. Bütün sahabe nefslerini tezkiye etmişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş, irşadın sahibi olmuş, irşada ulaşmış ve son teslimlerinde fizik vücutlarıyla beraber nefslerinin teslimini de gerçekleştirmişler. Öyleyse bakalım ayetlere gerçekten böyle mi? İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler ve sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete ermişlerdir. İşte sözün en güzelini dinleyen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği için sözün en güzelini dinleyenler ve Kur'an'dan bahsedildiği için sözün en güzeli olan sözleri dinleyenler, o sahabe hepsinin hidayete erdiği, yani ruhlarını Allah'a ölmeden önce ulaştırdıkları Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesiyle kesinlik kazanıyor. Peki bunlar fizik vücutlarında şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler mi? Etmişler. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi, onlar şeytana kul olmaktan iştinam ettiler, kaçtılar, kendilerini kurtardılar, Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ve bütün sahabeye, şeytandan kendilerini kurtardığını apaçık ifade ettiği sahabeye, kullarım diyor, hepsi şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuşlar. Bu durumda onların felaha ermesi gerekti. Cennet saatine ulaşmaları gerekti. Öyle mi? Felaha ermişler mi? İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Ümmi nebi resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tam tarifidir. Hem ümmidir, hem nebidir, hem de resuldür. Ona tabi olanların hepsi sahabedir. Hepsi de felaha ermişler. Cennet müjdesiyle müjdelenmişler. Peki kimler felaha erenler? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Nefs açısından bunu değerlendirmiş. Kat eflaha men zekaha buyuruyor Allah-u Teala. Andolsun ki onlar felaha ererler. Cennet müjdesiyle müjdelenenler kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki bütün sahabe felaha ulaştıkları için kesin olarak nefslerini tezkiye etmişler. Öyleyse hepsi nefslerin Allah'a verdiği yemini yerine getirmiş. Hepsi ruhlarının Allah'a verdiği misaki yerine getirerek ruhlarını Allah'a teslim etmişler. İslam olmanın birinci safhasını hepsi yerine getirmiş. Sonra hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Şeytanı kul olmaktan kurtarmışlar. Öyleyse cennet saadeti için gerekli olan üç safhayı da gerçekleştirmişler. Bu üç safha hem başlangıçta söylediğimiz Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayeti kerimeleri gireyince bir insanı mutlaka cennete ulaştırır. Bir başka cepheden de ulaştırır. Çünkü kim nefsini tezkiye ederse o takva sahibidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o takva sahibidir. Kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o takva sahibidir. Takva sahiplerinin ise gideceği yer cennettir. İşte ayetler.
Allah Teala Necm suresinin 39. ayeti kerimesinde diyor ki boşuna nefslerinizi tezkiye ettiğinizi söylemeyin, iddia etmeyin. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Ayet açıkça söylüyor. Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki bir insan nefsini tezkiye ettiği takdirde takva sahibi oluyor. Sonra Rum suresinin 31. ayet kerimesine bakıyoruz. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Kim ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirerek ruhunu Allah'a teslim ederse, İslam olmanın birinci standartını yerine getirirse o kişi takva sahibi olur. Fizik vücudumuzun ahdine gelince Allah Teala bunun da kişiyi takva sahibi kıldığını söylüyor. Bakara suresi 21. ayet-i kerime. Ya eyyühen nasibidur abikümellezi halakaküm لَعَلَكُمْ تَتَّكُونَ Ey insanlar, sizi yaratan ve sizden başkalarını da yaratan Allah'a kul olun. Ve böylece takva sahibi olun. Ne gördük? Nefsini tezkiye eden takva sahibi oluyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eden takva sahibi oluyor. Fizik vücudunu Allah'a kul eden takva sahibi oluyor. Öyleyse kulun takva sahibi olması bu standartlar altında geçerli. Peki takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun da cevabını ulaştırıyor bize. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki takva sahipleri için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. Takva sahiplerinin gireceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse kim takva sahibi olursa o mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte bütün sahabe bu üç tane olayı gerçekleştirmiş. Hepsi de Allah'ın cennetine ehil olmuş, felaha ermişler. Ama daha kesin bir ayet-i kerimede var Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin Allah'ın cennetine mutlaka gideceğine dair. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, ashab-ı kunel ebedin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı da Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Onların gideceği yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar Fevz-i Azim'in sahipleridir. Öyleyse ne görüyoruz? Bütün sahabe Allah'a verdikleri yemini, misaki, ahdi yerine getirmişler. Daha öteye geçmişler, dünya saadetine de ulaşmışlar. Öyleyse dünya saadetine ulaşmanın standartlarına beraberce bakalım. Bütün sahabe bu hedeflere de ulaşmışlar mı? Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesine diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, onlar size düşman oldukları halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'in, kitabın bütününe tabi olursunuz, bütününe iman edersiniz. Yani sahabe Kur'an-ı Kerim'in bütününü uyguluyordu. Ve bütününü uygulayanlar dünya saadetine kendilerini ulaştıracak olan daimi zikrin sahibi oldular. Dünya saadetine kendilerini ulaştıracak olan irşadın sahibi oldular. Dünya saadetine kendilerini ulaştıracak olan teslimin sahibi oldular. Üç teslimlerini de tamamladılar. Öyleyse gerçekten böyle mi diye bakalım. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Oldular. Çünkü Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Eğer sahabe ulul elbabsa, ulul elbabın amel açısından mahiyetine bakalım. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesi bu açıdan ışık tutuyor konuya. Allah Teala buyuruyor ki burada hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmak. Allah Teala diyor ki
O ulilbab kullarım var ya, onların hepsi ayaktayken de, otururken de, yenisi yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe ulilbab şerefine erdikleri cihetle demek ki hepsi daim zikrin sahipleriydi. Öyleyse güzellik burada bütün insanlar için söz konusu olan şey, bu istikamete bir hedefe ulaşmak ve bütün sahabe daim zikrin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinin temel faktörüne sahip olmuşlar. Şimdi bir adım daha atalım. Bakalım sahabe acaba irşada da ulaşmış mı? Ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. İşte Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmış. Peki daimi zikre ulaşan, irşada ulaşan bu insanlar teslim de olmuşlar mı Allah-u Teala'ya? Teslimlerini tamamlamışlar mı? Elbette tamamlamışlar. İşte Allah-u Teala Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıkça şöyle söylüyor. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmetlere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmetlere ve kitap sahiplerine, onların arasında da teslim olanlar var mı? Onlardan teslim olanlar varsa, mutlaka önce hidayete ermişlerdir. Mutlaka önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse bütün sahabe, daha önce ruhlarını ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve sonunda da nefslerini Allah'a teslim ederek teslimi külliyle Allah-u Teala'ya teslim olmayı başarmışlar. İşte Âl-i İmrân Suresi bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki onlar ne zaman aranızdaki antlaşmaları bozarlarsa onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Hepsi Allah'a kesin olarak teslim etmiş, teslim olmuşlar. Hazreti Yakub'un torunlarına tavsiyesine dikkatle bakın. Diyor ki, ey benim torunlarım, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Böylece şunu görüyoruz. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların Allah'a teslim olduklarını ve İslam olduklarını söylüyor. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların Allah'a teslim olduklarını, İslam olduklarını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. İslam'ı yaşamışlar. 14 asır evvel. Öyleyse Kur'an'daki İslam bu standartların içinde en güzel şekilde ifade buyurulmuş. İşte Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasında en önemli açıklama Vel-Asr suresinden geliyor. Allah Teala Vel-Asr suresinde buyuruyor ki asra yemin ederim, zamana yemin ederim, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Çünkü Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Onlar hüsranda olanlardır. İşte Allah Teala da bütün insanların hüsranda olduğunu söyleyerek aslında bütün insanların cehenneme gideceklerini söylüyor. Ve 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar cehenneme gitmezler diyor. Birinci istisna amen olanlar. İllellezine amen diyor. Ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler. Onların gidecekleri yer cennettir. Görmüştük ki Allah'a ulaşmayı dilemek temeldir. Sonra Allah Teala diyor ki ve nefs tezkiyesine başlayanlar, amelü salata başlayanlar yani mürşitlerine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edenler ve böylece başlayanlar hariç. Mürşidin önünde tövbe eden kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Bu sebeple kurtuluyor. Sonra Allah Teala diyor ki ve
Allah'a ulaşarak, ruhunu Allah'a teslim ederek Allah'ı tavsiye edenler hariç. Üçüncü safa ve dördüncü istisna ve nefslerindeki bütün afetleri, nefsteki sabırsızlık afetleriyle beraber yok edip ruhunun bütün hasretlerini nefsine ulaştıranlar, nefslerini ruh hüviyetine yerleştirenler, geçirenler, yani ruhlarının sabır hasretine nefslerini sahip kılanlar. Sabrın sahipleri. İşte Kur'an-ı Kerim'de şunu görüyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu söz konusu değildir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ellezine la yercun elikaina beradu bil hayatid dunya fatmein biha ellezine hum an ayatina gafilun." Diyor ki Allah Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, onlar bize ruhlarını ölmeden ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Onlar dünya hayatından memnundurlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Arkasından da buyuruyor ki Allah-u Teala, 8. ayet-i kerimede, bir sonraki ayet-i kerimede, onların gidecekleri yer ateştir. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, ameli olmazsa, ruhunu Allah'a teslim etmek gibi bir dileği yoksa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ama kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bu kişinin kalbinde böyle bir dileğin varlığını Allah görür, işitir ve bilir. Bildiği anda da o kişi kurtulmuştur. Çünkü Allah-u Teala'nın bir sözü var. Kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. İşte böylece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluşa ulaştığını görüyoruz. Dilemeyenlerin ise gideceği yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Sonra Allah-u Teala'nın ikinci kurtuluş noktasına ulaşanlar, müşriklerine tabi olanlar ve böylece nefs tezkiyesine başlayanlar. Kim müşriklerine tabi olmazsa onun dalalette olduğunu söylüyor. Tam 10 tane ayet-i kerime. Öyleyse mürşidine tabi olmayan bir insan dalalettedir. İşte o dalalette olanların kurtulacakları nokta neresi? Mürşitlerine ulaşıp önünde de çöküp tövbe etmek. Bu nokta kişiyi mutlaka yaşarsa yeniden kurtuluşa ulaştıracaktır. Sonra o kişi mürşidine ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlayacak. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsi %7 nur birikimleriyle temizlenecek. Ruhu da her nefs kademesinde %7 nur birikimde bir gök katı yükselerek yedincisinde 7. gök katına çıkıp 7. gök katındaki tane alemi geçecek. Yokluğa ulaşacak ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ne olacak, yok olacak. Yani ruh böylece Allah'a teslim olacaktır. Ve Hakk'a ruhunu teslim eden bu kişi, ölmeden evvel teslim eden bu kişi, Hakk'ı tavsiye etmeye başlayacaktır. Ve sonunda da nefsindeki bütün afetleri yok ederek, ruhunun bütün hasretlerini nefsine geçirip, nefsini ruh hüviyetine sokan bu insan, Allah'a son teslimini de gerçekleştirmiş birisi olacaktır. Çünkü bunun anlamı, nefsin irşad olmasının, nefsin tamamen Allah'ın nurlarıyla kaplanmasının anlamı, nefsin de son teslim olan, nefsin de Allah'a teslim olmasıdır. Ve bundan 14 asır evvel gördük ki, bütün sahabe Allah'a verdikleri yeminleri, misakları, ahdleri gerçekleştirmişler. Bununla kalmamışlar. Onlar fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim ederek teslimlerin hepsini tamamlamışlar. Kur'an'daki İslam'ı gerçekleştirmişler.
İşte Kur'an'daki İslam'ı gerçekleştiren insanlar, birinci teslimle ruhlarını Allah'a teslimle gösterdi ki cennet saadetine sahip olmuşlar. Üçüncü teslimle ise dünya saadetine sahip olmuşlar. İşte dünya saadeti nedir diye bakarsak, mutluluğun üç ayrı cephede oluşması gerektiğini görüyoruz. İç alemimizde bir mutlu oluş söz konusu olacak. Dış alemimizde mutlu olacağız. Başka insanların ilişkilerimizde ve Allah ile olan ilişkilerimizde de saadeti yaşayacağız. Üç cephede birden saadet tamamsa o zaman biz mutlu olacağız. Bir şartla, bunun daimi olması lazım. Kesintili bir mutluluk, mutluluk kabul edilmiyor. Sonsuz bir saadete ulaşmamız söz konusu. İşte bundan 14 asır evvel bunları gerçekleştiren sahabe sonsuz bir mutluluğun sahibiydiler. Neden bir insan Allah'a teslim olmadan, nefsinin afetleri duruma hakimken, iç dünyasında mutsuzdur, dış dünyasında mutsuzdur, Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur da, nefsindeki bütün afetleri yok ettiği zaman, Allah'a ruhunu, fizik vücudunu ve en son böylece nefsindeki bütün afetleri yok ederek nefsini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman neden iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutludur? İşte beraberce şimdi buna bakalım. İslam'ın bir insanı dünya saadetinden nasıl ulaştırdığını öğrenelim. Neden iç dünyamızda mutsuzuz? Çünkü nefsimizdeki afetler duruma hakim. Vücudun kumandanı akıldır. Ve nefs akla muhtevasında sadece afetler olduğu için devamlı şer taleplerde bulunuyor. Ruh derhal bundan haberdar oluyor. O da bir hayır talebiyle, nefsin tam karşıda olan bir hayır talebiyle akla müracaat ediyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için iç dünyamızda kavga var. Anlaşma olmadığı için kavga kaçınılmazdır. İç dünyamızda nefsin orduları ile ruhun orduları arasında devamlı bir savaş var. Nerede savaş varsa orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. İşte bu sebeple huzursuzuz iç dünyamızda. Sonra şeytanın nefsimize verdiği telkinlerle, taktiklerle nefsimiz sık sık aklı kandırıp ona devamlı şer işletiyor. Her şer işledikten, her günah işledikten sonra mutlaka huzursuzluğu duyuyoruz. Bu ikinci defa huzursuz olmamıza sebebiyet veriyor. Bunu, bütün bunların arkasından ruhumuz nefse her yaptığı hata dolayısıyla, günah dolayısıyla bir azap tatbik eder. Aklını kullanmayana azap ederiz ayet-i kerimede gereğince. Bu da üçüncü defa bizim huzursuz olmamıza sebebiyet veriyor iç dünyamızda. Ama ihlasa ulaştığımız zaman, nefsimizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman hiçbir üzüntümüz, sıkıntımız kalmıyor. Neden? Çünkü nefsimizin bütün afetleri yok olmuştur. Ruhun bütün hasretleri gelip nefse yerleşmiştir. O zaman nefsimiz sadece hayrı talep etmektedir artık. Ruhumuz da zaten hayrı talep etmektedir. İkisi de hayrı talep ettiği için içimizdeki, iç dünyamızdaki kavga burada sona erer. Ve o evrensel kavga, savaş iç dünyamızda sona erdiği için sonsuz bir sükûna sahip oluruz. İkinci mutluluk sebebimiz, nefsimiz de hayır, ruhumuz da hayır istediği için, her ikisi de aklımıza hayır işlemesi için müracaatta bulunduğu için, akıl sadece hayır işleyebilir. Her işlediği hayrın arkasından da biz mutluluğu devamlı yaşarız. Şer işlediğimiz zaman huzursuz oluruz. Hayır işlediğimiz zaman da mutlu oluruz. Öyleyse devamlı hayır işleyen biz Allah'a teslim olduğumuz zaman mutluluğu iç dünyamızda devamlı olarak yaşarız. Kesintisiz olarak yaşarız. Ve bu sebeple de ruhumuzun nefsimize azap etmesi mümkün değildir. Hiçbir zaman ruhumuz nefsimize azap etmez. Öyleyse iç dünyamızda bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarız. Gelelim dış dünyamıza. Neden başlangıçta mutsuzuz? Çünkü nefsimizdeki afetler sebebiyle başkalarına yanlış davranışlarda, hatalı davranışlarda bulunup onlara zulmederiz. Her zulüm bir günah olduğu için arkasında mutlaka huzursuzluğu duyarız. Bu birinci huzursuzluğumuz. Arkadan mutlaka ruhumuz nefsimizi azap edip bizi bir defa daha huzursuz edecektir. İkinci huzursuzluğumuz. Yetmez. Etrafımızdaki insanlar bu istikamette huzursuz oldukları için bizden intikam almak isteyecekler. Fırsat buldukları zaman intikamlarını alacaklardır. O zaman üçüncü defa huzursuz oluruz. Arkadan biz intikam almayı isteriz.
Nefsimiz mutlaka intikam almayı ister. İntikamımızı alabilirsek dördüncü defa huzursuz oluruz. Çünkü yeni bir günah işlemiş oluyoruz. Ve eğer intikamımızı alamazsak bu sefer şuur altı birikimi stres oluşturuyor. Ve bu stres sebebiyle huzursuz oluyoruz. Beşinci defa huzursuz. Öyleyse dış dünyamızda nefsimizin afetleri duruma hakimse biz hep huzursuz bir insanız. İntikamımızı alsak da huzursuzuz, alamasak da huzursuzuz. Çözüm görünmüyor. Ama ihlasa ulaştığımız zaman bunların her birinin sona erdiğini, nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman son teslimimizde sonsuz bir saadeti yaşadığımızı görüyoruz. Nasıl? İç dünyamızda hepimiz için mutluluk şöyle devam ediyor. Nefsimiz de ruhumuz da hayrı istediği için içimizdeki kavga bitmiştir. Madde bir. Ve her ikisi de hayrı istediği için yalnız hayır işliyoruz. Kimseye zulmedemeyiz. Hep hayır istediğimiz zaman hep mutluluk duyuyoruz. Bütün aksiyonlarımızın arkasından. Hiçbir zaman başkalarının bizden intikam almasını sağlayacak olan, teşvik edecek olan bir davranış biçimimiz olmadığı için hiç kimsenin bizden intikam alması mümkün değil. Bunun için de mutluyuz. Başkaları bizden intikam almadığı için bizim de intikam almamız söz konusu değil. Bunun için de mutluyuz. Ayrıca intikam almayı aklımıza bile getirmediğimiz için şuur altı birikiminin bizde oluşması hiçbir şekilde mümkün değil. Bunun için de mutluyuz. Öyleyse dış alemimizde de sonsuz bir saadetin sahibi oluyoruz İslam'ı yaşadığımız zaman. Ve Allah ile olan ilişkilerimize gelince başlangıçta nefsimiz duruma hakimken Allah'ın emirlerine itaat etmiyoruz. Bu yüzden huzursuzuz. Yasak ettiği fiilleri ise şeytanın da teşvikiyle devamlı işliyoruz. Her birinin arkasından huzursuzluk duyuyoruz. Arkadan ruhumuz nefsimize azap ettiği için yeniden huzursuzuz. İşte hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden Allah ile olan ilişkilerimizde nefsimiz duruma hakimken devamlı huzursuz olan bizler nefsimizi Allah-u Teala'ya teslim ettiğimiz zaman içimizdeki kavga sona ermiş ve ruhumuz ve nefsimiz aynı şeyleri talep etmeye başlamıştır. Bu sebeple Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak yerine getiririz. Bu emirleri yerine getirmek bizi sadece mutlu kılar. Bu sebeple hep huzurlu bir insan oluruz. Diğer taraftan Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememiz mümkün değildir. Böyle olduğu için bütün davranış biçimlerimizde Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyiz ve bu sebeple mutluluğumuz hiçbir şekilde bozulmaz. Sonsuz bir mutluluk içinde yaşarız. İşte bu iç alemimizde devamlı bir mutluluğu, dış alemimizde devamlı bir mutluluğu ve Allah için Allah ile olan ilişkilerimizde devamlı bir mutluluğu ifade eder ki böyle bir olay gerçek anlamda saadeti temsil eder. Bütün sahabe aslı saadeti yaşadılar. Hepsi bu muhteşem iç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde tahakkuk eden mutluluğu yaşadılar. İşte İslam olmak bu demektir. İslam olan bir kişi Allah'a ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini teslim eden bir kişi daha ruhunu tesliminde cennet saadetinin sahibi olur. Fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim ettiği zamansa dünya saadetinde sahibi olur. Zülcenahayn olur. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu saadete ulaşmışlardı. Allah Teala bütün sahabenin Haz-ül Azim'in yani sonsuz kesintisiz bir mutluluğun, Fevz-ül Azim'in Allah'ın verdiği mükafatların en büyüğünün sahibi olduklarını ve Ecr-ül Azim'in Allah'ın ödeyeceği ücretlerin en büyüğüne sahip olduklarını bizlere söylüyor Kur'an-ı Kerim. Görülüyor ki İslam olmak demek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak demek. İşte bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam buydu. Ve bütün sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Kur'an bunun bütün standartlarını veriyor. Allah Teala Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Fevzül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Öyleyse hepinizin İslam'ın gerçek sahipleri olarak hem dünya saadetinin hem de cennet saadetinin
sahipleri olmanızı, onlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek burada sohbetimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bismillah.
1: İçimizdeki sessiz sese yapmış olduğumuz kalp zikrini musevasına açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnı doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler, bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
0: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kainat üzerinde insanoğlunun en büyük düşmanı şeytandır. Bu şeytanı bilinen varlıklar cin tayfesindendir. Yani enerjiden yaratılmış bedenlere sahiptirler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen şeytan kelimesini kullanıyor. Bazen Hazreti Adem zamanında Allah-u Teala'nın etrafında var olup da Hazreti Adem'in de secde etmeyen şeytanlardan hala hayatta olan İblis'i söylüyor. İblis adı aynı zamanda şeytanı bile beraber kullanılan bir isim. Yani şeytan dediğimiz zaman hepimiz aklımıza İblis'i götürürüz. Ama Allah-u Teala bunların dışında bir de tağuttan bahsediyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar. Öyleyse insanoğlunun nefsindeki bütün afetlere tesir edebilen, tesir etmek imkanına sahip olan bir varlık bu. Eğer biz kapılarımızı İblis'e açarsak, İblis gibi düşünürsek, o zaman düşüncelerini bize kabul ettirmekte İblis hiçbir sıkıntı çekmez. Öyleyse Allah Teala'nın yolunda İblis Allah'ın emirleri söz konusuysa o emirleri bize yaptırmamaya çalışan bir gayetin içindeyiz her zaman. Eğer Allah'ın yasakları söz konusuysa o yasakları da mutlaka bizlere işletmeye çalışan bir özelliğin sahibidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Sadece biz insanların şu dünyada mutsuz olmaları ve ahirette de mutlaka İblis'le beraber cehenneme gitmek. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim İblis'in insanlara şöyle söyleyeceğini ifade ediyor. Diyor ki Allah da size vaatte bulundu, ben de vaatte bulundum. O Allah vaadini gerçekleştirecekti ve sözünü mutlaka tutar gerçekleştirdi. Ama ben şeytanım. Ben sözümü tutmam. Sözümden vazgeçtim. Ama bana ne diye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Çünkü ben sizi zorla benim söylediklerimi yapmak istikametinde bir şiddetin bir baskının altına koymadım. Sadece sizi teklifte bulundum. Siz de tekliflerimi kabul etsiniz. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak için

reenkarnasyoncular için İblis ne söylüyor? Diyor ki insanlar bir kısmı hasta olarak doğarlar, bir kısmı sakat olarak doğarlar, bir kısmı sağlam ve sağlıklı olarak doğarlar. Öyleyse bu sakat olanların, bu hasta olanların ne günahı var ki? Onlara da aynı sağlıklı hayat hakkını vermek için Allah Teala insanları birçok defa dünyaya getirecektir. Belki yüzlerce defa. Bunun manası onların ruhunun bir bedende yaşadıktan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra ölüm sırasında doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, böylece mütemadiyen her bedende ruhun olgunlaşması ve bütün ruhlar olgunlaştıktan sonra da Allah'ın kıyameti koparması. Yani diyor ki bütün ruhlar olgunlaşacağı için Allah Teala kıyameti kopardığı zaman bütün ruhlar olgunlaşmış olacaktır. Yani herkes mutlaka cennete girecektir. Bu yalancı mahluk insanları her şeyiyle mutlak bir kandırmanın içine alıyor. İnsanların cehenneme gitmesi temel arzusu ama insanları cehenneme götürebilmek için böyle bir yalanı uyduruyor. Sanki reenkarnasyonu yaşamaları insanların tabii bir şey ve bu reenkarnasyon başka başka cesetlere enkarne olan bir ruh her birinde olgunlaşa öyle bir gün gelecekmiş ki hepsi olgunlaşmış olacakmış ruhların. Hepsi cenneti terk etmiş olacakmış. Allah o zaman kıyameti koparacakmış. Herkesi doğru postu cennetine almak için. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah Teala buyuruyor ki bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme gidecek. 73 fırkada sadece bir tek fırka kurtulacak. İblis de bu palavrayı atıyor insanlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda çevrenizde ne kadar palavra varsa hepsi şeytana aittir. Hep onun tarafından çıkarılmıştır. Ve iblis evvela insan ve cin şeytanları kendisine yardım eder bir hüviyete sokmuş. İşte bunlar sağlıktır. Dikkat edin, şeytanla ilişki kuran bütün insanlar Tağut'un dostlarıdır. Ve onların hepsi de kafirlerdir. Şeytanla ilişki kuruyorlar diye mi kafirdirler? Bu bir vaka, onunla münasebeti oluşları, onun tesirinde oluşları. Ama bir insanın kafir olmasının arkasında yatan asıl sebep müşidine ulaşamamış olmasıdır. Öyleyse iblis insanlar kurtuluşa ulaşmak için ne yapacaklarsa onlara mani olmaya çalışır. Becerir mi? Bugüne kadar becermiş. Kıyamet günü de insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinleşmiş bir hüküm. Öyleyse iblis insan ve cin şeytanlara çok şeyler yaptırıyor. Etrafımızdaki insanlara dikkat edin. Bir kısmı Allah'ı severler. Ama bir kısmı Allah'ın düşmanlarıdır. Öyleyse bu Allah'ın düşmanlarına dikkatle bakın. İşte onlar mürşitlerine hiçbir zaman ulaşamayacak olanlardır. İşte onlar tağutun emrinde olanlardır. İşte onlar nefslerinin kalbi nurdan karanlığa götürülenlerdir. İşte onlar kafirlerdir. Öyleyse sadece iki tür davranışta bulunabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun istikametinde Allah'la beraber her davranışınız arkasından da o davranışınızın içindeyken de mutluluğu yaşarsınız. Ya da şeytanla beraber nefsinin afetleriyle birlikte olursunuz. O düşüncenizin kuvveden fiile çıkmasından evvelden itibaren başlayan mutsuzluğunuz, o hakkında kötü şeyler düşündüğünüz birisine kötülük yapmak üzere

dizayn ettiğiniz planın tasdikat sahasına geçmesi halinde o kişiye zarar vereceksiniz. Zarar verdiğiniz zaman da hala huzursuz bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın emirleri, şeytan o emirleri mutlaka yapmamızı ister. Yolunuzsa Allah-u Teala'nın tarafındadır, Allah'ın yüzünüzü bilinçlidir. O da mutlaka yapmasını ister. Demek ki nefsiniz de şeytan başlangıçtan bir ikili. Ama şeytan sonunda eğer o kişi Allah'ın yoluna girerse yalnız kalacaktır. Mutlaka yalnız kalacaktır. Yani ne demek istiyoruz? Nefsimizde afetler var olduğu sürece, nefsimiz afetlerin tesiri altında olduğu sürece şeytanla hiçbirini yapamıyorsunuz. Ama afetler azaldıkça şeytanla işbirliği de azalır. Öyleyse sonrasında ne var? Nefsimizin afetleri azaldıkça şeytanla ilişkisi de azalır. Başlangıçta insanın nefsinde afetler %100'dür. Kapkaranlık bir kalp, şeytan bu afetlerin bütününe tesir eder. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Elem tehas ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adûn mübîn ve eni budûni hâzâ sırat-ı müstakîn. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakîndir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dizayn görüyoruz. İnsanoğlunun şeytanla ilişkilerinde bir dizayn. Allah'a mı kulsunuz yoksa şeytana mı kulsunuz? Bu bağımlılığınızın miktarına bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa şeytanın hakimiyeti %50'li metodidir. Siz şeytanın kulusunuz. Ne zaman nefsindeki afetler %50'den aşağı gider, şeytanın hakimiyet olanı %50'nin altına düşer, o noktadan itibaren Allah'ın kulluğuna geçtiniz. Ama Allah'ın kulu olmak hemen yürütülen bir olay değildir. Bu nokta, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den aşağı düşmesi sizi şeytanın kulu olmaktan kurtarır. Ama Allah'ın sadece kulu olursunuz. Daha üst seviyede Allah'ın ekber kulu olacaksınız. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha ötede Allah'ın azim kulu olacaksınız. Nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse bunların her birisi şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hakimiyetini bitirmesinden kaynaklanır. Azalta azalta neticede tamamen bitecektir şeytanın, iblisin üzerinizdeki hakimiyeti. İşte iblisin en çok korktuğu, en çok üzüldüğü şey budur ki siz onun tesir sahasının dışına çıkıyorsunuz. Neden Allah'ın yoluna girmeyenlere şeytan saldırmaz? Neden? Çünkü onlar zaten şeytanın dostu, zaten şeytanın kulu. Şeytan dilediği zaman onların nefislerinin kalbindeki afetleri tesir edip onlara olmayacak negatif işlemler yaptırır ve onları Allah-u Teala'nın indinde
devamlı küçültür. Öyleyse iblis de iblisin kulu olan insanlar bir münasebetin içindedirler. Bu münasebetin cinsine göre ve durumuna göre insanlar şeytana daha çok kul olurlar. Bir insan vardır, Allah'a kul olmak istikametinde hiçbir gayretin olmadığı için, gayreti olmadığı için şeytanın kuludur. Ama bu kişinin şeytanla özel bir ilişkisi yoktur. Hatta dinin içinde imiş gibi görünen, aslında samimiyette namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadetle kendi kendine getiren insanlar aslında hala şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayları yok. İnsanları tağuttan, insanları şeytandan kurtarabilen temel faktör o insanların nefslerinin kalbindeki şeytanın hakimiyet alanı ile alakalıdır. Böyle bir durumda insanlar nefs tezkiyesi yapmadıkları sürece şeytan onların kalbinin tamamına tesir eder. Hepsi nefse emmaredir. Zaten bizim sevgili din adamlarımız herkesi nefse emmarede kabul ediyor. Peygamberleri bile nefse emmarede kabul ediyorlar adamlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlara gösterdiği 7 tane nefs kademesi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Affedersiniz sevgili dinleyenler, benzeyenler. Biliyorsunuz biz biraz bronşitiz. Böyle olduğu için de bu tarzda öksürüğümüz falan oluyor. Siz bunun kısmına bakmayacaksınız artık. Allah razı olsun. Öyleyse insanlar küfür hüviyetinde iken iki ayrı kategori oluştururlar. Birisi şeytanla direkt münasebeti olmayan, isteyerek bilerek şeytanın emrine girmiş olmayan insanlar. Ama farkına bile varmadan şeytanın emrindeler. Çünkü şeytan onların nefslerinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi ve insanları kendi düşüncelerini o insanların düşünceleri gibi yutturarak onları dilediği gibi kullanıyor. Sonra bir de şeytanla direkt ilişki kuran insanlar var. İşte büyücüler, işte hüddancılar, onlardan. Allah'a cinler vasıtasıyla bakanlar, onlardan. Onlara Allah-u Teala şeytanla ilişki kuranlar diyor. Zamanımız kültürü okült kültür adını veriyor. Şeytani kültür. Şeytanla ilişki kuranların kültürü. Öyleyse nasıl bir ilişki sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis insanlara büyüyü öğretir. Belli dalga boylarını harekete geçirerek insanların üzerinde huzursuzluk vücuda getirebilmek. İşte bu dalga boylarıyla yaptıkları büyü adlı, Arapça ismi sihir, bir işlem var. İnsanlar huzursuz ediliyor. Bazen Kur'an-ı Kerim ayetleri şeytanın onları öğrettiği bir biçimde değiştirilmek suretiyle büyü oluşuyor. Bazen Sanskritçe'den alınan kelimeler kullanılıyor. Bazen bir takım başka vasıtalar da devreye giriyor. Bir sürü büyü çeşidi var. Ve insanlar büyü yapıyorlar. Bu büyü insanların şeytanla ilişki kurmalarının bir neticesidir. Şeytanla ilişki kuran insanlar, bu insanlar başka insanların üzerine cinleri saldırtıyorlar. Bu sistemin de adına hiddam deniyor. Hiddam hizmet kelimesinden geliyor. İnsanları şeytan, cinlerin üzerine tesir etmek suretiyle cinleri kullanır hale getiren iblis onlara öğrettiği ilimle bunu sağlıyor. Bu insanlar şeytanla ilişki kuran insanlar. Bakıyorsunuz
Birisi çıkıyor, ben diyor büyücüyüm. Ona soruyor gazeteciler. Soyadı Kiraz'da zannediyorum bu zaten. Ben diyorlar büyüyle insanı öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Allah'ın insanlara verdiği hayatı geriye almaktan hiç vicdan azabı duymaz mısın? Diyor ki sizin doğru saydığınız şeylerle benim doğru saydığım şeyler birbirinin aynı değil. Kim bana bir para verir de başka birisi hakkında ona kötülük yapmamı isterse sizin tabirinizdir bu. Beni hiç alakadar etmez. Ya ben o adamı ölüme kadar götüren kötülüklerin içine sokarım. Ama bu bana göre kötülük değildir. Ben bir büyücüyüm diyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Büyüyü de insanları öldürmekten bahsedebilen şeytanın uşakları var dünya üzerinde yaşayan. İşte buna dikkat etmenizi istiyorum. Hüddam olayı bu şeytanla hüddam istikametinde onun ilim öğrettiği, bu ilmin adı zülmani ilimdir insanların, cinleri kontrolleri altında tutarak başka insanların üzerine saldırtmasından kaynaklanır. Öyleyse dizaynı en güzel standartlarda düşüneceksiniz. Nerede iblis varsa, nerede tağut varsa, insan ve cin şeytanlar varsa onları devre dışı bırakacaksınız. İşte bu büyücüler ve hüddamla ilgilenen bu insanlar hangi devirde hükümden olmuşlarsa o devirde o ülke mutlaka Allah karşısında negatif puan almıştır. Gemisi yara almıştır. Gemi karaya oturmuştur. Öyleyse biz insanlar Allah ile bir ilişkinin içinde olmak üzere yaratıldık. Bizi kendisi için yarattı. Ve insanlardan bazıları direkt olarak şeytanla ilişki kurmak durumuna gelmişlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Allah'ın izni olmaksızın şeytan size hiçbir kötülük yapamaz diyor. Ne büyüsüyle ne sihriyle hiçbir kötülük yapamaz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bu dizaynından muradı ne acaba? Hazreti Süleyman zamanında Hazreti Süleyman'ın cinleri ve şeytanları emrinde kullandığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Denizin altındaki bir takım şeylerin deniz yüzüne çıkarılmasında Hazreti İbrahim'in şeytanları kullandığı ifade buyuruluyor. Ama Hazreti Süleyman için Allah Teala diyor ki gene Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Süleyman hiçbir zaman sihir yapıp da kafir olmadı diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakın. Bir rahmani ilimler var, bir de zülmani ilimler var. Rabbani ilimlerde de fiziğin ötesine geçilir, zülmani ilimlerde de. Zülmani ilimlerin kaynağı şeytandır, Rabbani ilimlerin kaynağı Allah'tır. Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki hanginiz bana Belkıs'ın tahtını o dağa bana getirmeden buraya getirebilir? İbrit atlı bir cin, ben daha yerimden kalkana kadar ben onu buraya getiririm diyor. Bu cin zülmani ilmin sahibi. Bir başka kişi Hızır Aleyhisselam diyor ki sen gözümü açıp kapatıncaya kadar o buradadır. Ve Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman döşemenin üzerinde Belkıs'ın tahtını görüyor. Burada bir Rabbani ilmin vücuda getirdiği bir güzellik var. Ama zülmani ilim yapanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir tek amacı hizmet ederler. Şeytanın amacına. Şeytansa sadece sizin bu dünyada mutsuz olmanızı ister. Şeytansa sadece sizin cehenneme gitmenizi ister kendisiyle beraber. Bu istikameti de size bol bol vaatlerde bulunur.
hiçbir zaman da vaadini yerine getirmez. O şeytanla işbirliği yapan büyücüler, falcılar, cinleri devrede kullanan falcılar ve hüddam yapanlar, insanların denizinden saldıranlar var ya, onlar şeytanın kendilerinin dostu olduğunu zannederler. Oysa ki bilmezler de aslı olduklarının şeytan onların da hepsine düşmanıdır. Hiç kimseyle, insanların hiç kimseyle dost olması mümkün değildir. Öyle olabilseydi o dost olduğu insanın cennete gitmesi için bir gayretin sahibi olurdu. Bu dünyada mutlu olması için bir gayretin sahibi olurdu. Halbuki sadece şeytan ve insan ve cin şeytanlardan oluşan tağut adı verilen toplum değerleri negatif olan, insanların sadece mutsuzluğu için çalışan bir grup oluşturduğu var. Sahip oldukları kültürün adı o Türk kültürdür. Nerede bu ismi duyarsanız bilin ki orada şeytan var ve orada tağut var. Yani insan ve cin şeytanlar. Biliyorsunuz ki şeytanlar gene cinler gibi dumansız ateşten yaratılan ama biraz farklı yapıda olan varlıklar. Sadece bir tek şeytan yok. Zannetmeyin ki sadece Kur'an-ı Kerim'de İblis adı geçen şeytan şeytandır. Hayır. Onların da cemaatleri var. Onların da toplantıları var. Onların da şehirleri var. Ve Allah-u Teala diyor ki İblis ve etrafındaki insanlar sizi devamlı tarafsız altında tutarlar diyor. Çok uzaklardan sizi görürler. Her türlü kötülüğü işlemek için hep size yaklaşmak isterler. İblis bir insanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer ve ona olmadık kötülükler yapar. Yani şu kainat üzerinde daha büyük bir düşmanınız olduğunu sakın düşünmeyin. İnsanlar eğer size bir kötülük etmişlerse şeytanın onlara olan telkini müddetinde yapmışlardır. İnsanlar vardır, başkalarının aleyhinde konuşurlar. Ne zaman bunu yaparlarsa onun arkasında mutlaka şeytanlardır. Onların o zayıf iradelerine tesir etmek suretiyle bir takım insanlara başkalarını çekiştirirler. Onlar hakkında kötü şeyler söylerler. Hem de bunu bilmedikleri halde söylerler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmezler ki bu hep onların aleyhinedir. Diyelim ki siz birisine bir başkasını çekiştirdiniz. O kişi düşünmez mi acaba? Yarın beni de başkalarına çekiştirmeyecek mi diye. Ayrıca kimin hakkında kim dedikodu yaparsa eninde sonunda hakkında dedikodu yapılan kişi bunu öğrenecektir. Hadi Allah'ın da sırıp doğrudan öğrenirler ama başkaları onlar da başkalarından öğrenirler. O zaman o dedikoduyu yapan kişinin o insanlardaki değeri ne olur sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsanlar şeytanın tesirine kapılıp dedikodu yaptıkları zaman, başkalarına iftira attıkları zaman onu söyledikleri kişinin karşısında büyüdüklerini zannederler. Önemli kişi olduklarını zannederler. Bunu geliştirmek için yalanlar söylenir. Ben senin bilmediğini bilirim. Ben senden daha önemli bir insanım. Ben senden üstünüm. Bütün dedikoduların, bütün iftiraların arkasında sadece bu zavallılık vardır sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sadece bu zavallılık. Dedikodu ve yalan. Eğer yalan olarak bir dedikodu yapılıyorsa bunun Kur'an'daki adı iftiradır. Böyle bir dizaynı
şeytanın tesiri altında gerçekleştiren bir insan, sevgili dinleyenler ve izleyenler, iftira ortaya çıktığı zaman ne duruma düşer acaba? O insanlar, o sırada şeytan onlara öyle bir tesir eder ki bunu söylemekten kendilerini alamazlar. İç dünyalarına tesir eden iblis, onların neslerinin gurur afetine, kibir afetine, üstünlük psikolojisine tesirler etmek suretiyle o insanlara yalanlar söyletir. Bu yalanlar başkalarına kimin tarafından söylenmişse o kişi eninde sonunda bu yalanların huzursuzluğunu yaşayacaktır. Hele Allah'ın dostları arasında yalan söylenmişler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman herkesin zayıf tarafları vardır. Şeytanın ve tağut dediğimiz insan ve cin şeytanların işi de insanların zayıf tarafını araştırmaktır. Evvela bütün insanların bir müşterek hükmü var. Herkesi kendileri gibi zannederler. Hırsız herkesi hırsız zannedermiş. Gerçekten kim hangi insan hakkında bir dedikodu yaparsa bunun manası şudur. O böyle bir şey yapabilir. Yani hakkında dedikodu yapılan kişi, hakkında iftira edilen kişi böyle bir şey yapabilir. Çünkü insanlar herkesi kendi standartlarında kabul ederler. Yani kendilerinin yapabilecekleri bir şeydir o. Hatta belki de yapmaları gereken bir şeydir. Ve bunun tabii neticesi olarak da başkalarına diledikleri şeyi söyleyeceklerdir. Aslında kıyamet günü herkesin hayat gününde bu söyledikleri bütün yalanlar, iftiralar görülecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun daha negatif neticeleri de oluşabilir. Siz birileri hakkında başkalarından yanlış bir şeyler anlatarak onları bir belli hedefe götürebilirsiniz. O zaman bunun ızdırabı daha üst seviyede yaşanacaktır. Öyle insanlar olmuştur ki söyledikleri yalanlarla başka insanları fıska düşürmüşlerdir. Her devirde bu tarz dedikoducular, bu tarz iftira atıcılar hep bulunmuştur. Bu konularda Allah Teala onlara bir şey söylemez. O konulardaki her şeyi bilen Allah'ın evliyaları da bir şey söylemez. Ama neticede onlar bunu çok ağır öderler, sevgili dinleyenler ve izleyenler. Öyleyse Allah'ın dostu olmaya çalışın. Size dostluk edenlere siz de dost olmaya çalışın. Allah-u Teala'nın dostları neden hırsızın dostlarlar? Neden kimseye bunları bildikleri halde bir dost düşmanlık etmezler? Çünkü onların neslerinde afetler yok olmuştur. İşte dedikodu afeti, işte iftira afeti, insanları olmadık hata yerlere, yanlış yerlere götürüyor. Ve bunun bedelini insanlar ağır ederler. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz olun. Sakın bu istikamette yalan yanlış şeyler söylemeyin. Allah Teala acaba neden her konunun ispatını Kur'an-ı Kerim'de şart koşmuş, üstelik de 3 tane şahit gösterin diyor. İşte bunun için bir takım dedikoducuların, fitne, fesat sahiplerinin başkaları hakkında dedikodu yapmasına mani olmak için. İnsanlar ne yazık ki Allah'ın kendilerine verdiği imkanları başkalarının mutluluğu istikametinde kullanacak yerde
başkalarının aleyhine kullanmasını seçerler. Hep arkasında aynı zamanlık vardır. O bilginin ulaştırıldığı yalanın söylendiği kişiye ben senin bilmediklerini bilirim, ben senden üstünüm havasını vermek için. Aslında bu aşağılık bilgisinin bir denetisi değil mi sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsan hiç bindiği dalı keser mi? Ama bazı insanlar keser. Bilerek, isteyerek şeytan onları emellerine alet eder. Kötülük istikametinde kullanır zavallı insanları. O insanlar yaptıklarının belki o anda farkına bile varmazlar. Ne olur der. Burası da yalan olarak girsin devreye. Ben böylece o kişinin gözünde daha da önemli bir insan olurum. Ne sonra hakikat ortaya çıktığı zaman ne olacak? Sadece o insanın gözünde mi? Herkesin gözünde küçülmez mi insanlar? İnsanlar hep zanlarına göre konuşurlar. Bir konuda bir bilginin sahipleri ise ona kendi ilaveleriyle birlikte başkalarını anlatmak onlar için temeldir. Bu ilaveleri onlara yaptıran dedikoduyu, fitneyi, iftirayı oluşturan hep o iblis ve alanesidir. Sağlık dediğimiz o insan ve cin şeytanlar. Ve böyle yapan insan aslında bir insan şeytanı olmuyor mu? Eğer insanlara hizmet için yoksanız, eğer insanların kuyusunu kazmaya çalışırsanız, eğer insanlar hakkında yalanlar söyleyebiliyorsanız, kendinizi yüceltmek için başkasını karalamak gereğini duyuyorsanız, o zaman sizin için Allah-u Teala'nın ilminde hep bir hesap verme müessesesi olacaktır. O hesaptan korkun sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Allah-u Teala her şeyin hesabını ne yazık ki görüyor. Ve insanlar şeytanın değil Allah'ın sebeplerini dinlemek zorundalar. Mutlulukların altında bu büyük hakikat yapıyor. Kimdir yalan söyleyen, kimdir dedikodu yapan, kimdir iftiralar atan? Mutsuz insanlar bunlar. Mutsuzluklarının başkalarına yüklenmesiyle iç dünyaları onları vazifeli kılıyor. Böyle bir ortada insanlar düşünün, herkes başka birinden bir negatif tesir almış ve o negatif tesiri üzerinde taşıyor başka birine boşaltmak üzere. Böyle bir sistem her yerde, her zaman ne yazık ki tatbik sahibi bulabilmektedir. İnsanlar bunları yaparken bir marifet taktiklerini zannedirler. Diğer insanların karşısında büyüdüklerini zannederler. Onlara önemli kişi olduklarını gösterdiklerini düşünürler. Ama yalanlar meydana çıktığı zaman o insanlar bu yalanları söyleyenler hakkında ne düşünürler acaba? Sevgili dinleyenler ve izleyenler bilin ki her dedikodu yaptığınız kişi siz dedikodunuzu bitirdiğiniz an benim hakkımda da başkalarına mutlaka buna benzer şeyler söylüyordur diye bir intiba bırakırsınız. Neticede yalancının bunu yastığa kadar yener. Öyleyse Allah-u Teala'nın içinde her söylenen yalan belki başka insanların indinde sizi o an sizin zannettiğiniz gibi gerçekten daha değerli gösterebilir. O insana onun bilmediği şeyleri bilerek ben senden üstün imajını bırakabilirsiniz.
Hazreti Musa Allah Teala diyor ki ya Rabbi beni öyle bir kişiyle karşılaştır ki ben ondan ilmi lezzetini öğreneyim. Allah Teala peki diyor. Yanıma diyor Harun'u alabilir miyim? Alabilirsin. Nerede karşılaşacağım? İki denizin birleştiği yerde. Harun'la Hazreti Musa beraberlerini kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Karnılacık bir yerde rızıklarını yiyorlar. Bir yerde tekrar açılıyor sorgular. Ama balıklar yok. Hazreti Musa diyor ki balıklar ne oldu? Balıklar diyor canlandı ve denize girdiler. Nerede oldu diyor bu iş? İki denizin birleştiği yerde. Açmışlar orasını. Hemen tekrar geri dönüyorlar. O ağacın kenarındaki o zatı muhakkak diyorlar. Bir de bakıyorlar o zat hala orada. Hazreti Hızır. Biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Hazreti Hızır ve Hazreti Musa karşılaştıkları zaman birbirlerine sevmişler. Hazreti Musa ilimle bunu alacak ondan muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Gördünüz mü? Ben senden üstünüm. Ben senin bilmediklerini bilirim. Bu sebeple ben senden üstünüm. Tarzında bir iddianın sahibi olan insan başkasına yalanlar söyleyerek başka insanları kötüler. Ama o sen muhakkak benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Ya onun bilmediklerini bilen Hazreti Hızır ona ne söylüyor? Muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Birisi bir peygamber, öteki bir evliya. Gerçekten birisinin bilmediklerini öteki biliyor, diğerinin bilmediklerini birincisi biliyor. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala Hazreti Musa'ya peygamberlik vermiş. Görevi sadece ilmi lezzetini öğrenmek değil, görevi insanların arasında adaleti sağlamak. Görevi insanlara yardımı öğretmek. Görevi insanları Allah yolunda teçhiz etmek. Ama diğeri ilmi lezzetinin sahibi. İkisinin birbirine söylediği şeye dikkat etmenizi istiyorum. İkisi de birbirine aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Aynı cevap veriyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Ne demek bu? Bu tevazu demek. Bu insanın yerini bilmesi demek. Bu tevazunun sahibi olmayan insanlar sadece başkalarını kötüleyebilirler. Öyleyse eğer siz itimat edilen insanlar olarak kabul ediyorsunuz, başkalarının sırlarına bu meyanda sahipseniz, bunları başkalarına söylemekle şeytan sizi zehirli kılar. O duruma düşürmek için, size iftiracı kılmak için. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Ömer diyor ki, sen benim de yapamazsın diyor. Hazreti Musa diyor, Allah-u Teala'nın izin aldım. Ben diyor, gayret ederim, başaracağımı göreceksin. Hazreti Hızır gene sen benimle yapamazsın diyor. Ama madem ki gelmek istiyorsun, hay hay diyor gel. Beraber yola çıkıyorlar. Hazretleri tükeniyor. Bir nehrin kenarında gemiler var. Gemilerden ekmek istiyorlar. Hiç kimse bir şey vermiyor. Bir geminin kaptanı onlara yiyecek ikram ediyor. Çökmesini tutuyorlar, yemeklerini yiyorlar. Arkasından bizim Hızır Aleyhisselam alıyor eline baltayı, geminin bordasını deliyor. Gemi hop, karaya sürüyor. Hazreti Musa yutulmuş, yutulmuş, en sonunda patlamış. Demiş ki, demiş sana bir şey söylemeyecektim, ben seninle yapabilirim diye düşünüyordum. Ama bundan sonra yapacağım icazı. Ama diyor, şimdi büyük bir haksızlık etsin doğrusu diyor. Ne yapsın diyor, geminin diyor, bordasını deldin, gemiyi suyu karaya oturtsun. Şimdi diyor olacakları izle. Gemiler karşıya geçiyor. Karşıdaki derebeyi gemileri zapt ediyor. Bütün geminin mütevazını forsu olarak kullanıyor.
Gördün mü diyor, niçin yapmışım? Sen bana demiş, diyor baştan hiç de söylemedin mi? Sen beni bilmediklerini bilirsin. Allah-u Teala bana bu konuda bunun neticesini söylediği için böyle yaptım. Bu sefer beni bağışla diyor. Gelecek sefer beni sessiz bulacaksın diyor Hazreti Musa. Ve bir köye gidiyorlar. Yine köyde kimse onlara diyecek vermiyor. Birileri bir şeyler vermişler. Bunun arkasından bizim dostumuz gitmiş. O evin bahçe duvarını yıkmış. Bahçe açığa çıkmış. Fena halde içerlemiş bu sefer. Demiş, dayanabileceğimi zannediyordum. Ama bundan sonrakine dayanacağımı görecektim. Ama diyor, niçin yıktın bahçe duvarını? Bu duvarın altında diyor, bunların diyor, rahmetli olan babalarının onlara bıraktığı altınlar var diyor. Onları diyor, bu bahçenin duvarıyla sakladım diyor. Herkes sen. Onlar zaten bunu yaptırabilirsiniz de değiller şimdi. Ama diyor, o yetimler var ya, bayırdaki yetimler, bize ekmek verenler, bu onların hakkı diyor babaları. Onlar için koydu bunu diyor. Ben gördüm ki diyor, köyde kimse bu yetimlerle ilgilenmiyor diyor. Yola çıkıyorlar. Bir pınarın başında bir delikanlı su içmek istiyor. Hızır Aleyhisselam o çocuğu, delikanlıyı 20 yaşlarında falan öldürüyor. Hazreti Musa diyor, tamam diyor, pes ettim diyor, ben seninle yakınım diyor. Bu kadar da olmaz ya diyor, adamı öldürdün resmen diyor. Evet diyor, çünkü diyor, böyle yapmasaydım o gidip anne ve babasını öldürecek diyor. Ve diyor, şu anda o suçu işlemeden Allah sana bu çocuğu bu noktada bıraktı diyor. Şimdi diyor, anladın mı diyor, niçin benimle yapamazsın diyor. Senin bildiğin ilim başka diyor, benim bildiğim ilim başka diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Ama ne zaman bir kötülük varsa, arkasında bilin ki o sizin düşünceniz değil. İblis onu sizin düşünceniz olarak size hissettiriyor. Ve siz onun düşüncelerinin tesiri altında başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. İblisin bir tek hedefi vardır. Herkesi mutsuz etmek. İşte ne zaman bir başkası hakkında kötü şeyler söyleseniz, ne zaman bir başkasına kötü davransanız, hangi tarzda olursa olsun bir başkasına verdiğiniz her zararın arkasında nefsinizin bir afeti, o afete mutlak tesir eden bir güç. Ya insan şeytanların tesiri, ya da cin şeytanların tesiri, veya bizatihi iblisin tesiri. Her üçü de mümkün ve geçerlidir. Öyleyse şeytana dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyada bir düşman olsa size, en çok düşman olsa adam, sizi öldürür. En çok yapabileceği şey bu kadardır. Ama haksız yere öldürdüğünüz için belki de kurtuluşa ulaşırsınız. O kişi sizi haksız yere öldürdüğü için. Ama şeytan hayatınız boyunca hep sizi kendi menfaatleri için kullanacaktır. Neticede de mutlaka cehenneme gösterecektir. Öyleyse ona dikkat edin. Daha büyük bir düşmanınız olmadığını bilin. Hepiniz nefsinizde 19 tane afetle yaratıldınız. Mürşide tabi olmadığınız sürece kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi ve iman kelimesinin etrafında toplanması mümkün değildir. İblis bütün gücüyle buna çalışır. Bütün insanların müşriklerine ulaşamamasına. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ulaşamazsa ne olur kişi? Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin mührü açılmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmamıştır. Kalbin içine Allah imanı yazmamıştır. Öyleyse bu kişi zikir yapsa da nefs tezkiyesi yapamaz.
şeytan mani olmuştur ona. Zikri Allah-u Teala farz kılıyor. Neden farz kılıyor? Çünkü kalp şartlarına sahipseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla varın, saz isimli olan nurlarını nefsinizin kalbindeki Allah'ın mürşidinize ulaştığınız gün kalbinizde yazdığı iman kelimesi çekecektir fazlaları etrafına, toparlayacaktır ve biriktirecektir. İlk %7 nur birikiminde, ki zikirle gerçekleşen bir olgu bu, nefsinizin kalbinde nefse emareyi tamamlarsınız. Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuzdan ayrılan, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci göz katına kadar yükselebilir. İkinci defa %7 nur, nefsi levame, ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur, hep bunlar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında birikiyor. Nefsi müslime, ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur, nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta. Sonra 5., 6., 7. defa %7 nurlar, radiye, mardiye ve teskiye denemeleri, ruhta 5., 6., 7. katta, 7. katın yine alemini geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Bu sizin evliya olmanız demektir. Öyleyse her nefsinizdeki afet kazanmasıyla siz biraz daha mutlu olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde sizi huzursuzluğa sokan negatif faktörler her seferinde %7 eksilmektedir. Manası, şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyet alanı her seferinde %7 azalmasıdır. Yani onların azalması, nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanması, hepinizin bir sonuca gitmesini ifade eder. Kalbiniz giderek atlanacak, şeytanın tesirlerine kapanacaktır. Allah'ın nurlarının tesirleri, şeytanın tesirinin birini alacaktır. Ne zaman nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalırsa, o zaman siz şeytanın kulu olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bütün insanları başlangıçta Allah'ın yarattığı fakat şeytanın mutlak iktisasında olan şeytanın kulları olarak değerlendirir. Ve ister ki Allah'ın kulu olasınız. İşte Allah Teala'nın Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimesinde söylediği şey وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yaratılıyor. Allah'a kul olmadığınız kesin başlanmışlar. Allah'a kul olmak için de bir seri işlemi affetmek mecburiyetindesiniz. Öbür taraftan da davranış biçimlerinizin en güzel ulaşması gerekli. Bu adım adım gerçekleşen bir yoldur. Ama yaratılış maksadınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız? Sevgili dinleyenler ve izleyenler. Başkalarına huzursuzluk vermek için mi? Başkalarını Allah'ın yolundan saptırmak için mi? Başkalarını fırsata düşürmek için mi? Yoksa insanlar arasında onlara huzur sağlamak üzere sadece bir yardımcı olmak için mi? Niçin yaratıldınız? Kim dedikodu yapıyorsa, kim iftiralarda bulunuyorsa bu soruyu kendisine sormalı. Ben insanların gözünde önemli birisi olmak için yalan söylediğinde aslında onların gözünde küçülmüyor muyum diye bir düşüncenin sahibi olmalıyım sanırım. Şeytanın her yalanda ne kadar kölesi olduğunu dikkatle yer yerine oturtmaya çalışmalı. Her yalan, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin tarafınızdan atılmış ve yayınızdan çıkmış olan bir ottur. Her insanda farklı bir hasar oluşturur. Öyle yalanlar söylemiş olursunuz ki başka insanları fırsata düşürmüş olabilirsiniz. Öyleyse neden
başkalarına hizmet etmek için yaratılan bilimsiz insanlar nasıl olur da yalanı başvurabiliriz? Her kendimizi önemli kişi gibi göstermek için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle yalanları dinlemiş olan birisi size gelse dese ki ben böyle böyle bir şeyler işittim. Ne demeniz lazım? Doğruların ne olduğunu söylemeniz lazım. Bunu yapacak yerde meselenin üstünü kapatmak yoluna giderseniz Allah yolunda siz de sorumlu olursunuz. Davranışlarınıza dikkat edin. Allah karşısında her an hayatınızın her saniyesinin şimdi alındığını unutmayın. Allah Teala diyor ki kimi hidayete ulaştırırsanız, kimin hidayete adım atmasına sebebiyet verirseniz onun bütün sevapları size de yayılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz, kimin fıska düşmesine sebebiyet verirseniz onun günahları size de yayılır. Şeytanın size ettiği bu büyük oyunu ne zaman fark edeceksiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Ne zaman başkaları hakkında konuşmaktan, hele hiç bilmediğiniz konuşlar konularda konuşmaktan ne zaman fark edeceksiniz? Gördünüz mü Hazreti Musa'ya olaylar nasıl görünüyor? Size de öyle görünür. Gördünüz mü Hazreti Hızır'a olaylar nasıl görünüyor? Size öyle görünmez. Öyleyse nasıl kendimizi hiç olmaması lazım gelen bir nefsiye, yalancı nefsiye koyarsınız? Bilin ki bunun arkasında sadece iblis var, şeytan var. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için, huzursuz etmek için ve sizin vasıtanızla başka insanları mutsuz etmek için, başka insanları huzursuz etmek için çalışır. Sakın buna esir olmayın. En azından bu söylediklerini dinledikten sonra şeytanın en büyük düşmanınız olduğunu ve size hiç beklemediğiniz kötülükleri bu fazlaki olayların arkasına saklanarak yaptırabileceğini hiç unutmayın. Gününüz boyunca başka insanların günahlarını da yıkanmak ister misiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra yemek dağıtıyor. Cebrail aleyhisselam geliyor, şu kişi var ya diyor, onlara yemek verme. Birisi falanca için, birisi peşmekin için şunları söyledi. Herkese yemek çıkıyor, o iki kişiye çıkmıyor. İki kişi geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bize yemek çıkmadı. Sen diyor, falanca kişi hakkında şunları söyledin mi? Evet diyor. İkinciyle soruyor, ya sen de diyor, peşmeken kişi için şunları söyledin mi? O da diyor, evet. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hükmünü söylüyor. Siz ölü kardeşinizin etini yemişsiniz. Bugün size yemek yok. Her birini kimin hakkında nerede dedikodu yapıyorsunuz? Bunların arasına mutlaka yalan katarsınız. Ve kendi hakkınızdaki en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Ölü kardeşinizin etini yemek istersiz yemiş olursunuz. Allah-u Teala diyor ki, kim başkaları hakkında iftirada bulunursa, dedikodu yaparsa, onlar hakkında o kişinin duyduğu zaman belki onun üzülmesine sebebiyet verecek olan kötü şeyler söylemişse, o ölü kardeşinin etini yemiştir. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister? Ayet-i Kerime böyle bitiyor. Öyleyse şeytanı, tağutu en büyük düşmanınız olarak ayetinizi yere otursun. Allah-u Teala'nın hepinizi tağutun ve şeytanın tesirinin dışında
Allah'ın yolunda en güzel noktalara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sözlerimizi inşallah burada unutuyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: الفاتحة مع الصلوات. الله.
1: Thank you.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Ramazan'da baş başayız. Ramazan'ın ilk günü Vel Asr suresinden bahsetmek istiyorum sizlere. 4 gün devam edecek olan bir konu. Vel Asr suresi 1., 2., 3. ve 4. 7 basamaklı. Bugün sizlere 1. 7 basamağı inşallah anlatmayı Allah Teala bize nasip kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İmam-ı Şafii Hazretleri, Şafii mezhebinin kurucusu diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Farz-ı muhal kaybolmaz ama eğer kaybolmuş olsaydı düşünmesi bile muhal. O zaman Vel Asr suresi bize Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle anlatırdı diyor. Sevgili kardeşlerim, burada bir hakikat yatıyor. Yani İmam-ı Şafii Hazretleri bizim sizlere anlattıklarımızı hem biliyordu hem yaşıyordu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de hem biliyordu hem de yaşıyordu. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, İmam-ı Şafii Hazretleri Şeybani Rai adlı bir çobana tabi oldu. Ve etrafındaki o bütün insanlar, alim geçirenler, ona dediler ki senin hiç izzet nefsin yok mu? Bundan utanç duymuyor musun? Gittin bir çobana tabi oldun. İmam-ı Şafii Hazretleri onlara demiş ki bana demiş dinimi o öğretti demiş. Bana dinimi o öğretti. Öyle diyor. Kim bu İmam-ı Şafii Hazretleri? Şafii mezhebinin kurucusu. Büyük alim. Aynı zamanda büyük mütefekkir. Aynı zamanda büyük mutasavvuf. Peki ya İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri? O da aynı standartların sahibi. Hanefi mezhebinin kurucusu. Ve ona da etrafındakiler çok fena kızmışlar, öfkelenmişler. Maruf-u Kerhi adlı bir zata tabi olduğu için. Ve ona da aynı şeyler söylenmiş. Sen hiç utanmadın mı? Böyle marufu kerhi gibi bir adama tabi olmaya. Sen ki bir mezhebin kurucususun.

Kerhi Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin mürşididir. Artık zamanımızda mürşit mi kalmış derler. Hiçbir devir geçmemiştir Allah-u Teala'nın mürşitsiz bıraktığı insanları. Hiçbir devir geçmemiştir Allah-u Teala'nın insanları, hangi millet olursa olsun onları Resulsüz bıraktığı. Şu anda bütün milletlerin içinde onların kendi dilleriyle konuşan Resuller mutlaka vardır. Hala yaşıyorlar. Her biri öldüğü zaman kendi ülkelerinde onların yerine Allah-u Teala derhal bir yenisini tayin ediyor. Öyleyse acaba hani şu sual sordukları, cevap aldıkları İmam-ı Şafii Hazretleri imtihana çekiyorlar İmam-ı Şafii Hazretleri'ni. Diyorlar ki söyle bakalım diyorlar bize, zekatın nisabı kaçtır? O da diyor ki bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Hoppala diyorlar, yani sana göre başka, Allah'a göre başka mı? Siz sorun diyor. Peki diyorlar, Allah'a göre %10'dur diyor. Hı diyorlar, tamam. Peki diyorlar, sana göre ben diyor zaten kendim zekatım. Yani bu gördüğünüz var ya diyor, bu gördüğünüz bunun hepsi ona ait. Bunların hepsi toptan zekam. Düşünce sistemimle, vücudumla, gözlerimle, kulaklarımla, her şeyimle ben Allah'ın kölesiyim diyor. Asırlar sonra biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biz Allah'ın kölesiyiz. Allah için var olduk. Allah için öleceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bunu söylemesi size ne hatırlatıyor? Sahabeyi hatırlatmalı. Acaba sahabe birbirlerini gördükleri zaman selamlaştıktan sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi bir taraf. Karşı taraf Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü diyor. Sonra ya birinci ya ikinci derhal Vel Asr suresini okuyor karşıdakine. Acaba neden? Acaba neden İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri o sureye özel bir önem veriyordu? Acaba neden İmam-ı Şafii Hazretleri bütün Kur'an'a ihata ediyor diyor bu sureye? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşuyor. 4 tane 7 basamak. Ve Vel Asr suresi 4 tane 7 basamağın her birini ayrı ayrı anlatmış. Birinci 7 basamak, ikinci 7 basamak, üçüncü 7 basamak, dördüncü 7 basamak. İşte bu akşam Ramazan'ın ilk gecesinde, ilk teravih inşallah bu akşam kılmak söz konusu, sizlere Vel Asr suresinin muhtevasını ve ilk 7 basamağını anlatmak istiyorum. Allah Teala buyuruyor. Vel Asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Ne olmuş hüsrandalarsa, hüsrandalarsa cehenneme gidecekler. Çünkü Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki mizanlar kurulur diyor.

Kıyamet günü kimin sevap tartıları hafif olursa, yani günah tartıları ağır olursa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranlı olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse hüsranlı olanların alameti farikası ne? Onları başkalarından farklı kılan sebep günahlarının sevaplarından fazla olması. Allah Teala öyle diyor. Asra zamana yemin olsun, muhakkak ki şüphesiz insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Amen olanlar, ilk yedi basamağı aşanlar hariç diyor. İlk yedi basamağa girenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Amin olmak, yedi basamağa kadar olan devreyi anlatıyor. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Olaylara göre davranış biçimlerimizi sergiliyoruz. Eğer uygun vasıflardaysak Allah Teala bizi seçiyor. Seçilenlerden bir kısmı da Allah'a ulaşmayı diliyor. İkinci basamakta seçiliyoruz. Üçüncü basamakta da Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Peki bu ne ifade eder? Allah'a ulaşmayı diliyorsak, Allah dilediğimiz anda, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda mutlaka işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Derhal dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı alıyor, kalbimizdeki ekinleti alıyor ve yerine ifat koyuyor. Her birinde Allah Teala derecelerimizi arttırıyor ve yedinci basamağa geldiğimiz zaman ekinlet alınmış, yerine ifat konulmuş. Allah Teala Velasr suresinde buyuruyor ki İnnel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar ama amel olanlar hariç. İkili basamak. Ve amelü salihâte ve nefsi ıslah edici ameller. Amelü salihat işleyenler hariç diyor Allah Teala. Nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hariç. Bu yedinci basamaktan sonra Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzden karşı kalbimize nur yolu açıyor. Zikre başlatıyor bizi. Huşu sahibi kılıyor. Mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaştığımız zaman nefs tezkiyesi yapmaya, amelü salihat yapmaya başlıyoruz. Kalbimiz içine iman yazılıyor. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlıyor. Nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor ve irademiz güçlenmeye başlıyor. 14. basamak. 15. basamaktan itibaren ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. 15. basamakta birinci gök katına, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamakta 7 tane gök katını aşıp, birinci kata yükselmiş olan ruhumuz 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşıyor.

Ve 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah Teala ve tevasa bil hak diyor noktaya. Hakka ulaşıp da ruh hakka ulaşmıştır. Kişi hakkı tavsiye edecek duruma gelmiştir. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler diyor Allah Teala. Ve sure ve tevasa bil sabr ile bitiyor. Bundan sonra ne oluyor? Ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Allah Teala bize bir taht ihsan ediyor. 23. basamak. Sonra zikrimiz gün yarısını aşıyor. Zühd makamının sahibi oluyoruz. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim ediyor. Muhsinler makamının sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuz Allah'a teslimi. 4. 7 basamağın 4. safhası Kâd-ı Velayet'in 4. makamı Fena Beka Zühd ve Muhsinler makamı. Sonra 5. makam Ullelbab makamı daimi zikrine sahip oluyoruz. 6. makam İhlas makamı nefsimiz tamamen tasfiye oluyor. Ve 7. makamı geçiyoruz. Salah makamı. Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. 5. kademesinde de irademiz Allah'a teslim oluyor. İşte Vel-Asr suresi 7 safa 4 teslim gösterir. 1. safada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. 2. safada mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. 3. safada ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 4. safada

fizik vücudumuz Allah'a muhsin olarak teslim oluyor. Beşinci safhada nefsimiz Allah'a teslim ediyor. Altıncı safhada irşada ulaşıyoruz. Yedinci safhada da irademiz Allah'a teslim oluyor. İşte bu Vel Asr suresi Kur'an'ın bütünüdür. Çünkü Kur'an'ın bütünü 7 tane safhadan bahseder ve 4 tane teslimden bahseder. Kur'an bundan ibarettir. 7 safha, 4 teslim, kainatın tek dini ve Arapça adıyla İslam dini ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kainatın dini. Bütün peygamberlerin dini. Tek bir din olmuştur. İkinci bir din hiç mevcut olmamıştır. Öyleyse ilk 7 basamağa giriyoruz. Birinci basamak. Olayları yaşıyoruz. Bütün insanlar olayları yaşar. Ama olayları kendilerine göre yorumlarlar. Yorumlar genellikle yanlıştır. Allah-u Teala diyor ki kıtal üzerinize siz kerih görseniz de farz yazıldı. Olaylar vardır. Size kerih görünür. Ama sizin için hayırlıdır. Siz onu sevmediğiniz halde. Olaylar vardır. Size hoş görünür. Sizin için şerdir. Siz ondan hoşlandığınız halde diyor Allah-u Teala. Ve şöyle bağlamış Bakara 216. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor. Gerçekten bir hırsızın bir malı aldığını çalışın. Hırsız sevir. Düşünün. Hırsız seviniyor. Halbuki bir şey çalmıştır, derecat kaybetmiştir. Şerdir işlediği ama şerre seviniyor. Malı çalınansa malı çalındığı için üzülüyor. Oysa ki hırsız derecat kaybettiği için derecat, malı çalınan kişi derecat kazanıyor. Kul hakkı doğmuştur. Zulmedenin kaybettiği derecat zulüm görenin mazlumun amel defterine ilave edilir. Öyleyse malı çalınan hayra ulaşmıştır, derecat kazanmıştır. Derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Daha birinci basamakta biz insanların ne kadar yanlış dizayna sahip olduğumuzu gösteriyor Allah Teala bize. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Allah Teala senede iki defa, üç defa bizi musibetlerle imtihana tabi tutuyor. İşte burada iki nevi insan var sevgili kardeşlerim. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men edenler. Bunları çeşitli bölümlere ayırabiliriz, birkaç bölüm. Allah'ın ayetlerini nakz edenler, bozanlar. İki, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Üç, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Dört, Allah'ın ayetlerini gizleyenler. Bu insanlar bile bile Allah'a ulaşmayı inkar edip başka insanların da Allah'a ulaşmalarına mani oluyorlar. İşte bu insanlar seçilmezler. Kimler seçilmez? Kalplerinde zevk olanlar. Yani bir takım ayetleri, Allah'ın müteşabih ayetlerini insanların arasına fitne sokmak için kendilerine göre yorumlayıp değerlendiren ve başkalarından lanse ederek insanların arasında anlaşmazlıklar vücuda getirmek üzere harekete geçen insanlar, bunları da seçmez Allah Teala. Kalplerinde bunlar zevk olanlar. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesi. Sonra kalplerinde maraz olanlar, kalpleri sertleşmiş, katılaşmış ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyor kişi. Böylece kalplerinde zevk olanlar, kalplerinde maraz olanlar istikamette bir hususun sahipleri.

Bunlar seçilmeyenler. Bunların dışındaki herkes seçilmiştir Allah Teala tarafından. Onlar Allah'ın kalplerinde şer görmedikleri, kötü niyet sahibi olmayan insanlar. Allah'ın ayetlerine karşı saygı duyanlar. Öyleyse ikinci basamakta insanların çoğu seçilir. Bu söylediğimiz gruplar seçilmezler. Buradaki Allah-u Teala'nın seçilmeme konusundaki kesin kararına sebebiyet veren şey, insanların iradelerini esas aldığı için, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarının da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışan insanlar, onlar seçilmeyenler. Allah-u Teala kişisel iradeye bakar. Bu irade bu istikamette ise Allah onları istemez. Onları seçmez. Seçtiklerinden de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama bir kısmı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diler. Öyleyse ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen insanlar, işte onlar seçilmişlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların kurtuluşu mümkün değildir. Gidecekleri yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala bu gerçeği anlatıyor hepimize. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah-u Teala diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenler için ayetler konusunda Allah'ın söylediği kesinlik kazanıyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Eğer gafil olmasalar Allah'ın emrini yerine getirecekler ve mutlaka cennete girecekler. Ama dilemiyorlar. Öyleyse Allah Teala'nın ayetlerinden gafiller. Bilmedikleri için yapmıyorlar bunu. Ve sonuç Allah Teala diyor ki ellezine hem ana hayatına gafilun ulaike mevahimun nar bi makani yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor.

Öyleyse burada açık bir hükmü var Allah-u Teala'nın. Ya Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceğiz, cehennemden kurtulacağız veya dilemeyeceğiz. O zaman gideceğimiz yerin cehennem olduğu kesin. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Yani onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Demin okuduğumuz Ben Asr suresindeki hüsranda olanlar. Kim de hüsranda olanlar? Müminin yüzüce göre günahları sevaplarından fazla olanlar. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir dediğine göre Allah-u Teala, insanlar hüsranda olanlar bunlar. Ve Vel Asr suresi amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda olmadıklarını söylüyor. Onlar hariç diyor. Onlar hüsranda olan cehenneme gideceklerinden değildir diyor. Ve Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dilersek ne olur? Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ankebet 5'te. فَمَنْ كَانُوا مَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجِلَ اللّٰهُ لِيَعْدٍ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Yani asıl ifadesiyle Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Niçin böyle söylüyoruz? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak isteyen biz değil miyiz? Evet. Ama ulaştıran biz değiliz. Ulaştıran Allah. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim bunlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmıyoruz. Biz sadece ulaştırmayı diliyoruz. Bu dileği gören Allah Teala derhal harekete geçiyor. Neticede de ruhumuzu Allah'a ulaştırıyor. Şimdi Vel Asr suresine baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanlar hüsrandadırlar ama amin olanlar hariç. Amin olanlar hüsranda değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse amin olanlar hüsranda olmadıklarına göre gidecekleri yer cehennem değil. Nitekim demin okuduğumuz, söylediğimiz iki tane ayet. Bir defa Allah Teala kimin ruhu Allah'a ulaşmak, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka Allah'a ulaşacağını kesinleştirmiş. Ankebut 5'te. Şura 13'te ise Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Onlar ulaşmayacak diyor. Ben ulaştıracağım onların ruhunu kendime diyor. Allah-u Teala'ya ulaşan kişi Allah'a mülaki olan kişidir. Ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a mülaki olanların amin olanlar olduğunu söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim ben bu yanımda olan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden önce mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dileyen kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor. Onlar ulaştırmıyor. Onlar sadece diliyorlar. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. İşte bu fenomenin nasıl olduğunu bu akşam sizlere ilk 7 basamağı anlatarak başlangıç muhtevasını açıklamalarda açıklayacağız. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında her konuda bir muhteva tayini yapmamız lazım. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman dördüncü basamak otomatik olarak gerçekleşiyor. Allah kalbimize bakıyor, aynı anda işitiyor, biliyor ve görüyor Allah'a ulaşmayı dilediğimizi.
Allahü Semiyün bil ibad diyor Allah kullarını. Allahü Basirül bil ibad. Allah kullarını görendir. Allahü Semiyül Alim. Allah işitir ve bilir. Kalbimizde ne varsa Allah Teala biliyor. Niyetimizin ne olduğu Allah'a ayan beyan belli. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah da kalbimizdekini işitiyor, biliyor ve görüyor ve rahim esmasını tecelliye başlıyor. Bu tecelli Yunus suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde nefs, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Hazreti Yusuf böyle söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Kimlere Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli eder? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Rahim, Allah'ın rahmet gönderdiği esmasıdır. Ve bu rahmet beraberinde faziletleri getirir, beraberinde salavatları getirir. Fazilet ve salavat nurları rahmet nurlarıyla beraber gelirler. Ancak rahmetin var olduğu alanda vardırlar. Bu noktada bir insan Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişse ve zikir yapıyorsa onun göğsüne Allah'ın katından hiçbir nur gelmez. Ne rahmet ne fazl. Ama ne zaman bir insan üçüncü basamağa gelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, ondan sonra zikir yaparsa, o kişinin göğsüne rahmet ve salavat isimli iki tane nur gelir. Yani rahim esması tecelliye başlamıştır. Rahmetin gelmesinden belli olur. Rahim esması yoksa rahmet gelimi de yok. Ve bu rahmetin gelişiyle birlikte fazla gelir kişinin göğsüne kadar. Ama göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Göğsünden tekrar Allah'ın katına geri döner. Ama ondan evvel zikir yapan kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazla hiçbir zaman gelmeyecektir. Çünkü Allah'ın rahim esmasına kişi muhatap değildir. Rahman esmasına muhataptır sadece. O esma o kişinin kalbine nur getiremez. Ve bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Rahim esması tecelliye başlaması gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Bu noktada Allah-u Teala'nın söylediği şey şöyle. İsra 45-46'da Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onları Kur'an'la kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre olan gizli bir perde vardır. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar. Onlar nefretle arkalarını dönerler. Demek ki gözlerimizde hicab-ı mestüre var, kulaklarımızda vakra var, kalbimizde ise ekinnet var. Peki Araf 179'da ne diyor Allah-u Teala?
Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler. Kalpleriyle idrak edemezler. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, kulaklarıyla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların Allah'ın dizaynıyla açık olması lazım gelen gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idrakten yoksun, fıkıh edemiyor. İşte Allah Teala'nın burada ortaya koyduğu müessese, kim Allah'a ulaşmayı dilerse dili yandan itibaren Allah'ın rahim esması ve tecellisi ve tecellinin arkasından o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırması. Kaldırırsa ne olur? Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının söylediklerini işitmez. Gözlerinde hicab-ı mestur olanlar için Allah-u Teala diyor ki sen onları sana bakarken görürsün. Ama diyor seni görmezler. Yani onlar seni herhangi bir adamdan ayırt edemezler. Senin Allah'ın Resulü olduğundan haberdar değillerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda ifade edilen şey kişinin kör, sağır ve dilsiz oluşu. Kör diyor Allah-u Teala. Onlar kördürler. Sana bakarlar ama seni görmezler. Onların diyor kulaklarında vakra vardır diyor. İşitmezler diyor. En'am suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allah'ın davetine sadece işitenler icabet eder diyor. Daveti icabet, davet Allah'adır. Davete icabet ancak işitenlerin harcıdır. İşte işitenler sözün manasını anlamış olanlar. İşitmeyenler kulakları duyuyor kişinin ama kişi işitmiyor. Manasına varamıyor sözlerin. Kulakların duyması kişinin işitmesi demek değil. Kulaklardaki vakra sebebiyle kişinin aklına o işittiği şeyler ulaşmıyor. Manasını anlayamıyor. Sevgili kardeşlerim, manayı anlamak işitmektir. Ama idrak kalpte olgunlaşan bir meyvedir. Kişi bundan sonra kalbine indirecektir. Kalbinde idrak edemeyecektir. Kalbinde ekinnet olduğu sürece. Bütün insanların kalplerinde İsra suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi ekinnet var. İsra 46'da söylediği gibi, Araf 179'da söylediği gibi fakir edemiyor kişi. Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Gene Araf 179'da söylediği gibi göremiyor, kör. Kulaklarında vakra var, işitemiyor. Kalbinde ekinnet var, fakih edemiyor, idrak edemiyor. Öyleyse Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar başlangıçta kilitli. Gözler kör. Kulaklar sağır, kalpler idraksiz.
İşte böyle bir ortamda Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek son derece önemli bir dizaynı işaret ediyor.

Böyle bir muhteva içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki kişinin Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları kapalı, bütün insanlar sağır, dilsiz ve kör. Allah Teala bu sebeple bütün insanların ölü olduğunu söylüyor. Bu insanlar ölü. Bütün insanlar bu dünya hayatını yaşamalarına rağmen, bize göre canlı olmalarına rağmen, Allah'a göre ölüler. Onun için sen ölülere işittiremezsin diyor Allah Teala. Burada hem gözleri kör, hem kulakları sağır, hem de kalplerinde ekinet var, idrak edemiyor insanlar. Peki Allah Teala gözlerimizdeki hicabı mestureyi alıyor. Görmeye başlıyoruz ki o irşat makamıdır. O hidayet makamıdır. İnsanları hidayete ulaştıracak olan bir hidayetçidir. Mehdi kelimesi de buradan gelir. Hidayete ermiş ve hidayete erdiren istikametinde iki manayı birden ihtiva eder. Kendisi hidayete ermiştir. Başkalarını da hidayete erdirmekle Allah Teala tarafından görevlendirilmiştir. Bu yetki ona verilmiştir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insanların Allah'a açılması lazım gelen kapılarının, gözlerinin, kulaklarının, kalplerinin kapalı olduğunu görüyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Rahim esması Allah Teala tarafından tecelli ettiğinde bunların açılacağı, açıldığını görüyoruz. Hicab-ı mestur alınıyor gözlerden, vakra alınıyor kulaklardan, kalplerden ekinet alınıyor. Ekinet alınırsa ne olur? Yerine ihbat konur. Allah Teala bu işlemi Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde söylüyor. O kendilerine ilim verilenler bilsinler ki diyor Allah Teala, irşat makamı haktan inen sözleri söyler. Bunu bilsinler ve emin olsunlar diye diyor. Onların kalplerine ihbat konur diyor. Ekinet alınır manası çıkıyor ve onun kalbine ihbat konur diyor. İhbat Allah-u Teala'nın insanın kalbine koyduğu idrakten önleyen ekinleti alıp idraki sağlayan müessesedir. Ne oluyor kişi için? İrşad makamının söylediğinin haktan inen sözler olduğundan kişinin emin olması hali. İnansınlar ve emin olsunlar diye. Öyleyse burada kişinin idraki söz konusu. Ve bu idrakten yoksun olanların kimler olduğuna bakıyoruz. Bir sonraki ayet-i kerimede, Hac 54'te Allah Teala diyor ki onlar kalpleri maraz olanlardır diyor. Ölçü kalbin sertleşmesi ve kalbin karanlık olması, kasutun olması hali ve başka insanların da bu konuda onlardan zarar görmesi hali. Allah Teala onların bir dizaynını yapmış Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde

Burada Allah Teala kalplerinde kasiyet vardır dedikten sonra Hac 53'te onların kalplerinde maraz vardır diyor. Maraz olanların özelliğini veriyor arkadan. Ve inne zalimine lefi şikakin bayit. Onlar uzak bir ayrılık içindedirler. Zalimler. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Bunun cevabını ancak Nisa 167 ve 168'de görüyoruz. Allah Teala aynı olayı zalimlere anlatıyor bize. İnnellezine keferu ve sadde an sebilillahi kattalidalelen vaida. Andolsun ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani sırat-ı müstakimden insanları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Dalalet içinde olan insan sapmıştır ve giderek Allah'ın yolundan ayrılmıştır. Burada da Hac 53'te de Allah-u Teala onların zalimlerin uzak bir ayrılık içinde olduğunu söylüyor. Uzak dalalet, uzak ayrılık. Kimdir uzak dalalette olanlar? Dalalette olanlar başka. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ama uzak dalalet Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka başkalarına da zulmedenler. Bu sebeple onlara zalimler diyor Allah Teala. Nisa 167'de bunları söylüyor. Onlar kafirdirler ve muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimler. Zulümlerin arkasında başkalarını Allah'ın yolundan men etmeleri var. Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın uzak bir dalaletle uzak bir ayrılık ifadesi aynı ifade. Dalalet sapmayı ifade ediyor. Saptıkça ana yolla mesafe giderek büyüyor, büyüyor, büyüyor ve neticede uzak bir dalaletle uzak bir ayrılık aynı noktaya oluşuyor. Her ikisi de kafir ve zalim. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimler. İşte Allah Teala'nın bu muhtevasına dikkatle bakın. İnsanlar Allah Teala ile olan ilişkilerinde bu noktaya ulaştıkları zaman ne olur? Bu noktaya ulaştıkları zaman Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren onlar Allah'ın cennetine ehildirler. İyi ama Allah Teala diyor ki benim cennetime girecek olanlar sevapları günahlarından fazla olanlardır. Madem ki günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme giriyor, aksi öyle olması lazım. Ama kesin ayet-i kerimeyle de belirtmiş Allah Teala. Müminin 102 kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. Şimdi bakıyoruz ki cehenneme girecek olanlar, hüsranda olanlar ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidenler, yani günahları kesin olarak sevaplarından fazla olanlar. Çünkü kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Müminin 103'te bunların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğu söyleniyor, hüsranda olanlar. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala hüsranda olmayanlardan bahsediyor. Onların gideceği yerin cennet olduğunu görüyoruz. İşte Vel Asr suresinin ilk 7 basamağının temelinde bu var. İllellezine aminu illa hariç ellezine aminu amel olanlar hariç. Neden hariç? Allah Teala diyor ki muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İnnel insanü lefî husrun.
insanlar muhakkak ki dalalettedirler. Hüsrandadırlar. Hüsranda olanların durumunu gördük ama amen olanlar hariç diyor. Yani amen olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar değil. Tam tersine sevapları günahlarından fazla olanlar. O zaman Allah Teala ne yapıyor acaba? Bir insanın cennete gitmesi için yeterli şartlara baktığımız zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde buna dair açıklama görüyoruz. Allah Teala diyor ki bu Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde

O insanlar için söylüyor. Diyor ki kıyamet günü cehennemin kapılarının önünde birikirler insanlar. Sonra bölük bölük cehenneme ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Sizi uyaran ve müjdeleyen nezirler gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bir, geldiklerini kesin olarak itiraf ediyorlar. Zaten artık cehennemdeler. İtiraf etmeseler ne yazar? Ama biz onlara inanmadık diyor. İlk hata Allah'ın Resullerine inanmamak. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Allah'ın kitaplarına inanmamak. Üç, ve biz sizi apaçık bir dalalet içinde görüyoruz diyor. Allah'ın Resullerine inanmamak. Kitaplarına, Resullerine

inanmamak olayı ve Resullerin talanette olduğuna inanmak. Resul'e inanmıyor, kitaplarına inanmıyor. Ve Resullere inanmamakla kalmıyor. Dalalette olduğunu söylüyor. Ve ayet şöyle bitiyor. Eğer biz işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Akletmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? O zaman Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bir büyük hakikati açıklıyor bize. Kör, sağır ve dilsiz olmak. Söylenenlere tekrar bakalım. Size Resuller, size nezirler geldi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi söylediler mi? Bir, söylediler. O zaman Resul tebliğ görevini yapmış. Ama biz onlara inanmadık. Resul'e inanmamak. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'ın kitaplarına inanmamak. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Resul'ü görmemek. Öyleyse gözler kör, Resul'ü göremiyor. Kulaklar sağır, Resul'ün tebliğine karşılık Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Resul'ün tebliğine karşılık Resul'ü inkar ediyor. Seni dalalette görüyoruz diyor. Yani kalbi de idrakten aciz. Böylece kör, sağır ve dilsiz bir insanın dizaynı var. Yani gözlerinde icabı müstere var kişinin. Görmüyor Resul'ü. Sen dalalettesin diyor. Onu Resul olarak görmüyor. Kulakları sağır, tebliğe inanmıyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Biz seni bir dalalette olan birisi olarak düşünüyoruz diyor. Kalbinde de ikinet var. Resul'ün söylediklerini idrak edemiyor diyor. Eğer biz görmüş, işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala ard arda Rahim esmasının tecelliyle gözlerindeki icabı mesturiye alarak, kulaklarındaki vakrayı alarak, kalplerindeki ikineti alarak, yerine de ihfat koyarak Hac suresinin 3. ayet-i kerimesine göre ard arda ihsanlarda bulunuyor. Bu 4 ihsanını ard arda gerçekleştirirken de devamlı derecat yağdırıyor kişiye. Hedefi ne? Bu söz konusu olan Vel Asr suresinin 1. ayetinin gerçekliğini ispat için. Onlar hüsranda değillerdir diyor amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani hüsranda olanlar kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğuna göre onlar kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olandır diyor. İşte böyle bir dizaynda ilk 7 basamak sona eriyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Ramazan'ın 1. günü sizlerle birlikte olmanın bir güzelliğini yaşıyoruz bu Ramazan sohbetlerinde. Allah Teala en hayırlı Ramazanlarda el ele gönül gününe bizleri hep mutluluklarda dolaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sevgili oruçlu kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere birlikteyiz. Bu akşam sizlere ikinci yedi basamağı anlatmak istiyorum. Konumuza Bel-Asr suresinden girelim. 28 basamağın tamamını ihata eden Bel-Asr suresidir. İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam değil, İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, yok olmaz. Farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı, Bel-Asr suresi tek başına bütün bir Kur'an-ı Kerim'i ihata ederdi diyor. Bunun için sahabe ne zaman karşılarsa birbirleriyle Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu dedikten sonra mutlaka taraflardan biri diğerine Vel Asr suresini okurdu. Öyleyse Vel Asr suresine beraber bakalım ve 28 basamağı beraberce görelim. Vel Asr, asra yemin olsun. Geçmekte olan zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladırlar. Onlar hüsrandadırlar. Yani Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Allah-u Teala orada diyor ki kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Nasıl başlıyor Bel-Asr suresi? İnsanlar mutlaka hüsrandadırlar. Hüsrandadırlar. Ama Allah Teala ondan sonra diyor ki illel lezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Yani kim amel olmuş, sağlığa ulaşmayı dilemişse onun günahları sevaplarından fazla değildir. Tam aksine sevapları günahlarından fazla olmuştur. Bu amel olma müessesesi ilk yedi basamağı ifade eder. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ve genellikle yanlış yorumlara yönelirler. İkinci basamakta Allah Teala onların davranış biçimleri üzerinden imtihan eder. Yılda en az bir iki defa musibetlerle imtihan edilirler. Bu musibetlerle imtihan edilenlerden kim? Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık, Allah'a ulaşacağız diye düşünenler, onların davranış biçimleri, onların seçilmesine sebebiyet verir. Öbür taraftan bu seçim bir azınlığın seçimidir. Yoksa seçilenler insanların %90'ından fazlasıdır. Seçilmeyenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, örtenler, yalanlayanlar, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar, bu sebeple yerlerinde fitne çıkaranlar, kalpleri hasta olanlar, kalplerinde zayıf olanlar. Bu insanlar seçilmezler. Bunun dışında kalan insanlar da dünya insanının %90'ından fazlasıdır. Hepsi seçilirler. Ama seçilenlerden az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve Allah da onları kendisine ulaştıracaktır. Seçim olayı açık bir şekilde anlatılıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahü yeştebi İleyhi men yeşâyü
ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyle ise ikinci basamakta seçiliriz. Üçüncü basamakta seçilenlerden birileri Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler üçüncü basamağa ulaşırlar. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen veya seçilmeyenlerdir. Onlar ikinci basamakta kalmaya mahkumdurlar. Üçüncü basamakta kim Allah'a ulaşmayı kim dilerse o üçüncü basamaktadır. Dilemeyen üçüncü basamağa çıkamaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala mutlaka kalbinizdeki bu talebi bir, işitecektir. İki, görecektir. Üç, bilecektir. Ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamaktasınız.

Hüdaya, hidayetçi. Öyleyse o zaman bunun manası gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi gözlerinizin kör olmasını sağlayan, hidayete erdirecek olan kişilere karşı kör olması lazım gelen gözlerinizin. Açıldığı anlamını taşır bu. Hicab-ı mestureyi almıştır Allah-u Teala gözlerinizden. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. İrşad makamının söylediğini, hidayet makamının söylediğini işitmeye, yani manasına varmaya başlarız. Ve kalbimize indiririz ama henüz idrak edemeyiz. Ne zaman ki Allah-u Teala kalbimizdeki ekinleti alır da yerine ihbat koyar, o zaman kalbimizde de idrak etmeye başlarız. Burası yedinci basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedinci basamağa kadar bir, Allah'ın Rahim esmasının tecellisi size ulaştı. İki, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi aldı Allah-u Teala. Üç, kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Dört, kalbinizdeki ekinleti aldı. Beş, yerine ihbat koydu. Allah-u Teala'dan 5 tane ihsan aldınız.

Bundan sonra vel asr suresinin illellezine amenu olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler, onlar dalalette olanlar değildir, onlar hüsranda olanlar değillerdir sözü burada tamamlandı. Vel asr suresi sadece 7 basamağa muhtevi değildir. 28. basamağa kadar tam 4 tane 7 basamak muhtevasını alır. Bu Allah'a ulaşma dileğinin neticesinde Allah Teala sadece bu saydığımız 5 tane ihsanla kalmaz ve devam edecektir. İşte Allah Teala'nın dizaynı illellezine aminu ve aminu salihatı diyor. Ve tevasav bil hak diyor. Ve tevasav bil sabr diyor. İkinci 7 basamak illellezine aminu'dan sonra gelen illellezine aminu ve aminu salihati ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar da hariç diyor Allah Teala. Amen olanlar 7. basamağın sonuna kadar gelenler. Aminü salihat yapanlar 2. basamağın sonuna ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirebilenler. Nefs tezkiyesi orada başlıyor. 14. basamak. Devam ediyor. Ve Asr suresi ve tevasa bil hak ve hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamak. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ve tevasav bis sabr. Nefslerindeki bütün afetleri yok eden ve böylece sabrın da sahibi olan insanlar 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplıyor. 21. basamaktan sonra 28. basamağı da kaplıyor. Ve tevasav bis sabr. Öyleyse 7, 14, 21, 28 olmak üzere 4 tane 7 basamak 28 basamağın bütününü oluşturuyor. Öyleyse bu akşamki konumuz ikinci 7 basamak. Nereden başlıyor? 8. basamaktan başlıyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. basamaklar. Ne yapar Allah Teala? Tegavvün suresinin 11. ayetindeki

Kerimesinde diyor ki Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a aminu olursa onun kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Onun kalbine hidayet ederim diyor. Allah Teala kim Allah'a ulaşmışsa onun kalbine hidayet koyuyor. Yehdi kalbehu, onun kalbine hidayet konması veya Allah'ın oraya ulaşması istikametinde geliyor. Allah Teala hangi kalpten bahsediyor? Fizik vücudumuzun kalbinden mi? Hayır. Nefsimizin kalbinden bahsediyor. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbinin iki tane kapısı var. Birisi nur kapısı, yukarıya doğru dönük olması lazım ama aşağı dönük. Neden yukarıya doğru dönük olması lazım? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer inzal eder diyor Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve kitabın içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer indirir diyor. Nurlarını ikişer ikişer indirir. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ne yaparmış Allah Teala? İndirirmiş, inzal edermiş. İnzal kelimesi, nüzül kelimesi aynı kökten geliyor. İkişer ikişer indirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nurlarını indirmesi söz konusuysa bu nurlar yukarıdan aşağı gelecek demektir. O zaman nefsimizin kalbinin kapısı eğer aşağı dönükse, şeytana dönükse, o zaman şeytanın nefsimizin kalbine gönderdiği karanlıklar aşağıdaki zulmani kapıdan gelir. Ki o kapı zaten şeytana dönüktür. Ama bizim nur kapımız da başlangıçta şeytana dönük. Sevgili kardeşlerim, Allah ile alaka kurabileceğiniz bütün imkanlar siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe tamamen kapalıdır. Gözleriniz kördür Hicab-ı Mestûre sebebiyle. İrşat makamını, hidayet makamını göremezsiniz. Kulaklarınız sağırdır. Onun söylediklerini ve Allah'ın söylediklerini işitemezsiniz. Kalbinizde ekinnet vardır. İrşat makamının söylediklerini idrak edemezsiniz. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz bir insan. Neymiş? Gözleri mi kör? Allah'ın gösterdiklerini görecek olan gözleri kör. İrşat makamını irşat makamı olarak kabul edecek gözleri kör. Kulakları sağır. Her şeyi anlar ama irşada müteallik olan hususları anlayamaz. Kalbi idrak mefhumundan yoksun. Yeter mi? Yetmez. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Yeter mi? Gene yetmez. Nefsinin fizik vücudunun göğsü yarılarak nefsinin kalbine ulaşması lazım gelen yol açılmamış, kapalı. Bir adım daha o şeytana dönük olan nur kapısının açıldığı kalbimiz mühürlü. Öyleyse Allah ile ilişki kurabileceğimiz bütün imkanlar kapatılmış. Bütün insanlar hayata böyle başlarlar. Kör, sağır ve dilsizler hayata başladıkları zaman Allah'la ilişki kurdukları bütün
Kapılar kapalıdır, kilitlidir, hiçbirinden faydalanamazlar. Ama şeytanla ilişki kurdukları zulmani kapı, o açıktır. Kalplerine devamlı olarak insanların, şeytanın karanlıkları dolar. Bu minval üzere yedinci basama ulaştı kişi. Ne yaptı Allah-u Teala? Saydığımız işlemleri tamamladı. O kişiye tam 5 tane ihsanda bulundu. 6. ihsanı Tegabün Suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbimize ulaşması. Yehdi kalbi yazıyor. Onun kalbine ulaşırım veya kalbine hidayet koyarım. İkisi de aynı kelimenin iki ayrı yorumu. İkincisi burada daha uygun. Çünkü bir işlev yapıyor Allah Teala. İşlev 8. basamakta. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta işlevini tamamlıyor. Diyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar diyor Allah Teala. Onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a döndürülür, çevrilir diyor. Yani kalbin nur kapısı şeytana dönükken kalbin nur kapısı Allah'a çevrilir. Yukarıdan aşağı gelecek olan nurlara açık olur kapı. İşte sevgili kardeşlerim, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Onlar ki gaybta Rahman'a, Allah'a huşu duyarlar. Allah'ı görmedikleri halde tüyleri diken diken olur Allah'ı anılınca. Haşiyetle ürperirler. İşte diyor Allah-u Teala, onlar, o insanlar, onların kalpleri Allah'a döndürülür. 8. basamakta Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelecek olan nurlar kalbimizin içine girebilmek için o kapıyı kendilerine dönüp bulacaklar. Peki daha sonra ne yapıyor Allah-u Teala? 10. basamakta Allah-u Teala ne yapıyor? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim'den bakalım ne yaptığına. Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi Allah'a ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah-u Teala. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi, yani kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala.

Allah-u Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. 10. basamak. Bu yol açılmadan evvel kişi zikir yapmış olsaydı, ki yapması kuvvetli bir ihtimal, o zaman ne olurdu? Burada iki tane alternatif var. Bir, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ne olur acaba Allah'tan? Hangi nurlar gelir o kişiye? Hiçbir nur gelmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye Rahim esması tecelli etmez. Rahim esmasının tecellisi biliyorsunuz ki kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki Allah'ın ilk ihsanı. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişiye Rahim esması tesir etmez. Rahim esması o kişilerin hiçbir tesir oluşturmaz. Rahman esmasından faydalanan kişi yer içer, havayı teneffüs eder, yaşaması için gerekli şartlar yaratılmıştır. O şartların içinde yaşar. Ama manevi bir tekamüle hiçbir zaman muhatap olmaz. Diyelim ki özendi, Allah'a ulaşmayı dilemedi ama zikir yaptı. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kalbine rahmet ve fazl veya rahmetle salavat asla ulaşmaz. O bekler kalbine ulaşsın diye ama ulaşmaz. Rahmetim diyor müminler üzerinedir. Ne zaman kişi mümin olur? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişiyi Allah-u Teala mümin kabul eder. Neden? Çünkü mutlaka o kişiyi 14. basamağa ulaştıracaktır. Mutlaka mürşidine ulaştıracaktır ve kalbinin içine imanı yazacaktır. Ama bunu kişi yapmayacaktır, kişi hak etmeyecektir. Kişi onu Allah'a ulaşmayı dilemekle hak etmiştir. Daha sonra hak edeceği bir olay değildir. Mürşide ulaşıp tabi olmak da, ruhunu Allah'a ulaştırmak da kendisinin yapabileceği bir olay değildir. İkisi de Allah-u Teala tarafından eda edilecektir. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazması Allah'ın mutlaka yazacağı bir yazıdır. Onu gerçekleştirecek olan Allah olduğu için, kararın sahibi de Allah olduğu için o kişiyi kalbine iman yazılmış gibi mümin kabul ediyor Allah-u Teala. Bir, hidayet üzere kabul ediyor. İki, kim ikinci 7 basamağa geçmişse o kişi daha birinci 7 basamaktan itibaren hidayet üzredir. Yani 3. basamaktan itibaren hidayet üzredir. Gene 3. basamaktan itibaren mümindir. Allah-u Teala kalbine iman yazmadığı halde daha o kişi bunu hak etmeyeceği için, Allah'a ulaşmayı dilemeyle hak ettiği için, mümin olmayı da, ruhunu Allah'a ulaştırmayı da Allah'a ulaşmayı dilemekle hak ettiği için kişi, bu standart söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Demin söylediğimiz Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde ne vardı? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, yani İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın.

0: ruhunuzun Allah'a ulaştırması Allah'ın sözüdür. Kalbinize imanı yazmak Allah'ın sözüdür. Kimlere verilmiş bir sözdür bu? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Bu sebeple üçüncü basamaktan itibaren müminsiniz. Üçüncü basamaktan itibaren dalalette değilsiniz. Hidayet üzeresiniz. Ve Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize yol açmadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zikir yaptınız. Rahim esması üzerinize tesir icra etmediği için Allah'ın kadından rahmet ve faz göğsünüze gelmez. Ona layık değilsiniz. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, ondan sonra zikir yaparsınız. Allah-u Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açmadan evvel, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından rahmetle faz göğsünüze gelir. Ama göğsünüzün yarılmaması, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmaması sebebiyle göğsünüzden içeri giremez, kalbinize ulaşamaz ve kalbinize kadar gelen bu nurlar tekrar Allah'ın katına geri döner. Neredesiniz şimdi? 10. basamaktasınız. Bu nurların gelmesi için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Ve zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından gelen nurlar sadece iki tane, rahmetle faz. İki tane daha vardı, rahmetle salavat, dört edecek. Onlar gelmiyor daha. Allah'a ulaşmayı dileyen ve göğsünden kalbine nur yolu açılan kişi 10. basamakta sadece iki tane nur alabilir Allah-u Teala'dan. O gelen iki nur kişinin göğsüne gider. Allah'ın yardığı göğsünden geçerek, o yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama bakar ki kalp mühürlü. Rahmetle fazıl bakarlar ki kalp mühürlü. Fazıllar o kalbin içine sızamazlar ve giremezler. Rahmet de giremez ama sızabilir. Ne rahmet ne fazıl kalbinize ulaşmasına rağmen kalbinizin içine giremezler. Orada geniş bir yer işgal etmek imkanının sahibi değillerdir. Fazıl sızamaz da ama rahmet nurları sızmaya başlar. Bu sızıntının başladığı yer 11. basamaktır. Zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'nın gönderdiği rahmet lafaz Allah'ın katından göğsünüze kadar geliyor, kalbinize ulaşıyor ve rahmet nurları kalbinize sızmaya başlıyor. 11. basamaktasınız. Bu sızıntının sonu ne olur? Rahmetin kalbinize ulaşması ve sızması nefs tezkiyesinin daha evvelki safhasıdır. Kalbinize ulaşan bu nurların neyi oluşturduğuna beraberce bakalım. Huşuyu oluşturur. 11. basamakta kalbinizden içeri sızmaya başlayan rahmet sebebiyle huşu sahibi olursunuz. Ne zaman? Kalbinize sızan rahmet kalbinizde %2'yi bulduğu zaman, zaten %3'e hiçbir zaman ulaşamaz rahmet. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Bütün insanların nefslerinin kalbinde başlangıç noktasında küfür kelimesi var. Bu küfür kelimesi karanlıkları, nefsinizin afetlerini, yani hevanızı, nefsinizin afetlerinin bir başka adı hevadır. Heva, heves, kötülüklere meyil olan bütün duygularınız. Heva, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi hevalarınızdır. Bu hevaların muhtevası küfür kelimesiyle karşıt manyetik kutuplardır. Küfür kelimesinin manyetik kutbuyla hevaların manyetik kutbu birbirinin tersi olduğu için bir mıknatısta nasıl karşıt kutuplar birbirini çekerse küfür kelimesi bütün karanlıkları kalbe geldikleri zaman kalpte tutar. Ama rahmet onunla aynı manyetik alanın sahibidir ve bu sebeple birbirlerini sadece iterler. Ve bu sebeple iman kelimesi gelen rahmet partiküllerini, rahmet nurlarını kendisine çekmez. Tam aksine iter. İttiği için de %2'den fazla rahmet birikimi hiç kimsenin kalbinde oluşamaz. Bu mümkün değildir. Bu sebeple mümkün değildir. Ve kişi nefs tezkiyesine bu noktada tam olarak başlamış sayılmaz. Çünkü nefs tezkiyesinin muhtevasında nefsinizin kalbine yazılan iman kelimesi asıldır ve o kelime henüz kalbinize yazılmamıştır. Ama şu anda nefsinizin kalbine giren bu rahmet nurları nefsinizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi olursunuz. Başlangıçta gaybde Rahman'a duyulan huşu başlangıç huşusudur. Ama burada huşu müessesesi farklı bir görüntü arz edecektir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu huşudan bahsediyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın siz de zikirsizlik sebebiyle kalpleri kararan, kasiyet bağlayan insanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Zikri unutup aradan uzun zaman geçip de kalpleri kararan ve sertleşen insanlar gibi olmayın sakın diyor. Ama ifade, baştaki ifade açık. Huşu sahibi olmak zamanı daha gelmedi mi? Ne zaman gelir bu zaman? Bu zaman o kişinin nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tamamlandığı takdirde olur. O zaman gelmiş olur. Kişinin nefsinin kalbi %2 nur birikiminin sahibidir ve kişi huşuya ulaşır. Bu huşunun muhtevasının ne olduğuna beraberce bakalım. Enam suresinin, Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala bu huşu müessesesini şöyle açıklıyor. Vestaînu bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Ellezîne يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla istihaneyi Allah'tan isteyin. İstihane mürşidinizin kim olduğu. Hacet namazı kılacaksınız diyor. Buradaki namazdan murat hacet namazıdır. Ve Allah'tan istihaneyi böyle isteyeceksiniz diyor Allah Teala. Nasıl isteyeceğinin formülünü vermiş. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. Yani siz eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, günlerce hacet namazı kılsanız, Allah Teala size mürşidinizi göstermez diyor ayetin 45 numaralı ayet. Bakara suresi 45 numaralı ayet. İllel haşiin, illa alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine zor değildir diyor. Onlara zor değildir. Onlar için zor değildir. Ne demek bu? Daha ilk hacet namazlarında onlara mutlaka Allah-u Teala mürşitlerini gösterecektir. Peki bu huşu sahibi olanların, huşu sahibi oldukları nereden belli? Nereden belli olduğuna bakalım. Allah-u Teala diyor ki o huşu sahipleri ki onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılacaklardır. Allah'a ilka edeceklerdir. Allah'a ulaştıracaklardır. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki enle kullanmış Allah Teala. Muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına yetmez. Ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları ölümden sonra tekrar Allah'a rücu edecektir. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi önemli bir ayet. Hangi açıdan önemli bir ayet? Şu açıdan önemli bir ayet. İnsan ruhunun Allah'a iki defa ulaşacağının kesin belgesi bu ayet. Birincisi ne zaman? Bu ikinci yedi basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudundan ayrılır. 14. basamak turası. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Birinci ulaşma. Ve ruh Allah'ta iken ölürsünüz. O zaman ruhunuzu Allah Teala geri gönderir öldükten sonra başınızın üzerine ve ölüm melekleri ruhunuzu alıp Allah'a tekrar geri götürürler. Bunun adı rücudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci yedi basamaktaki kişi huşu sahibi olur. 12. basamakta. Kalbinde %2 nur birikimi oluşmuştur ve kişi bir inancın sahibidir. Şimdi huşu sahibi olan kişinin inanç sistemine beraber bakalım. Neye inanıyor bu kişi? 1. Allah'a inanıyor. 2. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor. 3. Bu kişi bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. 4. Allah'ın sözü olduğunu biliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına, geriye döneceğine, Rabbine ulaşacağına, ölmeden evvel Allah'a mülaki olacağına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanan bir insan var. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanmasının arkasında ne var? Allah'ın sözü var. Allah diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men yercullâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe men kânu yercul lika'allâhe. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse fe inne ecelallâhi le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Allah mı ulaştırır? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştıranın kişi olmadığı, Allah olduğu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Öyleyse 12. basamakta huşu sahibi olursunuz. Şimdi beraber bakalım Fatiha suresinde ne vardı? Ne diyorduk biz Allah-u Teala'ya? İyyâke nâbüdü. Yalnız sana kul oluruz. Ruhumuzu da, bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi sana kul kılarız. Ve İyyâke nestaîn. İstihaneyi sadece senden dileriz. Öyleyse Allah'tan başkasından istihane istenmez. İstihane hacet namazı kılınarak bulunur. İşte istihanenin niçin istendiği, İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bize istihaneyi ver ki yalnız senden istediğimiz, yalnız senin söyleyeceğin mürşidimizin kim olduğunu bize söyle ki biz ona ulaşalım da ruhumuz sana doğru yola çıksın ve sana ulaşsın. Bizi ihtinas sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakime hidayet et, ulaştır. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte Allah'tan istihane, yalnız Allah'tan istihane isteyememiz kesindir. Sadece Allah'tan isteyebiliriz. Ve Allah-u Teala bunu üzerimize farz kılmış. İstihaneyi Allah'tan istememizi üzerimize farz kılmış. Este uyunu biz sabırlarına ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Bu üzerinize farzdır diyor Allah Teala. Yetmez. Maide suresinin 35. ayeti kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Ya eyyüllezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, siz diyor Allah Teala Allah'a ulaşmaya vesile olanı, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte gene bir farz. Hem burada isteyin diyor, hem de nasıl isteneceğini gösteren Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde bir defa daha farz kılıyor Allah Teala istihane istemeyi. Estaînu ve isteyin. İstihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Namazla, hacet namazıyla ve sabırla. Ola ki siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz, Allah'tan istediğiniz göstermez. Ta ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz güne kadar göremezsiniz. Ve dileyen kişinin de huşu sahibi olması halinde göstereceğini söylüyor. Ne oldu şimdi burada? Kişi huşu sahibi oldu. Kesin olarak biliyor ki ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak. Neden? Allah'ın sözü var. O Allah'a ulaşmayı diledi. Öyleyse Allah Teala mutlaka ulaştıracak. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre hem de Allah-u Teala'nın ulaştırması Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine göre ve kişi hacet namazını kılıyor. Kılarsa ne olur? Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Bakara suresinin 45-46. Ayetleri bunu garanti ediyor. Allah kişi Allah'ın farz emrini yerine getirdi. Allah'a ulaşmayı diledi. Gene farz emrini yerine getirdi. Mürşidini sordu Allah'tan. Neden insanlar kendileri seçmek imkanının sahibi değiller? Çünkü Allah Teala diyor ki Alallahu kastu sebilin. Her mürşidin bulunduğu dergâhtan devrin imamının dergâhına ulaşan yollar var. O yolların tayin edeni Allah'tır diyor. Sebillerin tayini sadece Allah'ın üzerine, sebillerin kastı, sebillerin tayin edilmesi, mürşitlerin seçilmesi asıl ifadesiyle sadece Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve Allah vazifesini mutlaka yapar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mürşidini gösterir. 13. basamaktasınız. Ne yaptınız siz? Allah'a ulaşmayı dilediniz, bir adım attınız Allah'a doğru. Peki Allah'ın formülü neydi? 1:10. Size 10 tane ihsan verdi. Ve mürşidinizi gösterdi. Şimdi ikinci adım atacaksınız, mürşidinize ulaşacaksınız ve tabi olacaksınız. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Ne olur? Geçen sefer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için size 10 tane ihsan veren Allah-u Teala, şimdi de 10 tane nimet verecek. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Kimlerin? Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar yed edilirler, desteklenirler. Yani gelen ruh başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. O aynı zamanda bir nurdur. Çünkü başının üzerine gelen ruhun salah nuru vardır. Birinci olay, o kişinin üzerine Allah'ın o nurla devrin imamını göndermesi ifade ediliyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde de aynı şey ifade ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların, ne zaman layık oluyorsunuz? Allah mürşidinizi gösterdiği zaman layık oluyorsunuz. Layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir diyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Bu vücudu terk et demek için, emri tebliğ etmek için diyor. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu geldi, yerleşti. Sonra ne olur? Allah-u Teala kalbinizin mührünün kapısını açar. İkinci nimet. Kalbiniz mühürlüydü. Mühür burada açıldı. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesi yazılı olarak duyarlar. Sonra Allah-u Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Bu iman kelimesi bir manyetik alanı ihtiva eder. Bir mıknatısın bir ucu gibi. Mesela Kuzey Kutbu gibi. Fazılları kendine çekecek olan bir etkisi söz konusudur. Fazıllar da eğer iman kelimesi Kuzey Kutbu ise ense, fazıllar da es, Güney Kutbu. İki kutup birbirini çekeceği için zikir yaptığımızda gelen faziletler nefsimizin kalbindeki iman kelimesi tarafından çekilip kalbe yapıştırılır. Ve oradan ayrılmazlar bir daha. İşte 4 tane nimet oldu. Allah'ın 5. nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmektir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ne yaptı Allah Teala? Başınızdan devrin imamını gönderdi ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. 4 nimet oldu. 5. nimeti bütün günahlarınızı sevaba çevirmek, bütün seyyiatinizi hasenata çevirmek. Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların cezalarının artırılacağından bahsediyor. Ama 70'te diyor ki, ama kim tövbe ederse, mürşidine tövbeyi yapar da mümin olursa ve böylece nefs tezkiyesine başlarsa, onların Allah günahlarını sevaba çevirir diyor. Amelü salihat yapan da insanların günahlarını sevaba çevirir diyor. Allah'ın 5. nimeti. 6. nimeti, Allah Teala ruhunuza mürşidinin, devrin imamının ruhunu göndererek vücudu terk etmesi emrini veriyor. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'ın 7. nimeti, nefsiniz nefs tezkiyesine başlıyor. Yani zikir yapıyorsunuz Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nereye geliyor? Göğsünüze geliyor, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbinizin mührünün üzerine rahmetle faz, rahmetle salavat, dört grup enerji baskı yaparak mührü zilmani kapıya kadar itiyorlar. Nefsinizin kalbi, kalbinin zulmet kapısı, karanlıklar kapısı mühürleniyor. Kilitli. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbini tamamen kaplıyor. Bütün karanlıklarda onlar kaplayacağı için kapı dışarı ediliyor. İman kelimesinin çekim gücü fazılları etrafında toplamaya başlıyor. Nefs tezkiyesi başlıyor. Yani fazilet birikimi nefsinizin kalbinde başlıyor. Bu fazilet birikiminin yüzdesi ne kadarsa fizik vücudunuz da o kadar şeytanın kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Nefsinizin tezkiyeye başlaması, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması ve fizik vücudunuzun Allah'a kul olmaya başlaması, üç olay aynı statüde gerçekleşir. Nefsiniz tezkiyeye başlayınca %1, %2 derken %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki afetlerde %7 azalma olmuştur. Fizik vücudunuz şeytanın tesir alanından %7 kurtulmuştur. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı mevcut değildir. Tesir alanı sadece nefsinizin afetlerinedir. Öyleyse nefsinizin afetlerinden %7'si azaldıysa artık şeytan size %7 tesir edemeyecektir. Fizik vücudunuz bu sebeple şeytana kul olmaktan %7 kurtulmuştur. Nefsiniz %7 temizlendiği gün ruhunuz da zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanının sahibi olur. İşte böylece ruhunuzun hidayeti başlar, nefsinizin hidayeti başlar ve fizik vücudunuzun hidayeti başlar. Fizik vücudunuz Allah'a verdiği ahdi, nefsiniz Allah'a verdiği yemini, ruhunuz da Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmek üzere harekete geçerler. Ve bir olay daha cereyan eder. İradeniz de onları kuvvet kullanarak doğruya davet ettiği afetlerde %7 azalma olduğu için %7 daha güçlenmiştir. Ve teslimi için ilk adımı atmıştır Allah'a teslimi için. Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman iradenin de size bir gereği kalmayacak. Onu Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri birer birer sahnelenir. 6, 7, 8, 9. Allah'ın nimeti. Ya 10. nimet ne? 10. nimette Allah'ın size 1'e 10 vermesi söz konusu. 10 tane nimet verdi. Size o güne kadar Allah Teala 1'e 10 veriyordu. Şimdi bu 1'e 10'u da 10 katına çıkarıyor. 1'e 100 yapıyor. Nimetin başlangıç noktası budur. Ne zaman Allah'ın size verdiği dereceler bir derecenize karşılık 100 dereceyi oluşturmaya başlamışsa artık nimete ulaştınız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah bundan bahsediyor. Diyor ki kim Allah'ın yolundaysa, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmışsa ya o kişi infak ediyorsa Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavatı fizik vücudun göğsünden girerek nefsin kalbine veriyorsa, fizik vücut nefsi infak ediyorsa, biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 10 tane nimeti ikinci 7 basamağın sonuncusu olan 14. basamakta tecelli eder. Ruh da, veç de, nefs de, irade de teslimler için hepsi harekete geçmişlerdir. Ve böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ikinci yedi basamağın sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam, kelamdan evveldir. Onun için selamla başlıyoruz inşallah sözlerimize. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ramazan'ın üçüncü sohbeti Vel Asr suresinin üçüncü, yedi basamağı. Ne olmuştu? Allah'a ulaşmayı dilemişti kişi. Sonra Allah-u Teala ona 10 tane ihsan vermişti. Ve kişi Allah'ın 10. ihsanı olan o kişiye mürşidini göstermesiyle 14. basamakta mürşidine ulaşmıştı. Bu noktaya kadar olayları birer cümleyle anlatalım. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta değerlendirir. Ve Allah-u Teala tarafından insanların çoğu seçilir. O seçilenlerden bir kısmı, ne yazık ki az bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Üçüncü basamak. Allah bu olayı tahakkuk ettiği an onu işitir, bilir ve görür. Gördüğü an Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşad makamına baktığımız zaman onu artık irşad makamı olarak görürüz. Kulaklarımızdaki vakayı alır Allah-u Teala. Rahim esması ve tecelli bunları sağlar. Kulaklarımızdaki vakayı alır. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlarız. Sonra Allah-u Teala kalbimizdeki idraki önleyen ikindeti alır. Yerine idraki sağlayan ihbat koyar. İrşad makamının sözlerini, hidayet makamının sözlerini idrak etmeye başlarız. Onların manasına varmaya başlarız. Daha sonra Allah-u Teala kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. Sonra huşuya ulaşırız. %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle. Sonra hac namazı kıldığımız zaman Allah-u Teala bize ürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. 10 tane de ihsan aldık Allah-u Teala'dan. Ve ürşidimize ulaştık. Tabi olduğumuz an 10 tane nimet alırız. Devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki onların başları üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbimizin içine iman yazılıyor. Nasıl? Allah'ın birinci nimeti başımızın üzerine devrin imamının ruhunun gelişi. Ve ikinci nimeti kalbimizin mührünün açılması Allah-u Teala tarafından. Üçüncü nimeti kalbimizin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncü nimeti kalbimizin içine imanın yazılması. Kalbimizin içine imanın yazılması. Böylece sadece sözde değil, kalbimizde iman yazması itibariyle de kalbinde iman yazan anlamına mümin oluruz. İmanın sahibi. Sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala ruhumuza vücudumuzdan çıkması için
gönderdiği devrin imamıyla emir verir. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O vücuttaki ruha yevmi talakın Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ve yani vücudu terk etmesi için. Allah-u Teala'nın 6. nimeti Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahlarımızı sevaba çevirmektir. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala Furkan 70'te buyuruyor ki ama kim tövbe eder de mümin olursa ikinci defa amin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihat yaparsa ki nefs tezkiyesine başlayanların mümin olduğu Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Onlar ki amelü salihat yaparlar, nefsini ıslah edici amelde bulunurlar. Onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Kadın olsun, erkek olsun onları Allah cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ve Furkan 70'te onların seyyiatlerinin hepsini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceleri kazandıkları dereceler haline getirir diyor. Ne oldu? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı. Biter mi? Bitmez. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması, nefs tezkiyesine başlamamız aynı noktadadır. Nefs tezkiyesine nasıl başlarız? Nefs tezkiyesi yapmamız mürşidimize ulaşmadan evvel mümkün müdür? Hayır, değildir. Sadece nefsimizin kalbine, o da Allah-u Teala'nın 9. ihsanını aldığımız zaman %2 rahmet girebilir. O giren rahmet aslında girememiştir, sızabilmiştir. Çünkü nefsimizin kalbi mühürlüdür. Nefs tezkiyesi dediğimiz olay, yani nefsimizin kalbine rahmetin değil, faziletlerin dolması 14. basamakta başlar. Ve zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührü Allah-u Teala tarafından artık hareketli hale gelmiştir. Çünkü mühür açılmıştır, harekete başlamıştır. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli 4 grup nur, yani enerji, bu mührü aşağı kadar kalbimizde iter ve kalbimizin alt tarafında olan, aşağı dönük olan zülmani kapıyı kapatır, mühürler. Oradan şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girmesi zikir boyunca önlenir. Ve nefs tezkiyesi başlar. Nefsimizin kalbinde nefs tezkiyesi. Nasıl başlar? Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi rahmetleri kendisine çeken bir özelliğin sahibi değildir. O faziletleri kendisine çeker, fazılları kendisine çeker. Fazıllar bizi fazilet sahibi kılar. Fazilet sahibi insan nefsinin kalbinde nur birikimini gerçekleştiren insandır. Öyleyse güzel huylar,

Öyleyse faziletli bir insan olabilmek fazıların nefsinizin kalbinde yerleşmesine bağlı, yani nefs tezkiyesine bağlı. Nefsinizin kalbinde Allah'ın yazdığı iman kelimesinin kutbu ile, manyetik alan kutbu ile faziletlerin manyetik alan kutbu birbirinin tersidir. Biri en kutbudur, biri es kutbudur. Biri kuzey kutbu, biri güney kutbudur ve birbirini şiddetle çekerler. Böylece yerleşik olan iman kelimesinin etrafında faziletler birikmeye başlar. Bu %2 rahmetin arkasından vücut bulan fazilet birikimi nefs tezkiyesine başladığınızın kesin işaretini taşır. Öyleyse Allah'ın 7. ihsanı nefsinizin 7. nimeti nefsinizin tezkiyeye başlamasıdır. 8. ihsanı nefsinizin kalbinde ne kadar fazilet biriktiyse, fazıl biriktiyse nefsinizin kalbi o oranda, aynı oranda şeytanın tesir sahasının dışına çıkar. Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine sözünü geçirebilir. Aslında sözünü geçiremez. Nefsinizin afetleri şeytanla aynı paralelde oldukları zaman onun gayret etmesine bile lüzum kalmadan nefsinizin afetleri zaten aynı şeyleri yapacaklardır. Yani nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla yapmamak ister. Şeytan da Allah neyi emretmişse sizin yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri yani hevanız, faziletin tersi olan olgu, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi ister. Şeytan da onu ister. Bu sebeple şeytanın bütün davetlerine nefsinizdeki afetler evet diyecektir, yeşil ışık yakacaktır. Şeytan neyi istiyorsa nefsinizin afetleri de aynı şeyi istediği için şeytanın nefsinizin afetlerine tesir etmesi, onları o istikamete sevk etmesi son derece kolaydır. O sevk etmesi bile nefsinizin afetleri zaten o tarafa gidecekler. Ama şeytan onları biraz daha süslü gösterip nefsinizin iştahını arttırır. Nefsinizin afetlerinin. Madem ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir ediyor. Çünkü nefsinizin afetleri sadece onunla aynı paralelde. Öyleyse nefsinizin afetleri azaldıkça, yerlerini faziletler aldıkça, faziletler asla şeytanın talebine uymayacağı için, şeytan Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister, faziletler Allah'ın emirlerini yapmak ister. Şeytan Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister, faziletler Allah'ın yasaklarını asla işlemek istemez. Öyleyse şeytanın faziletlere söz geçirmesi mümkün değildir. Nefsinizin afetlerine sadece onlar da aynı paralelde olduğu için tesir edebilir. Ama nefsinizin afetleri hangi ölçüde azaldıysa onlar üzerinde şeytanın en ufak bir tesiri olmayacaktır. Öyleyse nefsinizin afetleri devamlı azaldıkça %7, %7 şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti de %7, %7 azalacaktır. İlk %7'de şeytanın hakimiyeti %7 azalmış. Fizik vücudunuza şeytanın tesiri %7 nispetinde aşağıya düşmüştür. Öyleyse fizik vücudunuz şeytanın taleplerini %7 oranında gerçekleştirmeyecektir. %7 oranında fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Her seferinde %7 oranında şeytanın afetlerinden kurtulacaksınız. Böylece fizik vücudunuz her geçen gün biraz daha Allah'a kul olacak. Allah Teala'nın 9. nimeti, nefsinizin afetleri azaldıkça onlarla savaş verecek olan iradeniz, nefsinizin afetlerini Allah'ın yasaklarını işlemekten men etmeye çalışan, nefsinizin afetlerini Allah'ın emirlerini

yapmadıkları zaman onların Allah'ın emrine itaat etmelerini sağlamak üzere onlara tesir etmeye çalışan iradenizin karşısındaki düşman güç her %7 fazilet artışında, bunun manası %7 afet azalmasıdır. Afetler azaldıkça iradenizin gücü artıyor. Daha az düşmana tesir edeceği için. Afetler azaldıkça aynı güçte olan irade %50 nispetinde nefsinizin kalbinde afetler azalınca iki misli güçlenmiştir. Düşmanları yarıya düştüğü için. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının hakimiyeti giderek artacaktır. Bunun manası iradeniz de afetler azaldıkça güçlenecektir. İradeniz Allah'a teslim olmak konusunda giderek mesafe alacaktır. Ne zaman iradenize ihtiyaç kalmayacaktır? Ne zaman nefsinizin kalbinde bütün afetler yok olursa, o zaman iradenizin devreye girmesi gerekmeyecektir. Çünkü nefsinizin afetleri de nefsinizin afetleri bütünüyle yok olmuştur. Yerine nefsinizin faziletleri gelip yerleşmiştir. Nefsinizin faziletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceklerdir. Ruhunuzun hasletleri de. Nefsinizin faziletlerini de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Ruhunuzun hasletleri de işlemeyecektir. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş da yerini faziletlere bırakmışsa nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Ve iradenizi kullanmak için artık sebep kalmaz. O zaman iradenizin Allah'a teslimi söz konusudur. Bu iradi teslim sizi Allah'ın irşat makamına davet etmesiyle ve tayin etmesiyle noktalanır. Kullanılan ifade irşada memur ve mezun kılındın ifadesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın 10. nimeti o güne kadar size 1'e 10 verirken Allah Teala her kazandığınız bir tek derece için 10 derece yazılırken amel defterinize, hayat filminize o günden itibaren bu 1'e 10 10 katına çıkar. Yani 1'e 100 olur. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşana kadar hep 1'e 100 alırsınız. İkinci kata ulaştığında 1'e 200 olur alacağınız rakam. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu 10 tane nimeti sizin velayete yönelik olan hayatınızda önemli bir vasıf ifade eder. Öyleyse başlangıçtaki 2-7 basamakta 14. basamağa kadar Allah ile olan ilişkilerinizde siz aktif bir harekatın içinde olmadınız. Zikir yaptınız ama ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi men yeşavi. Allah dilediği kişiyi Allahu yeştebi ileyhi men yeşavi. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Birinci ve ikinci basamaktakilerin gidecekleri yer sadece cehennemdir. Bu birinci ve ikinci basamağı kaplayan insanlar her devirde insanların %90'ından fazlasıdır.
Ve gelelim 3. basamaktan 7. basamağa kadar geçen safa. Bir anda 3. basamağa ulaşan herkes kendisini 7. basamakta bulur. Hemen arkasından da 10. basamakta bulur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal işitir, bilir, görür. Rahim esmasıyla tecelliye başlar. 4. basamak. Bu tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakayı, kalplerdeki hikmeti alır, yerine ihbat koyar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. 5-6 dakikalık bir zaman parçasında bunların hepsi gerçekleşmiştir. Her biri için Allah'ın verdiği dereceler o kişinin nefsinin muhtevasında bir değişiklik yapmaz. Ama nefsin kalbinde nur birikimi falan olmamıştır. Öyle bir şey yok henüz. Ama Allah'a kapalı olan bütün kapılar açılmıştır. Gözler körken görmeye, kulaklar sağırken işitmeye, kalpler idraksizken idrak etmeye başlar. Nur kapısı Allah'a döner, göğüsten kalbe yol açılır, kapılar açılır. Allah'a kapalı olan kapılar açılır. Ve zikir boyunca şeytana açık olan kapı, zimmani kapı kapanır. Bu minval üzere 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapacaksınız. Bu zikrin nasıl yapılacağı size tarif edilecek. Bu başlangıç kademesinden itibaren her gün belli bir sayıda yaptığınız zikrin adına virt deniyor. Ve 14. basamakta geldiniz ve zikre başladınız. Ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat göğsünüze kadar gelir. Dikkat edin, 14. basamakta tabiyetten sonra ondan evvel sadece rahmetle faz gelirken nefsinizin kalbine rahmetle salavat da beraber gelmeye başlamıştı. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbine giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nefsinizin kalbine doldukça karanlıkları kapı dışarı atar. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde Allah kalbinize imanı yazmadan evvel küfür kelimesi vardı ve karanlıkları, nefsin afetlerini çekme gücünün sahibiydi. İman kelimesinin de çekme gücü yalnız faziletleridir. Karanlıkları iter. Küfür kelimesi ise karanlıkları çeker, Allah'ın nurlarını iter. Rahmeti de ittiği için nefsinizin kalbinde rahmetin Allah-u Teala kalbinizden küfrü almadan evvel yerleşebilmesi hiçbir zaman %2'yi aşamazdı. Çünkü nefsinizin kalbinde yazılı olan küfür kelimesi onu mutlaka hudutlu tutacaktı. Atmaya çalışacaktı ama sımsıkı nefsinizin kalbine yapışan rahmet nurları oradan ayrılmamak için büyük bir gayretin sahibi olurlar. Ve küfür kelimesi 2'den fazla rahmeti kalbinizde yaşatmaz. Dışarı atmak için büyük bir cehd sarf eder. Ama bu minval üzere ne zaman ki Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alır, yerine iman kelimesini yazar, bu noktadan itibaren her şey tersine dönmüştür. Artık rahmeti ve fazlı iten küfür kelimesi nefsinizin kalbinde yoktur.
tam tersine afetleri iten, mutlaka kapı dışarı çıkaracak olan nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi vardır. Ve rahmetle fal, rahmetle salavat kalbinize dolarken onların dolduğu hacim kadar, ki bütün kalbinizi kaplayacaktır, afetler dışarı atılır. Neticede afetler tamamen zikir boyunca dışarı atılmıştır. Zulmani kapı kilitlidir. Karanlıkların yeniden kalbinize dönüşü mümkün değildir. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında karşıt kutuplar sebebiyle faziletlerin iman kelimesine yapışması, orada yer etmesi, kendilerine yer tutması nefs tezkiyesini ifade eder. Nefsinizin kalbinde %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan bir nur birikimi gerçekleşir. Bu noktada zikri bıraktığınızı düşünelim. %1'deyken de zikri bırakacaktınız. Belli bir süre virt yaptıktan sonra. %2'deyken de bırakacaktınız. %7'ye geldiğinizi düşünelim. Zikri bıraktınız. Her bıraktığınız zaman aynı şey olur. Nefsinizin kalbinde, aslında nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doludu zikir boyunca. Yani daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbi nasıl %100 faziletlerle doluysa, burada da nefsinizin kalbi %100 faziletlerle ve salavatla dolu. Farklılık bu süreç içerisinde nefsinizin kalbinde hep faziletlerin öncü kuvvetleri olarak var olması ve nefsinizin kalbinde %98 fazilet, %2 rahmet olduğu zaman %100 olur ki salavatın artık nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Buna artık ihtiyaç da kalmamıştır. Nefsinizin kalbi daimi zikirde sonsuz olarak Allah'ın nurlarına açılacaktır. Ve nefsinizin kalbi devamlı faziletlerle dolup taşacaktır. Sonsuz bir nur akını, bu nur akımı sebebiyle, rahmet faz ve salavat akımı sebebiyle zulmani kapıdaki mührün üzerine devamlı basınç söz konusu olacaktır. Hiçbir zaman zulmani kapı açılmayacaktır. Açılmayacağı için nefsinizin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değildir daimi zikre ulaştığınız zaman. Öyleyse böyle bir noktada nefsinizin kalbi tamamen fazilet ve %98, %2 rahmetin olacaktır. Hep böyle kalacaktır. Ne olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ne olur? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Ama şimdi orada değilsiniz. Başlangıçtan başlıyoruz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmetle 14. basamağı tamamlarsınız. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzun 7 tane gök katını aşması gerekir. Fizik vücudunuzun şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulması gerekir. Nefsinizin kalbinde %51 fazilet birikimi gerekir. Ruhunuzun Allah'a teslim olacağı 7. kata kadar bu işlemler tamamlanacaktır. İlk %7 nur birikiminde ne olmuştur? Beraberce bakalım. Nefsinizin kalbinde %2 fazilet vardı, %2 rahmet vardı, %7'de fazilet var. Şimdi rahmeti bir kenara bırakalım. O ikili küviyetini hiç değiştirmeyecektir. Hep iki olarak kalacaktır.
faziletler %7, %7 artacaktır. Şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti ise nefsinizin kalbinde her %7 fazilet birikiminde %7 azalacaktır. İlk %7 fazilet birikiminde nefsinizin kalbindeki durum nedir? %7 fazilet, %2 rahmet, geri kalan kesim afetler. Neden? Hani nefsinizin kalbi %100 nurlarla doluydu? Doluydu. Ama zikri tamamladığımız zaman her gün belli bir miktarda zikir yapıyoruz. Zikir boyunca nefsimizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle dolu ve %2 rahmetle dolu. Ve bu muhteva nefsimizin kalbinde afetlerin hiç olmadığı bir devre zikir boyunca. Ama o günlük zikrimiz bitti. Nefsimizin kalbinde de %7 fazilet, %2 de rahmet birikimi tamamlanmış. Zikri bıraktığımız zaman ne olur? Zikri bıraktığımız zaman rahmetin, fazlın ve salavatın mühür üzerindeki baskısı sona erer. Bu baskı yok olunca aşağıdan nefsinizin kapısını zorlayan karanlıklar nefsinizin kalbine tekrar dolmaya başlar. Ve birkaç dakika içinde kalbiniz yeniden afetler tarafından işgal edilir. Ama nefsinizin kalbine yerleşen %7 faziletin ve %2 rahmetin onlar tarafından yakalanabilmesi mümkün değil. Rahmet nurları da, fazilet nurları da teminat altındadır. Nefsinizin kalbine gelip yerleşmişlerdir. Onların yerini bir daha karanlıklar normal şartlar altında işgal edemez. %7 fazilet birikiminde nefsi emmaredesiniz. Ne diyor Allah-u Teala? Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin misru'in İlâ mâ rahîme rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse neden bahsediyor Allah-u Teala? Allah-u Teala'nın bahsettiği şey açık. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi. İşte burada nefsin şerri emrettiği ve bunda büyük oranda da hakim olduğu bir devre var. Nefsinizin kalbinde nurların sıfır olduğu noktadan %9 olduğu noktaya kadar %7 fazilet, %2 rahmet. Bu nefsi emmare kademesi devam eder. %7'yi bulmadıkça nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuz zemin kattan birinci kata çıkamaz. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirseniz vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsiniz, birinci gök katının kapısını açmayı kendisine verilen yetkiyle uzaktan kontrolle sağlar. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenlere, Allah'ın ayetlerini yerine getirmeyenlere gök kapıları açılmaz. Araf suresi 40. ayet-i kerime. Öyleyse gök kapılarının açılabilmesi için kişinin zikir yapması lazım. Açılabilmesi için rehinenin
kendisi düşeni yapması lazım. Rehine nefsinizdir. Mutlaka nefs tezkiyesi yapması lazım. Onun için ruhunuzun Allah'a ulaşması rehinenin nefs tezkiyesi yapmasına bağlı bir olaydır. Allah Teala diyor ki bütün nefsler küllü nefsin rehinetün. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Allah Teala böyle söylüyor. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yemin sahibi olan nefsler, yeminlerine sahip çıkan nefsler, onlar cennette olacaklardır. Öyleyse nefsinizin yemin sahibi olan kesimi cennete gidebilmek için 7 kademe aklanması lazım. İlk %7 nur birikimi, birinci gök katının kapısı açılmış. Zikir yaptığınız zaman ruhunuz sizden ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve zemin kattan birinci kata kadar ulaşabiliyor. Birinci katta kalanlar sizin nefsinizle beraber kalıyorlar, sizin ruhunuzla beraber kalıyorlar. İkinci kata çıkabilenler ikinci kata, onlar da orada kalıyorlar. Üçüncü kata kadar çıkabilenler üçüncü kata çıkıyor, onlar da orada kalıyorlar. Ta yedinci kata kadar çıkabilenler altıncı kata kadar çıkabiliyorlar. Altıncı katta onlar kalıyorlar. Altıncı kattan sonra yedinci kata sadece bir kişinin çıkması söz konusu. Her seferinde bir kişi. Böylece nefse emare tamamlandığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlar. Tabii siz zikrinizi artıracaksınız. Ve zikriniz arttıkça %7 daha nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Nefsi levvame. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O hayır, o levvame nefse yemin ederim. Levmetmek, kınamak demek, suçlamak demek. Hataları işlemek istemiyorsunuz. Bütün gücünüzle çalışıyorsunuz. Ama nefsinizin afetleri gene de şeytanın da tesiriyle hataları işlemeye devam ediyorlar. Bundan üzüntü duyuyorsunuz ve nefsinizi kınıyorsunuz. Biliyorsunuz ki nefsiniz yüzünden o hataları yapıyorsunuz. Burası kınama noktası. Ruhunuzun ise ulaştığı yer ikinci gök katı. Birinci gök katında açıkta secde eden ruhlar ikinci gök katında suvarılma işlemine tabi tutulurlar. Ve orada yüksek şeffaf havuzlarda ruhlar suvarılır. Atlas elbiseleri içerisindedirler. Bir sıvının içerisine girmelerine rağmen elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve daha çok zikir yapıyorsunuz. Bu ikinci kat olayına dikkat edin. İkinci katın çok kocaman bir bizim dünyadaki standartlara göre cam sayılabilecek saydam bir ön cephesi var. Suvarılma havuzları da şeffaf cam hüviyetinde. Onlar o çok büyük bir salonun boydan boya kaplanan salonun ön cephesini tamamen kaplıyor dışarıdan. İçi görünüyor tamamen. Girişte devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var ve evletme merasimi tamamlanıyor. Ondan sonra gelen nurlar
arka plandaki duvarın önünde secde ediyorlar. Sonra da oradan su arınma havuzlarının üzerine geliyorlar ve sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan tarafından bastırılan ruhlar o sıvının içine tamamen giriyorlar. Elbiseler ıslanmıyor, işler ıslanmıyor ama insanlar sular oluyor, insan ruhları. Burası ikinci kat. Bu insanlar, sular olanlar altıncı kata kadar çıkabilenler. Yedinci kata çıkabilenler ise birinci katta secde ediyorlar. İkinci katta da sadece secde ediyorlar. Aynı salonda değil. O salonun sağ tarafında başka bir salonda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı bu suvarılanların işlemini tamamladıktan sonra sağdaki salona geçiyorlar. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa geçip saf halinde oradan yükseliyorlar. Onlar üçüncü katta da secde ediyorlar. İki katlı bir mescidin üst katında. Üçüncü kattan dördüncü kata meyenk menfeziyle çıkıyorlar. Dördüncü katta da secde ediyorlar. Beytül Makdes'in aslında. Oradan beşinci kata yükseliyorlar saf halinde. Beşinci katta da secde ediyorlar. Beytül Haram'ın aslında. Sonra altıncı kata su arınma havuzlarına çıkıyorlar. Orada secde işlemi yok. Oradan nurlu salondan kubbeden yukarıya çıkıyorlar. Yedinci katın altın kapısından giriyorlar. Kader hücrelerine geçiyorlar. Kader hücrelerinde kalanlar kalıyor. Diğerleri ümmül kitaba geçiyorlar. Ümmül kitapta kalanlar kalıyor. Diğerleri kudret denizine geçiyor. Orada kalanlar kalıyor. Diğerleri makamımıza geçiyor. Orada kalanlar kalıyor. Diğerleri Divan-ı Salihine geçiyor. Orada kalanlar kalıyor. Diğerleri zikir üzerine geçiyor. Orada hepsi kalıyor. Ama bir tanesi zikrini tamamlayan kişi oradan ayrılacak. Sitet-i Münteha'ya kadar gelecek. Yedinci katın, yedinci alemin indiği ilahidir. Onun en yükseklisi. Oradan da Allah'a ulaşacaktır. Zikriniz bir %7 daha arttığı zaman nefs-i mülkimeye ulaşacaksınız. Allah-u Teala Şems Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki Allah-u Teala onlara ilham eder. Onlara Allah'ın ve şeytanın ilhamı söz konusudur diyor. Öyleyse Şems Suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsin standardı veriliyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefsi ve onu sevva edene. Ve elhamaha fücuraha fücuraha takvaha. Ve o nefse takva da Allah'ın takvası da fücur da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. 9. ayette ise kat efeha men zekkaha diyor Allah Teala. Andolsun ki nefsini tesiye eden felaha erer. Öyleyse felah nefsin tesiyesiyle alakalı bir konu. 3. Şems Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde söylediğimiz işlemler tahakkuk eder ki kişi 3. gök katına ulaşır. Orada 2 katlı bir mescitte bütün ruhlar secde ederler. Bir kısmı alt katta, bir kısmı üst katta. Ve bu muhtevada her seferinde
Nefsin kalbinde %7'nin artışı ikinci defa tahakkuk ettiği zaman ikinci gök katı, üçüncü defa tahakkuk ettiği zaman üçüncü gök katı, hep nefsin kalbinde, fizik vücudun içerisinde bir rehine olan nefsin kalbinde nurlar arttıkça o nefs uzaktan kumandayla gök katlarının kapılarını açmak yeteneğini kazanıyor. Ve üçüncü gök katının kapısını açan rehine nefsimizin kalbinde üç defa %7 fazilet birikimi var. Tabi %2 rahmet de aynen duruyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Nefsiniz doyuma ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Rahat 28. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Öyleyse kalplerin mutmain oluşu, tatmine ulaşması, doyuma ulaşması ancak Allah'ın zikriyledir.

Böylece dördüncü gök katına da ruhunuz ulaşmış olacak. Dördüncü gök katında, üçüncü gök katından dördüncü gök katına çıkmak için melek mefesinden bir sonsuz silindirin içinden geçmek gerekir. Sonsuz hızla ruhlar birbirinin arkasından yola çıkarlar. Çok dar olan bu silindir, 1 metre ile 1,5 metre çevresinde bir çapı vardır, içi boştur. Bir sonraki kişi, bir evvelki ruhun ayaklarının altında yolculuk eder. Hiç kimsenin başıyla bir üsttekinin ayakları birbirine hiçbir zaman değmeyecektir. Zaten ayaklardaki çarıya benzeyen, belki de biraz da çorabı benzeyen, uçları yukarıya doğru kalkık o sandal türü sarı renkteki o şeylerin üzerinde bir toz zerresi falan hiç bulunmuyor, tertemiz. Ve dördüncü gök katına yükseliyorlar. Orada Beyt-i Haram'ın aslı var. Burada mutmainne söz konusu. Allah'ın verdiklerinden kişi burada doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdikleri kişiye kafi oluyor, yeterli oluyor ve kişi bundan büyük mutluluk duyuyor. Nefsi mutmainne. Kişi biliyor ki Allah Teala kendisine daha fazla verseydi belki yanlış yerlerde parayı harcayabilirdi. Daha az verseydi o zaman da isyan edebilirdi. Ama Allah'ın verdiğinin kendisine tam olarak ettiğinden emin. Burası nefsi mutmainne. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde de ya eyyetühen nefsi mutmainne diyor. Ey mutmain olan nefs. Altıncı defa, pardon, beşinci defa %100 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ve ruhu beşinci katta. Bir %7 daha nur birikimi nefsi mardiye. Allah da kişiden, Allah da kulundan razı oluyor. Kişinin ruhu altıncı gök katında. Radiyeten mardiye, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Fecr suresinin 27, 28, 29. ve 30. ayetleri vuslatı en güzel standartlarda anlatıyor. Diyor ki Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fetvili fi vadi ve tvili cenneti. Üç vücuda da hitap ediyor Allah Teala. Nefse hitap ediyor. Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Ruha hitap ediyor. Allah'a geri dön. Fizik vücuda hitap ediyor. Ne zaman ruhun bana ulaşırsa, nefsinde tezkiye olursa, o zaman sen de benim kulum olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. İşte nefsi radiye, beşinci gök katı, Beytül Haram'ın aslına ulaşma, orada secde, sonra kubbeden daha üst kata çıkma. Altıncı gök katında ise Sıbkatullah olma işlevi yapılır. Sıbkatullah olma işlevi altıncı katta tahakkuk eder. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta bir nur duruyor. Buz kalıbına benzer bir hüviyeti var. 1,5 metre falan genişliğinde. Devamlı nur saçıyor. Beyaz, açık yeşil renkte. Dışarısı loş bir ışıkla aydınlanmış. İçerisi aydınlık. Bütün öteki katlarda dışarısı içeriden daima daha aydınlık. Sadece altıncı katta içerisi aydınlık, dışarı loş bir ışıkla kaplı. Ayakta herkes tek sıra olmuş durumda.
Nur geliyor yüzlerine, ellerine ulaşıyor. Açıkta olan elleri ve yüzleri çatlıyor insan ruhlarının. Sonra bir tedavi vasıtası uygulanıyor. Ve bir gün onlardan bir tanesinin elleri ve yüzü çatlamıyor. İşte altıncı kata kadar çıkan bu insanlar her gün altıncı kattan tekrar aşağı inerlerken o ertesi gün tekrar yukarı çıkmak üzere aşağı inerlerken o ruh aşağı inmiyor. Ona bir nevi savaş elbisesi giydiriliyor. Kafkas dansı yapanların giydikleri elbiseye çok benzeyen bir elbise türü, siyah renkte ve kılıç veriliyor eline, sağ eline ve o kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü billahi, Eûzü besmele ile kubbeden yukarı çıkıyor ruh ve bir altın kapının önüne geliyor yedinci gök katında. Bu altın kapıyla başlangıçtaki altın kapı birbirinin aynı. Devrin imamının dergahındaki sırat-ı müstakimin başladığı altın kapı birbirinin aynı. Yalnız bunun altında 7 tane, yukarıdakinin altında 7 tane mermer merdiven var. Ve merdivenin iki tarafındaki trabzandan 5. basamağın hizasında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. 30 santim genişliğindeki baklalarla 7 tane bakladan oluşuyor. Ve kişi elindeki kılıçla bir defa vuruyor. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı, altın kapı açılıyor. Ve o ruh 7. gök katına ulaşıyor. Ve orada 7 tane alem geçecek. Her birinde bir bekleme süresi var. Evvela kader yücelerine ulaşıyor. 1. alem. Herkesle beraber ondan sonraki gelişinde herkesle beraber ulaşıyor. Herkes öbür tarafa geçiyor ama o henüz geçmiyor. Vakti geldikçe kader hücrelerinden altıgen sonsuza kadar uzanan kader hücreleri Ümmü Kitab'a geçiyor. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir alem. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde Ümmü Kitab bütün kitapları muhtevasında bulunduran bir kitap boşlukta duruyor. Hiçbir yere dayalı olmadan. Altında bir kürsi. Devrin imamının ruhu orada. 30 kişi sol tarafında, 30 kişi sağ tarafında bir bütün oluşturuyorlar. Ondan sonra Kudret Denizi, ondan sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra da zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayan ruh oradan Sitretül Münteha'ya ulaşıyor. Sitretül Münteha varlıklar aleminin en üst ve en son noktası indi ilahide. Sitretül Münteha'ya ulaşan o ruh oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve vuslat olayı tahakkuk ediyor. Kişi 33 bin zikirde. Ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak. Allah'ın zatına ulaşmıyor. Allah tarafından ulaştırılıyor. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Burada ruh bu ayet-i kerime gereğince Allah'ın zatına ulaşıyor. Buna vuslat diyoruz. İşte 3. 7 basamak burada 21. basamakta tamamlanıyor. Bu tamamlanmanın hemen arkasından ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani vatesemu billahi olacaktır. Allah'a sarılmış olacaktır. Sığınağa sığınmış olacaktır. Evvap olacaktır. Meab olan sığınağa sığınmış olacaktır. Ama o 22. basamaktadır. Bugünkü konumuz Ramazan'ın bu 3. günündeki konumuz ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktada tamamlanıyor. Nefsimizin kalbi %49, 7 defa %7 fazilet birikimini tamamladı.
arkasından %2 evvelce gelen rahmet vardı nefsimizin kalbinde. %49 artı %2 %51 oldu. Nefsimizin kalbinde artık karanlıklar değil, faziletler hakim. Allah'ın nurları hakim. Şeytanın hakimiyeti %100'den yarıdan daha aşağı inerek %49'a düştü. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51'e ulaştı. Nefsin kalbindeki hakimiyet artık Allah'ın nurlarında. Aynı oranda nefsin afetleri yok olduğu için şeytanın hakimiyeti de %51 azaldı. Yani nefsimizin kalbinde bu azalma devam ettiği sürece fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması %7 arttı. Allah'a kul olması da %7 artarak artık fizik vücudumuz şeytana kul olma oranından daha çok Allah'a kul olma oranına ulaştı. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve Allah'a kul olmayı gerçekleştirdiği nokta. Fizik vücudumuz %51 oranında Allah'a kul olmayı başardı. Nefsimiz de aynı oranda Allah'a kul olmayı başardı. Ama fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimleri tamamlanmadı. Yarıya kadar ulaştı, yarıyı geçti. Öyleyse üçüncü 7 basamakta Vel Asr suresinin neresine geldiğimize bakalım. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenü, ama ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü salihatı ve nefsi ıslah edici amel yapmaya başlayanlar hariç. Birisi 3. basamak, birisi 14. basamak. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Kimin ruhu hakkı ulaşırsa o kişi o noktadan itibaren hakkı tavsiye etmeye başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Vel Asr suresinin 3. kesimi, 3. 7 basamak inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi daha nice güzelliklere ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine layık kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Eyyâke nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler. Sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de emrinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah Teala. Ve gene diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin. Dine doğrultun ki ben bütün insanları hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba hanif? İki tane temel anlam içeriyor hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle iç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanız size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı O yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi üç tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz, bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği üç emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor. Emanetleri diyor. Sahiplerine demiyor. Sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çabuk
çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de 3 tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur, halis olarak. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ifna olarak teslim olacaktır. Öyleyse 3 tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi 1, fizik vücudunuzun teslimi 2, nefsinizin teslimi 3. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için 3 tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin önünde diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır.

Kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah-u Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe diyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, ey dofen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple atlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey, netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün yiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevini değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi gene yoklukta. Zaman mı? Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, gene Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız. Her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum.
Sakın bu konuda ümitsiz olmayın.

0: bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa keyif değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu, kalbinize hep bakan Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala, kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür, hem işitir, hem de bilir. Allah'ı Semî'ün Alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı Basîrül Bil İbad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanın hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok methederler. Çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalpler arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlamıştır. Dışa yansımaz. Ve o kişi hep eksik kalmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor Habibim'de ki Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meselesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden gerekli ders alamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden, Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitap var. Kitab-ı Sitte deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey, diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden biz de onlar gibi yapıyoruz? Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka gireceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil, Allah öyle söylediği için ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar. Ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi. Ama hemen arkasından dedik ki size, durun bakalım, telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velâsıl suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüs, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Cehenneme giderler. Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorunla biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Velâsıl suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye 4 istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah!
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğiniz dair yemin verdiniz özelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinize söyleyin, ister dış sesinize söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefsi emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. Ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse giremez dedi. Var mı bunun bir izahı ağzı dedi. Ama Allah Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor Allah Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş, sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde, Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti, bir de küçücük vazife verdi. Sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi İlahiyat Fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir dergisinde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz, insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar İlahiyat Fakültesi'nin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100 binden fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz, bir güvendiğiniz Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Velâ Suresi'nin 4 faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amili olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. 2, amili salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaletten hidayete adım attığınız zaman. Yani mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra Hakk'a ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip Hakk'ı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı Rabbimin yardımıyla, hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bundan 14'e sıra var. Bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. Ve onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah diyorlar, ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah-u Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah-u Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, o zaman özelde bana demiştiniz ki, işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah-u Teala hepimizi bir araya topluyor ve bize diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve arkasından ifade geliyor. Kalu bela, kalu dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala bizi buyuruyor ki, tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum, siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar, bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina, işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah-u Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah-u Teala da buyuruyor hepimize. Niye buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, işte diyor onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Akana, itaat ettik. Allah-u Teala da buyuruyor. Hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misakları ve ahdlerini yerine getirirler diyor Allah-u Teala. Hepiniz diyor, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah-u Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi Allah-u Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü İrci'i ila Rabbiki buyuruyor, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü, zariyat elli fefirru ilallahi öyleyse, Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi, Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratı müstakimden uzak üzerinden ulaştılarsa, sen de onların yaptığı gibi ya, aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki, Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıratı müstakime ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde, 2 defada 3 yeminimiz birden söylenerek üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah-u Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67-68. ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüldüğümüz hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin izleyemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah-u Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya. Hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i kerimeyi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kasete almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada Denizli'ye her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz. O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayet-i kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar. Burunları sürtülerek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçiler onları derler ki size sizin aranızdan sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam bu Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah-u Teala kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlar. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse, o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek, derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız. Ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, onları sadece cehenneme atarız diyor Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi üzerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz? Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse başka birisinin davranışları sebebiyle veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar sebebiyle derecat kaybedemez. Kaybedemezse ne Allah ne de başka herhangi birinin sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar, yani kader adını verdiğimiz müessesenin hiçbir şekli size derecat kaybettiremez. Öyleyse cehenneme atamaz sizi. Öyleyse boşuna Allah-u Teala'yı suçlamayın. Allah kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kaybettikleri derecelerle kendi kendilerini cehenneme atarlar. İşte biz size kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını kazanmanızın yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelendik. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani tezkiye ol, yani bana verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, sen de fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön. Bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman bana kul olursun. Sen de gel kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Nefs tezkiye olmuş, yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış, misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş, ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve tuli cenneti ve cennetime yür. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Ali İmran Suresi 76-77. Ayet-i Kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede, ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. Takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse Allah-u Teala hepinizi cennetine almaya hazır ve bütün hedefi herkesi cennete almak, ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. İşte biz de baştan onlar gibi diyoruz ki gideceğiniz yer cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulursunuz. Öyleyse dileyen kişiler var mı Allah-u Teala'yı? Kur'an-ı Kerim yazıyor mu? Evet yazıyor. İşte Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlar Allah'ın ve onlar sabırla Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onlar diyor Allah onların göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Kimlerin? Kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri. Allah-u Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Ve Allah-u Teala buyuruyor işte hidayete erenler, Allah'a ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun, vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğimiz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın, kurtuluşa ulaşacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz? Ne gideceğiniz yer kesinlikle cehennem. Biz onunla size ikazda bulunurken diyoruz ki ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah Teala. Vel asırda birincisi amil olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın, mürşidinize ulaşamazsınız, dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı, bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da perdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır. Kim mürşidine ulaşmışsa, ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, onların önünde çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak standartının sahibi değilsiniz. İşte Hücurat 14 Allah Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin Suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki mümindirler, kadın olsun, erkek olsun, Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyor. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, resullerine, meleklerine, masum aden mevke ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor, yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı konmuş üç tane Allah Teala. Bir, kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine, yani amel-i salihata, nefs-i sadece amellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda. Ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnan şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, bazı madenlerde Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. Şekil şartları vermiş Allah Teala, kalbinize iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa, gördüğünüz ayet-i kerimeyi Hucurat 14, Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Aynı anda gerçekleşir. Mürşidinize ulaştığınız an, önünüze diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz an, mürşidin ruhu başınızın üzerinde gelir ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. Aynı anda zikir yaparsanız nefs tezkiyesine başlarsınız. Aynı anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İslam'ın üç tane şekil şartı gerçekleşir. Aslında bu şekil şartlarının evliyatına giderseniz başka şekil şartları da oluştuğunu göreceksiniz. Mesela kalbinizdeki ekinletin alınması, yerine ihfat konulması lazım. Kalbinizdeki nur kapısının, Allah'ın kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları, yani sizleri inandırıyorlar bunlara. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? Bu vapta herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta, cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler. Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat bilminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok.

Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
0: Allah. Allah.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın indinde en kıymetli malik olan insandan Allah Teala sadece insanın mutluluğunu istediği halde hem cennet saadetine ulaşmasını hem de dünya saadetine ulaşmasını istediği halde insanoğlu ne yazık ki mutlu değil, huzurlu değil. Bütün dünya bir kaynama içerisinde, kaynaşma içerisinde. Birçok yerlerde sıcak savaş şu anda da sürüyor. Bir tanesi de bizim vatanımız. Ne kadar hazin bir tecellidir ki insanların Allah yolundan ayrılmaları, onların manevi alanda

0: Dünya üzerinde bir takım anlaşmazlıkların had safhaya ulaşması ve anlaşmazlıkların kanla temizlenmesini icap ettiriyor. Ne kadar hazin bir tecelli ki Allah'ın düşmanları, Anadolu'nun düşmanları, bütün insanları bizim ülkemizin bölünmesi istikametinde harekete geçirebiliyor. Ve bizim insanımız da buna ayak uydurmuş durumda. Bu bir tuzaktır. Allah'ın düşmanları, İslam'ın düşmanları ve Türkiye'nin düşmanları bizi kendi içimizde parçalamak istiyorlar. Ve bu emellerine nasıl ulaşabilirler? Bizi gruplara ayırmak suretiyle, birbirine düşman kliklere ayırmak suretiyle. Evvela ne vardı? Komünistler vardı ve komünist olmayanlar vardı. Onları birbirine tutuşturmak istediler. Sonra Atatürkçülerle Atatürkçü olmayanlar diye iki grubu tutuşturmak istediler. Şimdi Atatürkçüler de dincileri birbirine tutuşturmak istiyorlar. Bütün gayretleri bizi düşman kamplara ayırıp hepimizin birbirimize düşman olmasını sağlamak, birbirimizi kırmamızı sağlamak, birbirimizi yok etmesini sağlamak. Size her zaman iki ayrı cepheden bahsederim. Derim ki bir tarafta Allah var. Ne istiyor? Bütün insanların birbirine dost olmasını. Bütün cemaatlerin birbirine dost olmasını, birbirinin sevgisini kazanmaları, hiç kimse arasında kin ve adavet meselesinin, düşmanlık meselesinin oluşmamasını istiyor Allah-u Teala. Bunun arkasında ne var? Mutluluk var. Başka bir adıyla saadet var. Şeytanın istediğine bütün insanların birbiriyle kavgalı oluşu, herkesin birbiriyle kanlı bıçaklı savaş halinde olması, bu sebeple insanların hepsinin birbirine zulmeder hale gelmesi ve insanların birbirini rahatsız etmesi. İşte size iki ayrı cephe. Allah ne istiyor? Bütün insanların dost olmasını, onların mutluluğunu, saadet içinde bir hayat geçirmelerini istiyor. Peki şeytan ne istiyor? Şeytanın istediği şey de hepimiz için, onu dikkatle incelerseniz aynı olduğunu göreceksiniz. Birbirimize düşman olmamızı, düşmanların mutlaka mevcut olmasını istiyor. Hem iç dünyamızda nefsimizle ruhumuz arasında bir düşmanlık, hem de dış dünyamızda bizimle başka insanlar arasındaki bir düşmanlık, hem de ülkeler arasında bizim ülkemizde başka ülkeler arasında bir düşmanlık. Hep düşmanlık, husumet, kan. İblisin istediği şey bu. Ve bugün bütün dünya kaynıyor. Silah satıcılar da bu arada kârlarını ediyorlar. Onlar bu konuda kazandıkları sürece dünyada savaşlar hep körüklenecektir. Sırf onların o kör nefsleri para kazanmayı dilediği için. Dünya kan kokuyormuş. Milyonlarca insan ölüyormuş. Orhan Veli'nin bir şiiri geldi aklıma. Vaktiyle bu yollarda değildik. O da işte böyle bir şeyler söylerdi. Bir elinde ayna, bir elinde cımbız. Ne Londra konferansı, ne atom bombası. Umurunda mı dünya? Şeytan içinde aynı şey söz konusu. İnsanlar birbirini öldürürse onun ekmeğine yağ sürülüyor. Ama asıl silah satıcıları için bu umurunda mı dünya söz konusu. Bunlar sadece silahlarının satılmasına bakarlar. Silahların gölgesinde kurulan bir adaletsiz müessese hiçbir devrede insanlara mutluluk sağlayamamıştır. Sağlaması da mümkün değildir. Öyleyse sulh ve sükunun oluştuğu bir ortam nasıl oluşur? Allah'ın nurları altında oluşur. Oluştu mu? 14 asır evvel oluştu mu? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabe ile birlikte oluştu. Hepsi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ondan evvel bütün peygamberler zamanında oluştu. Hepsi mutluluğu yaşadılar. Sonra Osmanlı devrinde oluştu. Tam 400 sene saadet yaşadılar. Dünyaya nizam-ı alemin ne olduğunu gösterdiler. Dünyaya hükmettiler. Öyle bir devre yaşandı ki Kanuni Sultan Süleyman devrinde Osmanlı'nın Akdeniz'deki kadırga sayısı bütün Avrupa kadırga toplamından daha fazlaydı. Harp kadırgalarından bahsediyorum. Onun için Kaptan-ı Derya bütün denizlerin kumandanıydı. Öyleyse işte arkamda haritayı görüyorsunuz. Ha, siz görmüyorsunuz. Belki de şu anda size göstereceklerdir inşallah. Bundan sonraki seferlerde Osmanlı haritasını inşallah hazır bulunmalarını rica edeceğim kardeşlerimizden. Onu göstersinler size. Bu iki tarihi hiç unutmayacaksınız. 1299-1699. 400 yıl. 400 yıl dünyaya İslam'ın ve Osmanlı'nın İslam'ın ve Türk'ün ne olduğunu gösterdiler onlar. Nasıl gösterdiler? İslam'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi yaşayarak. İslam onlar gibi nasıl yaşanır? İslam, Kur'an'daki İslam'dır. Onu yaşamanın adı ise tasavvuftur. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadı. Yani yaşadıkları şey tasavvuftu. Bu kelime hep tartışılır. Tasavvuf da neymiş? Bizim dinimiz bize yeter. Sanki tasavvuf dinin dışında bir şeymiş gibi. Şunu söylemek istiyorum size. İslam eşittir tasavvuf. 100 üzerinden 100'le. Ama bugünün şeriatı 14 asır evvelki şeriattan eksik bir şeriattır. Onu tatbik ediyorlar. Neler noksan? Dünya üzerindeki en önemli şeyler noksan. Ne demek istiyorum? Soruyorum size, insanları kurtuluşa ne ulaştırır? Cennet saadeti mi? Ne ulaştırır? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir, ilk 7 basamak. Mürşidine ulaşıp nefs tezkiyesine başlaması. İki, ikinci 7 basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunu Allah'a teslim etmesi. Üçüncü 7 basamak. Fizik vücudunu ve nefsini de Allah'a teslim edip bütün teslimlerin tamamlaması, Allah'a teslim olması, yani İslam olması. Dikkat edin, İslam kelimesi silm kökünden gelir. Sin, yam, emin, seleme. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, Müslüman kelimesi de, Müslim kelimesi de hepsi silm kökünden gelir. Bu kelimelerin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. Aynı kökten gelen teslim kelimesidir. İslam eşittir, teslimdir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizim din adına hakem kesenlerin hiçbirisi bunu bilmezler ama ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe İslam olamazsınız. İslam olamazsınız çünkü İslam teslim olmuş demek. Kim kendisini Allah'a teslim ederse o İslam olmuştur. 14 asır evvel başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabe kendilerini Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin beraber görelim. Âl-i İmrân Suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere, kitap sahiplerine, onların da aralarında Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar evvelce hidayete ermişlerdir. Acaba Allah Teala neden ikinci kısmı ilave etmiş? Onların arasında teslim olanlar varsa mutlaka önce hidayete ermişlerdi diye. Hidayete ermeyi biliyorsunuz. Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşması demek. Bu ruhun teslimidir. Ama kişinin Allah'a teslim olması ruhundan sonra fizik vücudunu, fizik vücudundan sonra da nefsini Allah'a teslim etmesi demektir. Ruhun teslimi 21. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta, yani velayetin en üst makamından sadece bir makam aşağıda gerçekleşir. Yani İslam olmak hiç de zannedildiği gibi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiği için insan İslam'dır şeklinde değil. Hele hele kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam'dır ifadesi hiç geçerli değil. O İslam değildir. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak neyi ifade eder size? Birçoklarına neyi ifade ettiğini biliyoruz. Hans gelmiş mesela bizim imamlardan birinden de durmuş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Tamam. Hans İslam oldu diyorlar. Hayır, Hans İslam olmadı. İslam dairesine girdi sadece. O dairenin en üst noktasına kadar yükselmesi lazım İslam olmak için. İslam olmak, tekrar ediyorum, teslim olmak demektir. Teslim olmakla İslam kelimesi, teslim kelimesi aynı kökten gelir. Teslimi tamamladıkça insanlara göre İslam olabilirsiniz, insanlar sizi İslam sayabilirler. Ama Allah'a göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz mutlak olarak Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmenizle gerçekleşir. Benimki bundan evvelki bütün peygamberler zamanında aynı şeyler olmuştur. Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa Allah. Sallallahu aleyhi ve sellem
1: Allah.
0: Hepsi İslam'dılar.
1: Allah.
0: Bir adamdan bahsediyorum. Ve Allah Teala diyor ki inne dine indallahil İslam.
1: Allah.
0: Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Ve bütün peygamberlerden bahsedilirken Allah Teala diyor ki onlar benim peygamberlerimdi diyor. Allah'ın bütün peygamberleri açık ve kesin Allah-u Teala'nın ifadesiyle İslam'dılar. Çünkü hepsinin kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim oldukları ve böylece İslam şerefine erdikleri Kur'an-ı Kerim'de son derece açık bir ifadeyle ifade buyuruluyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konusundaki ayeti söyledik. Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe. Kim sahabe? Ona tabi olanlar. Uyduruklara bakmayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlar, onlar sahabeymiş. Hayır, onlar değil. Onların arasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Tabi olanlar. Sadece onlar o şerefe erdiler. İşte söz konusu olan şey İslam olmaksa, söz konusu olan şey mümin olmaksa, insanlar hep yanlıştılar. Her zaman söylüyorum, 14 asırda Allah'ın hemen hemen bütün Kur'an-ı Kerim kavramlarını insanlar değiştirmiş. Dikkat edin, şeytan size hiç çaktırmadan kendi düşüncelerinizmiş gibi devreye girip sizin yanlış şeyler düşünmenize sebebiyet verebilir. Hepiniz bu tehlikenin altındasınız. 14 asırdır kitap yazan insanlar da bunlardan müstani değildi. Onlar da aynı hatanın içine düştüler. Düştüler mi? Şu açıdan düştükleri kesin. Şimdi bir konunun ispatı söz konusu. Bir insanı cennet saadetine götürecek olan şey nedir? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. Nefsini tezkiye etmek. Yani nefsinde Allah'ın nurlarını yarıdan daha fazla ulaştırmak. Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Şimdi bu üç hususu görelim. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, nefsler, onlar cennette olacaklardır. İşte yeminlerini yerine getiren nefsler, onların cennette olması, bu bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Nefsler tarafından verilen bir yeminin mevcudiyetini gösteriyor. Ve tüm nefsler Allah-u Teala'ya yemin vermişler. Ne diye yemin vermişler? Tezkiye olacaklara dair. Şimdi yeminlerini yerine getirenler ne oluyordu? Allah'ın cennetine giriyorlardı. Yani bunun Kur'an'daki adı ne? Bunun Kur'an'daki adı felaha ermek. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şem suresinin 9. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha, fel zekkaha, andolsun ki onlar felaha ererler. Men, onlar o kişiler eflaha, felaha ererler. Kimler bunlar? Zekkaha, onu, nefslerini tezkiye edenler. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi felaha erer. O zaman felaha eren bu kişi nefsini ne yapmıştır? Tezkiye olmuştur, etmiştir. Öyleyse nefsimizin Allah'a verdiği yemin onun tezkiye olmasıyla alakalı. Manası yarıdan daha fazla nefsin karanlıklarına Allah'ın nurlarını getirip Allah'ın nurlarını nefsin kalbinde hakim konuma getirmek. Tamam. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin Rahat Suresinin 20-21-22. Ayetlerinde yatıyor. Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَصُ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini yani yeminlerin hepsini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَقِ Misaklarını bozmazlar. Nedir misak? Anlatıyor 22. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَنَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesab ve kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemne Rabbihim Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabir iftigâe ve çe Rabbihim ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına hem ulaşmayı hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Öyleyse misak nedir? Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte Allah'a bu yemini vermişiz. Ruhumuz Allah-u Teala'ya bu yemini vermiş. Ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemine. Bu yemin adı misak değil, ahd. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Ademe. En la tabidu şeytane innehu leküm aduvun mübin. Ve aynı buduni hazâ sırat müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah-u Teala bizden Allah'a kul olalım diye ahd almış. Nemiz Allah-u Teala'ya kul olacak fizik vücudumuz. Nemiz Allah'a ulaşacak biz ölmeden hemen ruhumuz. Nemiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacak diye yemin vermiş nefsimiz. Hadi şimdi beraber Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında biraz araştırma yapalım ve yakalayalım. Sahabe 14 asır evvel ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Zümer 18. Onlar sizi dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erenlerdir diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Güzel, sonra acaba fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Evet, ettiler. İşte ifade. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْلُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a döndüler. Allah'a ulaştırdılar ruhlarını. Onlara müjdeler vardır. kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Cin sahabeyi kulları arasında kabul etmiş. Hepsi fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarmışlar. Gördüğünüz gibi Allah'a kul etmişler ve böylece Allah'ın kulu olmuşlar. Peki bunlar fizik vücutlarını Allah'a ulaştırdılarsa, fizik vücutlarını Allah'a kul ettilerse, ne ruhlarını Allah'a ulaştırdılarsa cenneti hak ettiler mi? Ettiler diyor Allah Teala. İşte Araf 157. Kim o ümmi nebi resule tabi olursa, onların hepsi olmuşsa, onların hepsi felaha erdiler. Cennet müjdesiyle müjdelendiler diyor Allah Teala. Kimler de o cennet müjdesiyle müjdelenen felaha erenler? Nefslerini tezkiye edenler. Şems suresi 9. ayet-i kerime. Kat eflaha men zekaha. And olsun ki onlar felaha ererler, o kişiler ki nefslerini tezkiye etmişlerdir. Hadi gelin beraberce bir sonuca varalım. Bundan 14 asır evvel Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 3 defa farz kıldığı nefslerini tezkiye etmeyi bütün sahabe başarmış. Allah'ın 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ulaştırmayı bütün sahabe başarmış. Allah'ın 3 defa farz kıldığı fizik vücutlarını Allah'a kul etmeyi onu da başarmışlar. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve bunları yerine getirdikleri için de hepsi fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. Ne demiştik? 14 asırda her şey değişti demiştik. Bugün milyonlarca insandan, 1 milyardan fazla Müslümandan acaba kaç kişi bu gerçekleri biliyor? Özellikle bizim ülkemizde din adına hakem kesimlerden kaç kişi bu gerçekleri biliyor acaba? Diyoruz ki Allah'ın bu müstesna işaretleri ki insanı mutlaka cennet saadetine ulaştırır hep kaybolmuş. Neler kaybolmuş? Farzlar kaybolmuş. Allah'ın farzları kaybolmuş, yok olmuş. Allah Teala 2 ayet-i kerimesinde 3 yeminimizi birden 2 defa üzerimize farz kılıyor. Birincisi Maide 7. Diyor ki o zaman dediniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de üzerimize farz kıldık verdiğiniz misak-ı diyor. Ne demek istiyor? Araf 172'ye göre ezelde Allah Teala hepimizi etrafına toplamış. Adem Aleyhisselam'ın sırtından, onun çocuklarının, onlardan, onların sırtlarından, onların çocuklarının, onların sırtlarından, onların çocuklarının hep fizik vücutlarının, nefslerinin ruhlarını çıkarmış ve onların hepsine birden demiş ki Elestü bir Rabbim, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela diyor. Dediler ki, Kalu dediler ki bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne söylüyor Allah Teala? Ben diyor sizin Rabbiniz olduğuma göre bana diyor yemin vermenizi istiyorum. Ey nefsler! Nefsinizin kalbine benim nurlarımı yerleştireceksiniz. En az %50'den fazla olacak bu. Yarayı geçecek. O takdirde nefsiniz tezkiye olur. Hepinizden nefsiniz tezkiye etmenizi istiyorum. Bu konuda bana yemin vermenizi istiyorum. Ey ruhlar diyor, işittiniz mi sözlerimi? Hepinizin fizik vücudunuz ölmeden evvel geldiğiniz yer olan bana, Allah'a geri dönmenizi istiyorum. Bu konuda bana misak vermenizi emrediyorum. Ondan sonra Allah-u Teala fizik vücutlarınızı sunuyor. Ey diyor bedenler, fizik vücutlar, sizlerin de diyor bana kul olmanızı emrediyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kulumanı zeyrediyorum. Bunlara ait ayet-i kerimeleri vermiştik. Sonra diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Hiç istisnamız yok. İşittik. Ayrıca diyor Allah Teala itaat edin. Bütün nefsler yemin veriyor tezkiye olacaklarına dair. Bütün ruhlar misak veriyor Allah'a ulaşacaklarına dair. Ölmeden evvel fizik vücutları. Ve bütün ruhlar Allah-u Teala'ya misak veriyor. Ruhları ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diye bütün nefsler tezkiye olacaklara dair Allah'ın nurlarını neslerinin kalbinde %50'den daha fazla yerleştireceklerine dair yemin veriyorlar ve bütün fizik vücutlar ah veriyor Allah-u Teala'ya şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Ve Allah-u Teala gene de onlardan teyit almak üzere soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? Cevap geliyor atana. İtaat ettik. Birinci sesleniş, sözlerimi işittiniz mi? Hepimizden cevap, semina, işittik. Allah'ın ikinci seslenişi, emrime itaat ettiniz mi? İkinci cevap, atana, itaat ettik. Sonuç ne? Allah Teala sonucu işaret ediyor. Sonuçta ne var? Diyor ki, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu yeminleri, misakları, ahdleri farz kıldım. Hepinizin üzerine bunları yükledim. Bunlar üzerinize yüklendi, üzerinize farzlar. Nefsimizin tezkiyesi, ruhumuzun güzelmeden Allah'a ulaşması, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Birinci defa bu ayetle üzerimize üçü birden yükleniyor. İkinci farz ayeti Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bir ahdullahi efru. Allah'ın ahdlerini, Allah'ın yeminini, misakini ve ahdini yerine getirin. Mutlaka yerine getirin. Üç yemininizi birden ifa edin. İki defa farz. Üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması üçüncü kere farz. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle. Ya eyyühen nâsü bidu rabbikim ellezî yalekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Allah Teala'nın emri bu. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Demek ki kul olmamız üçüncü defa farz kılınıyor üzerimize. Nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınıyor. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesiyle Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedurüküm men dalle izahtedeytüm sümme mercuküm cemi'a. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Allah Teala nefsiniz üzerinizedir diyor. Nefsinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefsinizi tezkiye etmek sorumluluğu üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Siz diyor böylece nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Aslında sonunda ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırsanız da, öldükten sonra ulaştırsanız da sonunda ruhunuz mutlaka Allah'a geri döner diyor, geri dönecektir. Öyleyse ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi üzerimize üç defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun Allah'a nefs tezkiyesi istikametinde başarılı bir sonucu hediye etmesi üzerimize farz kılınmış. Nefsimizi tezkiye etmek. Gelelim ruhumuza. Ruhumuzun güzelmeden Allah'a ulaşması üç defa değil, tam dokuz defa farz. Öyleyse madem ki üç yeminimiz birden üzerimize iki defa farz kılındı, daha yedi defa farz kılınması lazım. Kılınmış mı? Bakalım Kur'an-ı Kerim ne söylüyor. Yedi ayetten bir tanesi Zümer 54. Ve enîbü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün.
1: Allah.
0: Yani ruhunuzu Allah'a döndürerek Allah'a ulaşın.
1: Allah.
0: Ve Allah'a teslim olun.
1: Allah.
0: İkinci ayet Rum 31. Minibine ileyhi. Ona dön. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür. Allah'a ulaşın. Üçüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sevila ben enave ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yola sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden bana ulaş. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırıyor? İşte Nisa 175. Allah-u Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Nereye? Kendisine ulaştıran yola. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Öyleyse burada da Allah-u Teala açık açık bana ulaşan yola diyor tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sırat-ı müstakim üzerinden siz de bana ulaşın diyor Allah-u Teala. Peki sonra ne oluyor? Allah-u Teala 6. ayet-i kerimesini söylüyor. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah'u yedü darus selam. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu neresidir? Allah'ın zatı. Nereden anlıyoruz? Hemen arkasından gelen cümleden. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Allahü yedu darüsselamü yehdi men yeşâü ila sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'ın zatı söz konusu. Oraya hepimizin ulaşmasını istiyor. 6. defa farz kılıyor üzerimize. 7. farz müzemmil 8. Allah-u Teala buyuruyor. Feskür veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ne oldu? Şu oldu. Allah-u Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 9 defa üzerimize farz kılmış oldu. Peki ne olur? Nefsimizi tezkiye etmesek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmasak ve fizik vücudumuzu Allah'a kul etmesek ne olur? Cehenneme gideriz. Peki bunları gerçekleştirirsek ne olur? O zaman da cennete gireriz. Gerçek mi? İşte bakın ne kadar açık söylüyor Allah Teala. Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefs tezkiyesi konusundaki yeminini yerine getir. Ruhumuza sesleniyor. İrci ila Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bana verdiğin misaki gerçekleştir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî. Ve o zaman nefsinin yeminini yerine getirip nefsini tezkiye ettiğin zaman, böylece ruhunu da Allah'a ulaştırıp ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirdiğin zaman, işte o zaman sen bana kul olursun ve bana kul olmak için ahd vermiştin ezelde. Ben de senin üzerine onu 3 defa farz kılmıştım. İşte o zaman onu yerine getirmiş olursun, kullarımızın arasına girmiş olursun. Tamam, onları gerçekleştirdin. Şimdi hadi gel kullarımızın arasına gir. Ve 30. ayet-i kerime ve tüfülü cennetine benim cennetime gir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu Allah'a kul ederse, o kişi Allah'ın cennetine girer. Ne görüyoruz şimdi biz burada? Son derece açık bir sahne görüyoruz. 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e indiriyor. Nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını üzerimize farz kıldığını söylüyor. Bütün sahabe bu farzlar üzerine nefslerini tezkiye ediyorlar. ruhlarını Allah'laştırıyorlar ve fizik vücutlarını Allah'a kul ediyorlar. Bunların hepsini şimdi anlattık mı? Hepsini anlattık. Ve şimdi bugüne geliyoruz. Bugün farzlar arasında Allah Teala'nın 3 defa üzerimize farz kıldığı nefs tezkiyesi diye bir olay yok. 3 defa farz kıldığı fizik vücudumuzun Allah'a kul olması diye bir farz yok. 9 defa farz kıldığı ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir farz mevcut değil. Peki öyleyse sonuç ne? Sonuç korkunç. Sonuç, bütün bu farzlar hepsi Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen bir, bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen iki, ve bunları gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine gireceği bir vaka olmakla üç, birlikte hiçbirisi artık bugünkü farzların arasında yer almıyor. Ne olmuş? Aradan sadece 14 tane asır geçmiş. 14 asır evvel Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabeye ve bütün insanlığa kıyamete kadar farz kıldığı hususlar o devirde mutlaka yerine getirilmiş. Kesin hükümler taşıyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır sonra ise Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki farzları bugünkü tatbik edilen farzların arasında yok. Anlamı ne? Anlamı son derece açık olarak şu. 14 asırda yazılan kitaplar adım adım Allah'ın farzlarını zaman içerisinde devreden çıkarmışlar. İblisin belki onlar farkına bile varmadan kalplerine soktuğu bir takım ihmallerle ve doğrudan uzaklaşmalarla. Sonuç ne? Sonuç korkunç. Asıl önemli olan bu. Yeminin, misakin ve ahdin gerçekleştirilmesi bir insanı mutlaka cennet saatine ulaştırır. Sonuç bu olduğu için korkunç. Çünkü bugün bunların hiçbirisi insanlar tarafından bilinmediği için yemin, misak ve ahdin hiçbirisinin ve insanlar bunları tatbik etmediği için hiç kimsenin cennete ulaşması bugün standart tarafından mümkün değil. Ve sizlere yüzlerce defa söylediğimiz bu hususlar hala bir takım insanlar tarafından gerekli ehemmiyetle ele alınmıyor. Onlarla cehennemde onların neler yaptıklarını gördüğümüz zaman hesaplaşacağız. Unutmayın, cennete girecek olanlar da cehenneme önce giderler. Cennete girecek olanlar da cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme giderler. Cennete girecek olanlar cehennemdeki olanların durumuna bakıp da hallerine şükretsinler, hamd etsinler diye. O zaman çırpınmalarınız size bir fayda vermeyecek. Zannediyorsunuz ki şu dünyada yaşadığınız 56 senelik ömrünüz her şeydir. Hayır, değildir. Sonsuz bir ömrü cennet veya cehennemde geçireceksiniz. Şu 50-60 yıllık ömür için Allah'ın emirlerini hiçe saymak ve cehenneme gitmeyi hak etmek değer mi acaba? Şu dünyanın sahte menfaatleri için, nefsinize hoş gelen şeyler için ve asıl önemlisi din adamlarının, insanların bu tuzağa düşmesinde ön ayak olmaları ve hem kendilerine hem onlara yazık etmeleri. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. İşte Allah'ın doğruları Kur'an-ı Kerim'e yazılmış. Hiçbiri de değişmemiş bugüne kadar. Ama görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de yazılı olması, Kur'an-ı Kerim'in hiç değişmemesi birçok din alemi için hiçbir şey ifade etmiyor. Onlar diyorlar ki biz Kur'an'dan kitap öğrenmeyiz. Neden? Neden mi? Kur'an'dan din öğrenen kafir olurmuş. Biz bu konudaki ilk açıklamalarımızı yaptığımız zaman ilk açıklamalarda yüzlerce insan geldi bizim dergaha. Vay! Sen nasıl Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsın? Sen bir kafirsin. Kim Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya kalkarsa kafir olur. Ne var arkasında bunun? İşte o din alimlerinin insanları yanlış bilgileriyle cehenneme atmalarının arkasındaki gerçek bu. Asırlar boyunca insanların Kur'an'a yaklaşmaları engellenmiş. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Eğer Allah-u Teala bize bunları göstermeseydi, bütün bu ayetleri Allah-u Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere şimdi açıklamasaydık ne olacaktı? Zaten din alimleri kitaplardan öğreniyorlar dinlerini. Sizler de onlardan öğreniyorsunuz. Hepinizin gideceği yer cehennem olacaktı. Ama bugün en azından 500 bin kişi Allah-u Teala'nın güzellikleriyle yaşıyor bizim ülkemizde. Biz bunu Yüce Rabbimize borçluyuz. Hala birçokları bizim bir sahtekar olduğumuza inanıyor. Yetmez, hafif de üşütük olduğumuza inanıyor. Biz de buna sadece uzaktan bakıp gülebiliyoruz. Önce insanların hakkımızdaki bu hükümlerine, sonra da biraz ağlıyoruz sonuçlara. Bir ülke düşünün. Din öğreticileri var, din öğrenicileri var. Ne öğretenler kendilerini kurtarabilirler, ne de onlardan din öğrenenler. Hepsinin gideceği yer cehennem oluyor sonuçta. Neden cehennem oluyor? Son derece açık olarak söylüyoruz. Eğer Allah-u Teala yemini misaki ahdi üzerimize farz kılmışsa, eğer bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmişse ve hepsinin bu sebeple cennete gireceği kesin şekilde Kur'an-ı Kerim'de hükümlenmişse, bütün sahabenin cennete gireceği Tövbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde, 100. ayet-i kerimesinde kesin şekilde yer almış. Ve bugün insanlar yemin, misak, ahd diye farzlardan haberdar değilse, bunları uygulamaları hiçbir şekilde mümkün değilse, o zaman din öğretenler de insanlara bunları öğretmiyorlarsa, Allah'ın kurtuluşa ulaştıracağı hükümlerini öğretmiyorlarsa, din adamları insanlara diyorlarsa ki siz devam edin. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdiniz mi, doğru olsa cennete girersiniz. Namaz kılıyorsanız, oruç tutuyorsanız, zekat veriyorsanız, hacca giriyorsanız, la ilahe illallah diyorsunuz ara sıra, tamam, siz cennetliksiniz. Her şeyin asli unsurlarından koparıldığı, insanların değer hükümlerine göre değerlendirildiği bir devirde yaşıyoruz. Allah'ın değer hükümlerine göre değil. Allah Teala diyor ki la ilahe illallah diyenler, bunu bizim gösterdiğimiz mürşitlere ulaşıp da onun önünde tövbe ettikten sonra diyorlarsa, o zaman benim cennetime girerler. Çünkü o anda biz onların kalplerinin içine imanı yazarız. İmanı yazdığımız için de mümin olurlar. Bütün müminlerimiz mutlaka cehenneme gitmeden, cehennemde yanmadan bizim cennetimize girerler. Öyleyse söylediğimiz hükümler son derece önemli değil mi? Bizim Cevizoğlu Ceviz'le Yaşar Nuri Öztürk'le tartışıyoruz. O geceyi hiç unutmuyorsunuz herhalde. Hani bizim deli olduğumuza herkesin inandığı, şeytandan ilham aldığımıza, şeytan tarafından kandırıldığımıza herkesin inandığı o geceler, bizim dört kafada karar vermişler bizi herkese öyle tanıtmaya. Başardılar da. Hiç fena değil sonuç. Bayağı başarılılar. Ama şimdi burada bir şey söylemek istiyorum size. Açın, o kaseti defalarca dinleyin. Tam 7 defa biz orada size şimdi söylediğimiz bu hakikatlerden bahsettik. 3 kağıtçıların insanlar üzerindeki tesir derecelerine bakın ki biz ondan sonra birçok kişiyi yokladık. Ya biz bunları söyledik, haberiniz yok mu? Yo diyorlar. Biz seni dinlemiyorduk ki. Biz onların söylediklerine inanmıştık. Ve senin sözlerinin birer safsata olduğunu zannediyorduk. Dikkat edin, biz Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Biz Allah'ın ayetlerini söylüyoruz. İnsanların bunları yapmadığı takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylüyoruz. Ve sözlerimizin hiçbir değeri olmuyor. Biliyor musunuz ki asırlar boyunca Allah'ın bütün dostları şeytanın 3 gerçekleri tarafından böyle aldatıldılar. Allah'a dost olacak olanlar yollarından böyle insanlar tarafından saptırıldı. Ve açın ibretle o kaseti tekrar tekrar dinleyin. Neden Allah Teala acaba bizi kendimizi müdafaa etmek durumunda bırakmadı, buna gerek vermedi? Çünkü arkasında çok büyük bir hakikat yatıyordu. Şimdi samimiyetle büyük kitlelere soruyorum. Bizim deli olduğumuza çoğunuz inandınız. Madde bir. Kimin sayesinde? Rahmetli Ahen Songar hocamızın sayesinde. Sonra şeytandan ilham aldığımıza inandınız. Şeytanın bizi aldattığına, bize öğrettiğine inandınız. Kimin sayesinde? Değerli kardeşimiz Hüseyin Hatemi'nin sayesinde. Peki bu standartlar içinde büyük kitleler bizden yüz çevirdi. Kimin sayesinde? Bir tarafta Yaşar Nuri Öztürk biraderimiz var. Öbür tarafta da Ceviz oğlu Ceviz kardeşimiz. Peki bunların sonucu ne? Bunların sonucunda insanlar bizim deli olduğumuza, şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuza kesin karar verdiler ve büyük kitleler bu sebeple bizden yüz çevirdiler. Niçin Allah Teala bize o müdafaayı yaptı mı dersiniz? Hadi gelin sizin de Duhan suresinin 10 ve mütakip ayetlerine bakalım. Duhan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim, o günlere bak. Dikkatle bak ki o gün gökyüzünü bir duman kaplamış olacak. Bu duman gökyüzünü kapladı mı? Evet, kuvvet ordusu yenildiği zaman, Irak ordusu kuvvetten çekildiği zaman, çekilirken bütün rafineleri ateşe verdiler ve bütün gökleri belki bir hafta süreyle geceyle gündüz ayırt edilmeyecek kadar dumanlar kapladı. Peki devam edelim. O gün oradaki insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala bize, ey Allah'ım bizdeki bu azabı hafiflet. Biz onlardan bunu pek az hafifletiriz. Çünkü bütün insanlar o gün kendilerine apaçık bir Resulümüz geldiği halde ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş. Deli dediler bize söyledikleri. Ve bu yüzden büyük kitleler onlardan yüz çevirdiler. İşte Allah'ın Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayet-i kerimesinde bahsettiği Resul, o Resul biziz. Biz bir peygamber değiliz asla. Biz Allah'ın sadece bir veli Resulüyüz. Bütün kavimlerde de şu anda bizim gibi Resuller mevcut. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Ondan haber olmayan insanlar da hayır öyle değil diyorlar. Dikkat ediniz. Onlar hayır öyle değil diye dedi diye herkes onlara inanıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetler gösterdiğimiz halde onların üçkağıtçılıkları yüzünden insanlar bize inanmıyorlar. Ama bütün Resullerine inanmamışlar. Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde de Bakara Suresinin 187. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Ne söylüyor? Diyorsun ki biz Resullerimizi aralıksız göndeririz diyor. Peygamber olmayan Resullerimizi ard arda göndeririz. Yani her devirde bütün kavimlerde Resuller daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Yetmez. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor. Bizi de yalanlamaları kadar tabii bir şey ne var ki? Fire yok. %100 yalan diyorlar. Yani ne kadar kavim varsa yeryüzünde hepsini Allah Teala devamlı olarak Resuller gönderiyor. Bir Resul ölürken yerine de var ikinci bir Resul. O Resul ölürken yerine üçüncü bir Resul. Sonsuz sayıda Allah Teala'nın zamanı var. O zaman içerisinde ne kadar Resul gönderdiyse hangi kavme? Dikkat edin, kavimleri küçültüyorum. Allah Teala diyor ki en küçük bir kabile yoktur ki onlara da emrimizi bildirmiş olmayalım. Yani nerede bir küçücük kabile görürseniz orada da Allah Teala'nın bir Resulü mutlaka mevcut. Öyleyse Resul dediğimiz zaman yalnız peygamberdir diyen, konulara burada dokunmak için zamanımız yok. Ama bir gün ona zaman ayırdığımız zaman göreceksiniz ki Resullerin, bütün Resullerin peygamber olduğunu iddia eden bizim zavallı din adamlarımızın aksine Kur'an-ı Kerim melek Resullerden, cin Resullerden, Allah'la hiç alakası olmayan Resullerden de bahsediyor. İşte bir tek misal verelim. Hazreti Yusuf'a Firavun'un gönderdiği adam için bakınız Kur'an-ı Kerim ne diyor Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde. Firavun dedi ki sen Yusuf'a git. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor. Bir kafir bu. Firavun, kafir olan Firavun'un, kendisini haşa Allah zanneden Firavun'un bir kafir adamı Yusuf'a ulaşıyor ve Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'de Resul diyor. Unutmayın. İnsanlar hep hasis menfaatleri için, kör menfaatleri için insanlara yalan söylerler. Ve insanları kim daha çok kandırabilirse o haklı gibi görünür. İşte o konuşmada da böyle oldu. Büyük kitleler bizden deliyiz diye, şeytan tarafından ilham alıyoruz diye yüz çevirdiler duanın vücut bulduğu yıllarda. İşte biz o konuşma boyunca hepinize tam 7 defa bizim görevimizin insanları cennetten men eden bu Kur'an-ı Kerim hükümlerini yeniden devreye sokmak olduğunu, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi dünyada hiç kimsenin başka insanlara bunları anlatmasının, öğretmesinin mümkün olmadığını anlat maya çalıştık. Ama kimse anlamamış. Şimdi dinlerseniz eğer tekrar tekrar Allah-u Teala'nın neden bize kendimizi müdafaa ettirmediğin sonucunu oradan çıkaracaksınız. İnsanoğlu akıllı bir mahluk olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Ve bunları incelediğiniz zaman hayret edeceksiniz. Biz nasıl bu kadar yanılabildik diye. Ama eğer bizim aklımızda hala bizim bir sahtekar olduğumuzu, deli olduğumuzu, Allah'ın Resulü olmadığımızı düşünüyorsanız, o kasete, o bizi yerden yere vurduğunu zannettiğiniz kasete dikkatle bakın. O zaman neden onlara sizden de bir şey saklanmıyor dediğimizin manasını anlayacaksınız. Nerede kalmıştık? Bütün güzellikler aslında sizin için. Allah Teala sizlerin mutluluğunu küçücük bir talebe bağlamış, Allah'a ulaşmayı dilemek. İçinizden kim ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse bu insanlar mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Allah Teala onları mutlaka cennete ulaştırır. Çünkü cennete ulaşma Allah'a ulaşma talebiyle başlar ve ondan sonraki her devrede kişi Allah Teala'ya ulaşacaktır. Yoldan sapmadığı sürece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Kim dilemezse onun da ulaşması söz konusu değildir. Ve o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Şimdi diyeceksiniz ki asırlardan beri böyle bir şey hiç söylenmiyor insanlara. Sen nereden biliyorsun? İşte biz de onu söylüyoruz. Nereden biliyorum? Bir düşünün bakalım. Ha, şeytan öğretmiş diyorlar değil mi? Yahu şeytan bu kadar aptal mı ki? Bize kendisini yere vuracak olan her şeyi öğretmiş. Vay alçak şeytan var. Bu nasıl şeytan ki? Şeytan gibi kurnaz deriz hani. Gayesi ne? Gayesi bütün insanları cehenneme götürmek. Başarmış mı? Biz size bunu söylediğimiz güne kadar başarmış. Hepinizi cehenneme göndermek için her şeyi yerlerine oturtmuş. Biz geliyoruz. Onun bütün tuzaklarını yok ediyoruz. Ve bizim Allah'ın taraftarı gibi görünen bu zavallı şeytanın taraftarları bizim şeytandan ilham aldığımızı söylüyorlar. Ve sizler de kusura bakmayın ama saf saf inanıyorsunuz. Ne haber? Eğer söz konusu olan şey sözlerimizi ispatsa, bunu yüzlerce defa ispat ederiz.

gitti. Davranışlarımızda bunun aleyhine, bunun karşısında olan bir şey görebildiniz mi? Hiç kimsenin kalbini kırmamayı öğrettiler. Başkalarının bize orada belki size ağır gelecek olan şeyler söylemesi, ki bize hiç ağır gelmedi, umurumuzda bile değil. Ama bizim onlara bunun karşılığında hiçbir şey söylemememiz bile sizin için bir ders olmalıydı. Allah Teala'nın evliyası odur ki nefsine hiçbir zaman yenilmez. Hatırlayın Hazreti Ali'yi, rakibini yatırmış, boğazını sıkmış, kılıcını kaldırmış, tam indirecek. Adam Hazreti Ali'nin yüzüne okkalı bir tükürük yapıştırıyor. Hazreti Ali kılıcını indiriyor, kalk diyor. Seni öldürmekten vazgeçtim. Niçin diyor, ben diyor sana her kötülüğü yaptım, bir de yüzüne tükürdüm diyor herkesin huzurunda. İşte onun için diyor seni öldüremem. Çünkü seni öldürürsem nefsime tabi olarak öldürmüş olurum. Ona diyor dayanamam ben. Nefsimde kimseye kötülük edemem, kimseyi öldüremem. Belki bir gün ne demek istediğimi anlarsınız. Öyleyse Allah Teala'nın indinde sadece güzellikler olduğunu düşünüyorum. O sizi kendisine dost kılmak istiyor. Allah Teala hepinizin Allah'a mutlaka ulaşmanızı, Allah'ın evliyası olmanızı, sonra daimi zikre, irşade ve teslime ulaşarak dünya saadetine de ulaşmanızı arzu ediyor. Ama siz bizim söylediklerimizi, yani Allah'ın söylediklerini hiçe sayıyorsunuz. Bizim söylediklerimizi Allah mı söyletiyor? Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Tekrar ediyorum. Allah söyletiyor. Ne demek istiyorum? Diyorum ki eğer biz bu söylediğimiz şeyleri size iletmeseydik, dünya üzerinde hiç kimse size bunları söyleyemezdi. Bütün dünyadaki din adamlarına gidin. Sorun bakalım hangisi biliyor anlattıklarımızı? Neden bu kadar bizim söylediklerimizi yok etmeye çalışıyor insanlar? Cehaletleri ortaya çıkacak diye. Açık açık söylüyorlardı bunu zaten. Biz onu diyorlar biliyoruz doğru söylediğini. Ama biz insanlara yıllardan beri yanlış şeyler öğretmişiz. Eksik şeyler öğretmişiz. Tükrüğümüzü yalayamayız. Yanlışlarımızdan dönemeyiz. İnsanlara bizim öğrendiklerimiz yanlışmış. Artık doğrusunu öğrendik, size doğrusunu öğretmek istiyoruz diyemeyiz diyorlar. Nefsleri uğruna hem kendilerini hem de sizleri cehenneme atmaktan çekinmiyorlar. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de onlar için. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinde lanetle. Yani her devirde büyükler vardır. Kim olduğunu biliyorsunuz. Büyükleri din bilgisi açısından suçlamak da mümkün değil. Çünkü onlar dünya idare etmek için, ülkeyi idare etmek için büyükler. Din öğretmek için değil. Ama ya saadatlar, her konunun ileri gelenleri, burada da din konusu, din konusunun ileri gelenleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi'nin muhterem üyeleri, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler vesaire vesaire. İşte bunlar insanlara bugün yanlış şeyler öğretiyorlar. Dikkat edin, din taassuba geçit vermez. Dinin taassuba ışık tutması mümkün değildir. Ve dini taassup için sevmeyenler, size sesleniyorum. Din taassuba geçit vermediğine göre din zannettiğiniz şeyin ne kadar yanlış bir şey olduğunu düşünmenizi istiyorum. Din bizim ülkemizdeki din adamlarının size öğrettiği şeyler değildir. Öğrettikleri bir insanı asla cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıramaz. Onları da kullanarak Allah'ın size verdiği biçim, Allah'ın size verdiği sistem üzere mutluluğa koşacaksınız. Hepinizin

0: olmasını istiyor. Düşünüyorum öyle bir ülke. Bir gün sağ olursak onun yaşandığını göreceksiniz. İkinci asr-ı saadet. Ne hakime, ne savcıya, ne polise ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Askere de ihtiyaç olmayan bir yeni devre. Bütün dünya insanlarının el ele, gönül gönüle yeni bir dünyada sülh ve sükun içinde Allah'a kendilerini teslim etmiş olarak yaşamaları. Teslimin ne olduğunu bilir miydiniz? O teslim ki bütün bekçileri, polisleri, bütün sistemi ortadan kaldırır. Çünkü herkes polisi, savcıyı, hakimi içinde taşır. O içindeki taşıdığı sistem Allah'a hesap verecek olan bir mekanizmadır. Hiç kimse nefsinin emrinde değildir. Ruhu ise bütün insanlara yalnız mutluluğu, yalnız Allah'ın güzelliklerini emreder. Nefsi ruh hüviyetine dönmüştür kişinin. Nefsi de ruhu da aynı standartlarda emir verdiği için o kişinin kendisini mutsuzacık bir davranışta bulunması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Yani başkalarına zulmederek kendisini mutsuz edeceği bir hüküm, bir davranış biçimi mümkün değildir. Biz ne zaman başkasına zulmederiz? Nefsimizden bir talep alır aklımız. Ve bu talebe uygun gördüğü takdirde oluşması için müsaade verir. Fizik vücudumuzda o akti, o fiili işler. İşte işlediği zaman başkasına zulmetmiş oluruz. Nedir bunun sebebi? Nefsimizdeki afetlerin bizi o zulme sürüklemesi. Ama nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırdığımız gün nefsimiz de ruhumuz da sadece hayrı talep edeceklerdir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi ruh. Her ikisi de hayrı dilediği gün hiç kimseye zulmedemezsiniz. Aslında kendinize zulmetmemiş olursunuz. İnsanlık bir bilseydi ki başkalarına yapılan her zulüm aslında insanın kendine yaptığı zulümlerin en büyüğüdür. Bekçi içinizdedir. Sizi mutsuz kılan şey zannetmeyin ki başkalarıdır. Yalnız sizsiniz. Kendi dünyanızda başka dünyaların standartlarını hep hazır bulacaksınız. Her yaptığınız yanlış davranış sizi iç dünyanızda üzecek. Ve bundan daha tabii de bir şey olamaz. Allah'ın kanunlarını bilmediğiniz için hep yanlışlıklar yaparsınız. Ve başkasına zulmettikçe bundan memnuniyet duyacağınızı, başkalarının yanında yükseleceğinizi zannedersiniz. Halbuki hep alçalırsınız. Ve içinizde de devamlı bir huzursuzluk baş gösterir. Neden o kadar huzursuzsunuz? Allah'ın sizi mutlu kılmak için ortaya koyduğu kaidelerin hiçbirini bilmediğiniz için, tatbik etmediğiniz için mutsuzsunuz. Allah'ın evliyaların neden mutlu olduğuna bakın. Hangi şartların içinde olurlarsa olsun, neden mutlu olduklarına bakın. Hep mutludurlar. Ve kendilerine yapılan hiçbir davranış biçimi onları huzursuz edemez. Ve başkalarına onlar kendisine kötü davranıyorlar diye Allah'ın evliyaları kötü davranamazlar. Davranmaları için işlerinden bir dürtünün onları oraya sürüklemesi lazım. Ama nefsleri de ruh hüviyetine ulaştığı için hiçbir zaman bunu yapmayacaklardır. Bunu yapmadıkları cihetle her zaman sulh ve sükun içindedirler. Hem içlerinde sulh ve sükun oluşmuştur, nefsleriyle ruhları arasındaki evrensel kavga sona ermiştir. Hem de dışlarında sulh ve sükun oluşmuştur, başka insanlarla aralarında bir kavga hiçbir zaman onlar tarafından başlatılmaz ve devam ettirilmez. Öyleyse onlar hem iç dünyalarında sulh ve sükûne ulaşmışlardır, hem de dış dünyalarında sulh ve sükûne ulaşmışlardır. Öyleyse onlar için söz konusu olan şey her zaman sulh ve sükûndür. Allah razı olsun. Görülüyor ki insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. İnsanlar için söz konusu olan şey saadettir yani. Ve Allah herkesin o saadete ulaşmasını mümkün kılacak bütün özellikleri insanın iç dünyasına yerleştirmiştir. Hepiniz hani fıtratıyla yaratıldınız. Hem ruhunuzu, hem fizik vücudunuzu, hem nefsinizi Allah'a teslim edebilecek özellikle yaratıldınız. Cennet saadetine de, dünya saadetine de ulaşmaya ehil olarak yaratıldınız. Siz onu istemediğiniz için o hedefe ulaşmış değilsiniz. İstemediğiniz sürece hiçbir zaman ulaşamazsınız. Ve gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Biz hepinizi uyarmakla vazifeliyiz. Kur'an-ı Kerim'deki bütün kavramları değiştiren bu din adamlarına dikkatle bakın ki bütün yanlışlıkları zaman içerisinde bizim mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Başka birisi değil. O yanlışlıkları düzeltecek olan biziz. Bu görev bize verildi. Aranızda hiç kimse bunları incelemeyecek mi zannediyorsunuz? Aramıza katılan 500 bin kişi aranızda artık onlar sizin yanlış fikirlerinize iştirak etmiyorlar. Allah'ın güzellikleriyle meşguller. Hiçbir zaman size düşman olmayacaklar. Onlar Allah'ın düşmanları bizim ülkemize saldırdığı takdirde ne olduklarını gösterirler. Ama onlara dikkatle bakın. Biz bir kuvvetiz ve henüz hiçbir olaya karışmadık. Sözümüze dikkat edin. Henüz dedik. Öyleyse Allah-u Teala'nın önünde bir şeyi dikkatle yerlerine oturtun. Biz bir kuvvetiz. İkinci defadır bunu söylüyorum. Ve Allah'ın düşmanları için varız. Allah-u Teala bu düşmanlıkları hep bizim vatan sevgimizin ötesinde gösteriyor. Bizim ülkemizin düşmanlarına karşı düşmanız. Öyleyse sakın ola ki bize olan düşmanlığınızı ülkemize karşı düşmanlık haline çevirmeyin. Belki bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. Her zaman böyle kalmayacağız. Allah'ın emirleri bizim için mukaddestir. O emirlere canımız pahasına, kanımız pahasına mutlaka itaat ederiz. Osmanlı bu yüzden dünyanın hakimi oldu. Ve bir gün bu yüzden İslam ve özellikle bizler dünyaya hakim olacağız. Dikkat edin, dünyaya hakim olmak derken asla onlara hükmetmek, onları nefsimizle idare etmek, böyle bir şey aklımızın köşesinden bile geçmez. Olaylar bizi oraya götürecek. Siz, bizim ülkemizdekiler, size sesleniyorum. Bir gün yenilgiye uğradığınız zaman sizi kurtaracak olanın Allah Teala'nın yardımıyla biz olduğumuzu o zaman hatırlayacaksınız. Hayır, biz oraya gelmeyeceğiz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Siz bizi davet edeceksiniz. Bu olaylar birer birer yaşanacak dünya üzerinde. Kimliğimizi anladığınız gün Allah Teala'nın ne kadar büyük bir nimetini tepkiğinizi göreceksiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ve bir takım Allah'ın düşmanları sebebiyle buna alet olduğunuzu hatırladıkça hep bunun üzüntüsünü, sıkıntısını yaşayacaksınız. Dikkat edin, şu anda Türkiye, bu ülke Allah'ın nimeti konusunda küflanı nimet etmiş durumdadır. Tabiatıyla bunun sonuçları doğacak. O sonuçları yaşadığınız zaman sakın başka suçlu aramayın. Başka bir suçlu aramayın çünkü başkası yok. Lut kavmini Allah-u Teala helak ettiği zaman aralarında daimi zikir sahipleri de vardı. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın dostları, neredesiniz diye seslenmiştik onlara. Hiç kimseden bir cevap gelmedi. Ama o cevaplar bizim kendi kardeşlerimizin arasında. Bugün 500 bin kişiyiz. Gelecekte bu yüzlerce artacak olan bir rakamdır. Bu dünyada ikinci bir asr-ı saadet yaşanacaktır. O asr-ı saadeti kuracak olan gene biziz. Bize dikkatle bakın. Yakın gelecekte bu dünyada adından en çok bahsedilen kişiyiz. Evvelce de söylemiştik. Türkiye'de adından en çok bahsedilen kişi olacağız demiştik. Bugün bizim ülkemizde bizi tanımayan kimse yok. Kime gidersek gidelim her taraf bizi biliyor. Yarın bütün dünya öğrenecek. Ve mutlaka 3. Cihan Savaşı mutlaka sonunda asr-ı saadet. O asr-ı saadetin mimarı gene biz olacağız. Biz dediğimiz zaman sakın kendimizden bahsettiğimizi zannetmeyin. Allah'tan bahsediyoruz. Biz Allah'ın sadece onun iradesinin tesir altında hayatını vakfetmiş olan bir naçiz kuluyuz. Ne emrederse yaparız mutlaka. Hiç umurumuzda değil. Hayatımız bize ait olduğunu, sizin zannettiğiniz şeyler hiçbirisi. Öyleyse bize ve kardeşlerimize dikkatle bakın ve gelecekte neler olacağını adım adım seyredin. Ve akıl sahiplerine, akıllarını kullanabilecek olanlara sesleniyorum. Allah bu mutluluğu sadece bizim için değil, hepiniz için verdi, sizin için de verdi. Kim aklını başına toplarsa, o Allah yolunda en güzele doğru hemen harekete geçebilir. Akıl sahipleri inceleyebilenlerdir. Öyleyse söylediklerimizi incelemek lütfunda bulunun. Bulunmazsınız. Başkasına değil, kendinize ve kendi kavminize yazık edersiniz. Allah'ın dostu olan bir kavim olmaya çalışın. Başaramazsınız, sonunda yenilgi muhakkaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bu işaretlerle size geleceğe dair bir şeyler söylemek isteyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın ilminde mutluluğu yaşamak istiyorsanız sözlerimizi dikkate almak, ciddiye almak mecburiyetindesiniz. Almadığınız takdirde başkalarına değil, en büyük kötülüğü kendinize yaparsınız. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada hepinizin Mevlid Kandilinizi belki bir gece geç ama mutlaka kutlamak istiyoruz. Hepinizin Miraç Kandilini tebrik eder ve mutluluğunuzu Yüce Rabbimizden dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yanılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik mevsimi sona erer. Çünkü o gün Allah-u Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. Biz en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti. Kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Öyle bize demişlerdi ki sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedik ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara'sı, Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergahı terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için
1: yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz Allah'ın ülkesinde? Duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bir araya getirdi. Bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek mesaj verir. Mutluluk mesajı. Herkesin sadece mutlu olmasını ister Allah Teala. Öyleyse Allah'ın istediği şey işte budur, saadet, mutluluk olayı. Bir insanın mutlu olabilmesi, cennet saadetini elde edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel üç tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah-u Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını ifade eder. Üç, bu emri gerçekleştirmeyenin ne olacağını ifade eder. Dört, sahabenin emri gerçekleştirdiğini mutlaka bize ispat eder. İşte bir perspektif içerisinde 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabenin hayatıyla o günkü farzların tatbikatıyla bugünkü farz tatbikatı arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Mürşide ulaşmak. 3- Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu 3 tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın. Bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer 3 tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o 4 tane temel Kur'an öğretisinin 4 temelini hiç unutmayalım. 1- Allah Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. 2- Bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. 3- Bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. 4- Sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz din de gerçekten yok. Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Efendiler. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, 2'si endirekt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece 2 nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı, kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. 1. farz. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumul azabe summe la tunsarun. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim olmanız yetmez. Bu teslim olmanın yalnız 1. safhasını teşkil eder diyor Allah Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, üç tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzıdır, değil midir? İkinci farz, Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz, Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar irci ila Rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. Bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık. Ve bu insanlar Allah-u Teala'nın dizaynına bakmayı hiç akıl erdiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu sevgili izleyenler? Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu ki bir insan intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir? Allah-u Teala bu emri verebilir mi o zaman? Ey kullarım, sizin hepinizi ben cennete davet ediyorum. Ölmeden evvel, ölmeden evvel değil, kendinizi öldürün ve buyurun cehenneme. Öyle mi diyecek Allah-u Teala? Öyleyse bütün emirler ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması istikametinde. Nitekim Allah-u Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor. Diyor ki huşu sahipleri için ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime selam kelimesi, olmasına rağmen aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala Allah'ı yedi darüsselam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi kendisine, ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7.'si müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayeti kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayeti kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Rad 22'de. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını. Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9.'da da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi bilen üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler. Enam 152 ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakinizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki
2: Elesti bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah-u Teala demiş ki ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler, bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar, bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve fizik vücudunuz için Allah Teala buyuruyor, ey fizik vücutlar, size ahd, sizden ahd istiyorum. Şeytanlardan size sizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra, bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum. Nefse, tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha, fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ondan sonra Allah-u Teala buyuruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah-u Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah Teala buyuruyor, bu noktadan itibaren buyuruyor. Bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah Teala üzerinize yükledim. Hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. İşte Allah-u Teala ile aramızda gördüğünüz ki tam 9 defa Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var. 9 defa farz kılmış Allah-u Teala bunu üzerimize ve 7 tanesi direkt farz, ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, 2 tanesi 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah-u Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bunun, bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah Teala bunun cevabını veriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor. Onların gireceği yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibarıyla. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah-u Teala'nın temel farzı. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Kesin hükmünü koyuyor Allah Teala. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Peki bu talebi yerine getirseydik ne olacaktı? Allah Teala bu konunun işaretlerini ayrı ayrı ayetlerde birkaç yerde birden veriyor. Birincisi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. Ellezine Femen kanu yercu lika Allah'a, tekrar ediyorum. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'an. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah Teala, sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah Teala, inne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amin olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah Teala'nın kanunu şöyle: kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. Vellezine sabirip tigae ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a ulaştırmak için Allah'ı diler kişi. İki, tap seviye, en üst seviye, Allah'ın zatını görmek için velayetin en üst makamı olan sarah

çıkmayı dileyenler var mı? Olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. Öyleyse Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. İfade etmiş bir Kur'an-ı Kerim'de o da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi Enam suresinin 125. ayeti kerimesi. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah Teala Ver Asr suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İnsanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini İnsanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir.
Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış İblis. Allah Teala diyor ki innel hida hidallah Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hida hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların büyük kısmı prof bunların.

Bunca alimin Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler, bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete mütalik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var, radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel huda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el huda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17 ne diyor Allah Teala? Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler, sorarım size, daha ne desin Allah Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda? Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinin de kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı sırat-ı müstakim. Onun üzerinde değilseniz o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun. Bizimle karşılıklı konuşmaya neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin. Söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım, verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa bizim söylediklerimizin dışında onu söyleyin bakalım. Dediğiniz televizyonda. Biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar 2 tane Kur'an-ı Kerim 2 sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu 2 Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saadetine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elifbadayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
Allah'ın indirdiği Kur'an

Şerif'teki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp abur tafur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek, hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları, şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Bana cevap verin, kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıtası getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu izah eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz, bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını genelde diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz. Siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız siz karşımızda değil aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz. Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama genelde cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramıza katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnızken küm ediyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yaradı ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç. Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor.
yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor %10'u falan değil, bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim Allah-u Teala diyor ki insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki 4 tane temel şarta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. 1- Allah-u Teala emrini verir. 2- Emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. 3- Emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. 3'ünü söyledik. Ve 4. şarta dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah-u Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Rad suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerini de yerine getirirler. Ve la yenkudûne misak ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? Şimdi kelime kelime veriyorum. Dikkat edin sevgili izleyenler. Çünkü elinizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde onlar bunu Allah'ın kelimelerini kullanarak hiçbir zaman açıklamamışlar. Hep Allah'ın sözlerini saptırmaya çalışmışlar. Şimdi kelime kelime veriyorum. Vellezine ve onlar. Yasulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi. Emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi. Bihi ona, Allah'a en yüksele ulaştırmayı. Neymiş olay? Ve onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbreti alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya müftüsüyle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine bir onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Ma şey değil mi? Evet diyor. Emer Allah'ı Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor orada dur. Biz diyor bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz, getiririz, Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum. Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü.
Arayın bakalım hangi Kur'an-ı Kerim mealinde 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız. Durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hafazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendimiz Sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah Teala buyuruyor ki biz kiminle berabersek onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak bütün dünyaların dostu olsa gene biz galip geliriz diyor Allah Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil, 4-5 sene. Göreceksiniz ki bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine Allah Teala imanı yazmıyor. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı, ikincisi de yetmez, bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamıyor ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah-u Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyor acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esastan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'ılaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'ılaştırırlar diyor. Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan cehennemden korkarlar. Onlar sabırla
Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Birisi Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını Allah Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki o ümmetlere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Bekçilerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor. Rad 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farzlarında olduğu gibi burada da sahabeyi gelecek nesillere bir önder olarak prezente etmiş. Ve geleceğe uzanan bir projeksiyon içerisinde Allah-u Teala gelecek bütün nesillere sahabenin ona verdiği bütün emirleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi biz bunları anlattıktan sonra hepsini de Kur'an-ı Kerim'le ispat ettikten sonra bu sevgili prof kardeşlerimiz acaba ne yapacaklar? Televizyonları parsellemek görüyorsunuz ki sonuca çare getiremiyor. Gidilecek olan yer bir cehennem. Ve biz neden bu kadar bazen celalle, bazen cemalle neden bu kadar çok konuların üzerinde duruyoruz? Çünkü bizim tertemiz insanlarımız bu adamların profesör titrine bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin. Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra ufacık sualler sorup hafif bir iğne atın onlara.
Deyin ki böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? Aldıkları cevaplara bakın. Onlar bilmezler. Onların Arapçası bile yok. Yahu kardeşim sana sual soruyoruz. Falanca böyle böyle söylüyor. Sen de cevap ver ona. Hayır, bugüne kadar hiçbirisi hiçbir cevap getiremedi. Hani kırmızı mühürlü mektuplar yazdık da davetimize hala icabet etmediler diye bir laf vardır, ona benzer bir laf ya. Biz de öyle söylüyoruz. Belki kırmızı mühürlü değil ama devamlı davetteyiz. Ne zaman dilerlerse biz hazırız. Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun için de bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin, bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu sahabenin emri yerine getirip getirmediği. O zaman varın, bu zavallı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkler renge giriyorlar. Ve bizimle yaptıkları konuşmaları, cevap veremeyecekleri kaygısıyla hep daha sonraya daha sonraya attılar. Hiçbiri de muhtevaya ulaşamadı, gelmediler. Şimdi aramıza katılanlar, konferansımıza iştirak edenler, yabancı arkadaşımıza konuşmalar yapan onlardan birileri var. O kadar çok yanlışları var ki o yanlışları sizlere radyodan devamlı olarak duyuracağız. Ve onlardan da cevap bekleyeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: عليه وعلى الطاهرين. آمين.
1: Allah Teala kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah-u Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah-u Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah-u Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki, eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah-u Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciye demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları, bunlar İbrahim Paşa'nın kulları, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerlerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlanıyor musunuz? Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adana'yı ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet.
2: Allah!
0: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyerek nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ey sırat-ı müstakim Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey, o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz. O zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah-u Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte velayette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde? Men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 14. Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden taharri memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu taharriyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilete diyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırma isteriz. Yalnız senden. İstiâne yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istiâne var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isterizin cevabı hemen geliyor. İhdina sıratel müstakim. Bizi sıratı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sıratı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sıratı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sıratellezine enamte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere resuller bahsederiz. Bütün kavimlerde resuller bahsederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayrül maktubi aleyhim, üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bissabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediniyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken "Vebtegu ileyhil vesilet" diyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide, Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namaz

olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah-u Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi, Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen. Mesaniye. Takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne rabbehüm var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin. Kim de dalayetteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağına ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestûre'yi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestûre'nin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor Hicab-ı Mestûre'yi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun,
ona karşı

muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mesture. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mesturenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestureyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amin olanlar diyor Allah-u Teala. Amin olanların dizaynı Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mesturet alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah-u Teala garanti ediyor. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş. Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah-u Teala bunu görüyor. Gördüğü anda irşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vestaînû bis sabrı ve salâtı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar.
Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah'a yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var, rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse, hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar, ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması, o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala tarafından görülüyor. İcabı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması, sevillere ulaştırması demek ve Allah Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat merciidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize, diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor, ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki? Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti.
Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki, biliyoruz diyelim bakalım diyorlar, ne yapacak? Hazreti Hoca gene soruyor, ey ahali, ey Müslümanlar, biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor, niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler, bu sefer garantiyi aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar, şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde, evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor, bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor, bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar, onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor, mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinenler, edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, ki sen Allah'a çağırıyorsun, o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa
bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşide olarak izni çıktır. Hadi bakalım dersiniz madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah-u Teala'ya ulaşmayı, dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere. Ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman
Dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sonsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 fazla olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde, sevgi 17 puana yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde, sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa, sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs durumu arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyi yedidir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister.
Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz ve şeytandan aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerini de özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmişse Allah Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yoluna almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası, nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirinatına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir. İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz
altı zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Efendimiz. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi üç tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası bir, orta nokta iki, son nokta üç. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülür. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz. Son noktaya bakıyoruz. Birincinin tamamen tersi. Birinci neydi? Yalnız karanlıklardan oluşan, kapkaranlık, yalnız afetlerden oluşan, yalnız kötülüğü emreden, iyiliği yasak eden bir nefs kalbinin durumu. Son noktada ise bunun tam tersi söz konusu. Sadece nurlardan oluşan, tamamen nurlardan oluşan, bünyesinde hiçbir karanlığa yer vermeyen, afetlerin %100 temizlendiği bir nefs kalbi bu. Yerini Allah'ın rahmetinin, fazlının, salavatının aldığı, tamamen nurlardan örülmüş, hasletlerden ve faziletlerden oluşan bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah-u Teala tarafından doldurulmuştur. Hasletler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor.
Sonra diyor biz onu Esfel-i Safin'le gönderdik diyor. Ahsen-i takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa, onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki, fevzül azim yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler. Aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmıştığı noktaya itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla daimi zikrin sahibi olarak nefsimizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah-u Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsinizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Feşmeken bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koyamadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum. Vesaire vesaire. Ama dikkat edin. Hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunun sebebi, huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir.
Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi, iç dünyanızda birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da Eylül noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla, zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmaması tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah-u Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah-u Teala anında verir. Bakınız, Allah-u Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah-u Teala'dan istediniz. Allah-u Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulul elbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın altıncısında
ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek ve Allah-u Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulvi bak olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah-u Teala'dır. İşte iradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin, kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız, yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız, %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız, %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye üç ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde bir. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan, kesintisiz bir vetiredir. Madde iki. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davete da'i iza de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle, dikkat edin kanuna. Liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı, normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 40'ta 1'i size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah-u Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Deneyin. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah-u Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın.
beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var.